This one's called Moonshine.

And that's 23. Well, and that's 23.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance, and join hands across this wide expanse of space, and make the dream and the hope of democracy a reality.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İhsan Tolga Büyükada'ya teşekkür ederiz.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

0: any further.
1: Günaydın. Bu sabah sabahla Michel Indiguecello ve Leanne LaHaves ile başladık. Don't Look Any Further dinleyerek. Şimdi kalabalık bir ekip. Bilal, Robert Glasper, Bernice Travis radyonuzda olacak. All Matter dinleyeceğiz. Bu uzun parçayla devam ediyor sabahlık.

Sabahlıkta şimdi de Christian Scott var ve Chief Adjua ile söyledikleri Terrible Dead Morning dinleyeceğiz. Ardından Nubia Garcia'ya kulak vereceğiz. Set It Free dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
2: Apaçık.
0: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Ashley Henry ile başladık Fly Away dinleyerek. Şimdi Madison McFerrin ve Bobby McFerrin'e kulak vereceğiz. Run dinleyeceğiz. Ardından Isaiah Collier radyonuzda olacak. A Gun dinleyerek devam ediyoruz.

Sırada Melanie Charles var ve Creator Has a Master Plan dinleyerek devam edeceğiz. Son bir parçamız var. Hadi kapatalım programı da. Night Bijou radyonuzda olacak. Mimi Jones'la beraber kaydettikleri Mood ile kapatacağız. Böyle. Görüşmek üzere.

0: to womanhood.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkul.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İhsan Tolga Büyükada'ya teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QMB...
4: Reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QMB...

0: Merhaba kainat. Bugün 3 Eylül Perşembe. Yıl 2026, ay 9, gün 246, Hızır 121.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 21, 1442 Rumi, Ağustos 21.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. Ne üstün zeka, ne hayal gücü, ne de her ikisi beraber, ne de çok çalışmak bir dahi yapmaya yeterli olur. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte bu dehanın ta kendisidir. Mozart.
0: Günün tarihi. 101 yıl önce bugün 3 Eylül 1925'te kabul edilen bir kanunla türbe, tekke ve zaviyeler kapatıldı.
1: Günün malumatı. Eylül ayında dünden devam. Meyveler. Göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır.
0: Çiçekler. Haziranda dikilen bitkiler tekrar fideliklere dikilir, karanfiller sulanması kesilerek fideliklere alınmalı, şakayıklar kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbül soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarda saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış tarhlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir.
1: Büyük saatli marif takvimi.

Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde bugün de. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Andrei Gritsku ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Tatil günlerinde size çalacağımız müziklerden de bahsederek bugünü böyle değerlendirmeyi düşünüyorduk. Öncelikle Beach Boys'la başlayacağız. Çok popüler gruplarından dünyanın ve Amerika'nın. Alan Charles Jardine ama herkes Al Jardine diye biliyor, kurucu elemanlarından. Ohio'da 1942'de 3 Eylül'de doğmuştu. Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı ve Beach Boys'un da, ünlü Beach Boys'un da kurucularından bir tanesi. Rhythm gitar çalıyor ve arada bir de az solistlik de yapıyor. Mesela Help Me Rhonda, Then I Kissed Her gibi şarkılarında da, pek çok şarkıda da az solist olarak da görev alan birisi. Onunla Beach Boys'la başlıyoruz ilk bölümde. Arkasından Canned Heat grubuna geçiyoruz. O da önemli bir grup. Amerikan Blues grubu, bandosu, kuruluşu. Canned Heat'in lideri, şarkıcısı ve başlıca besteci

0: öğrencisi olan Alan Christie Wilson, Blind Owl diye de biliniyor lakabı da, kör baykuş kendisinin. Kendisinin 3 Eylül'de 1970'te hayata veda etmesi dolayısıyla çalıyoruz bunu kendisi. Üçüncü bölümde de bunu buna geçerken Memphis Slim'e kulak vereceğiz. O da yani Amerika'nın ünlü blues piyanistlerinden, şarkıcılarından ve bestecilerinden bir tanesi. Pek çok bandaya da başkanlık etmiş durumda. Çeşitli jump blues gibi dallarda da eserler vermiş. Saksafon, bas, davul, piyano her şeyi çalıyor yani. Ta 1947'den beri Every Day I Have the Blues gibi çok tanınmış bir parçaya da şey vermiş, kendisi bestelemiş ve çalmış, söylemiş. Memphis Slim'in de doğum günü 1915'te, Memphis'te zaten, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kendisi Fransa'da, Paris'te 1988'de hayata veda etmişti. Üçüncü bölümde de Memphis Slim ve arkadaşlarının müziklerine kulak vereceğiz. Ve son olarak da Steely Dan grubuna kulak veriyoruz. Walter Becker onun kurucusu, kurucu elemanlarından biri. 1950'de doğmuş ve 3 Eylül 2017'de de hayata veda etmiş Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve prodüktör aynı zamanda. Ve işte ünlü jazz rock grubu Steely Dan'in de kuruluşunda çok önemli rol oynamış, ona başkanlık etmiş, uzun müddet yönetmiş. İşte orada da Steely Dan'dan parçalar dinleyerek de bu bölümü de bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Stop the first for my
2: honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete tatilde. On the road
4: again. Okay. Yeah, right. Light and breezy. And don't let it go down, whatever. One, two, three, four.

0: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
1: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
5: Açık Gazete tatilde.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Volley'e teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili günlükten herkese günaydın, günaydın İksen.
5: Günaydın Nazlı, merhabalar herkese.
4: 3 Eylül Perşembe sabahındayız ve sevgili günlüğe başlıyoruz. Bir müzikle başlayalım tabii ki. Got Street Park ve Pip Millet'dan Got To Be Good dinleyeceğiz.
5: Günaydın Nazlı, merhabalar herkese.
4: 3 Eylül Perşembe sabahındayız ve sevgili günlüğe başlıyoruz. Bir müzikle başlayalım tabii ki. Got Street Park ve Pip Millet'dan Got To Be Good dinleyeceğiz.

0: God Street Park ve Pip Millet'tan dinledik Got to Be Good.
1: 3 Eylül sevgili günlük böyle başladım. Bakalım yayın nasıl devam edecek bugün? Notlarımız önümüzde. Saat 10.30'da mikrofonu Turgay Tuna'ya devrediyoruz. Oradan başlayalım. Kıyı Köşe İstanbul'da bu hafta konuğumuz İstanbul Kitapları yazarı Orhan Türker. Kendisiyle Heybeliada kitabını ve tabii ki Heybeliada'yı konuşacağız demiş Turgay Tuna.
0: Evet ve saat 11'de açık mimarlıkla devam edeceğiz. Yağmur Yıldırım bu bölümde Nahit Sırrı Örik'in İstanbul projelerini konuşuyor. Genellikle romanlarıyla tanınsa da pek çok gezi, izlenim ve görüş yazısı da kaleme almış biri. Bu programda kendisinin İstanbul'a dair görüş ve önerilerini paylaştığı 1930'lu yıllardan 1950'li yıllara kadar gazetelerde yayınlanmış yazılarına yer verecekmiş. Açık Mimarlık programında Yağmur Yıldırım, kentin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin görüşlerini, kent yönetiminden beklentilerini, büyüyen kentin ihtiyaçlarını paylaşıp kamuoyu oluşturmak amacıyla yazdığı bu yazıların kimilerine örik, ilginç hatta radikal proje önerilerine de yer veriyormuş.
1: Evet, bu arada Yağmur daha önce tam tarihini maalesef şimdi hatırlayamadım ama yine Nahit Sırrı Örik'in kent ilişkisini Ankara bağlamında anlatmıştı. Ankara anlatılarını derlemişti. Onu da arşivden dinleyicilerimiz dilerse bulabilirler. Şimdi yeni bir parantezde yaklaşıyor bu sefer İstanbul projelerini konuşuyor Nahit Sırrı Örik'in. Bu da heyecan verici saat. 11'de duyabiliriz.
0: Evet,
1: 12'de fark ettik.
0: 14 pardon. 14 Aralık 2023'müş bahsettiğim podcast kaydı podcast kanallarında dinlenebilir.
1: Evet, harika. Açık Mimarlığın podcast kanalında Ankara anlatılarını bulabilirsiniz. İstanbul projelerini hemen dinledikten sonra bugün. Peki hadi biz dönelim şimdi. Saat 12'de Funkmatik var. Yunus Can ve Okan Güneş hazırlayıp sunuyor. Disco Funk dinleyeceğiz bu hafta onlardan. Nakaratlara takılmadan sadece dört dörtlük ritimlerin ve senkoplu gitarların konuştuğu bir 55 dakika hazırladık demişler. Jamiroquai'den Rick James'e, The Whispers'in o tatlı bas yürüyüşlerinden Oliver Cheatham'a kadar uzanıp stüdyoyu tam bir kulüp havasına soktuğumuz yayınımız için saatleri ayarlayalım demişler. Evet, tam öğle saati 12.00.
0: Evet ve saat 14.30'da da notalarla sohbet başlıyor. Zerhan Gökpınar bu bölümde romantizm ve yenilikçi müziğiyle öne çıkan iki besteciyi çalacak bizim için. Rahmaninov ve Weber. Rahmaninov birinci piyano konçertosunu

0: Vladimir Ashkenazi seslendirirken Weber'in Fagot Konçertosunu da Klaus Tuneman'dan dinleyecekmişiz. Bir enstrümana onu en iyi anlatacak eserleriyle Zerhen Gökpınar bu bölümde bizim için Rahmaninov ve Weber çalıyor.
1: Evet, harika. Topçuğa baktığımızda gündelik hayatın sosyolojisini görüyoruz. Ayşe Berna Uçaroğlu bugün sosyolog Profesör Doktor Esra Gedik'i konuk ediyor. Büyük babalık, bakım ve erkeklik üzerine konuşacakları söyleşte Türkiye'de büyük babaların torun bakımına nasıl dahil olduklarını ve bu deneyimin aile içindeki bakım ilişkilerini ve erkeklik rollerini nasıl değiştirdiğini ele alacaklar. Ben de epey merak ettim.
0: Evet, epey merak. Ben de çok merak ettim bu konuyu. Saat 17'de de Dünyanın Cazı'yla devam ediyoruz. Dünyanın Cazı'nda her perşembe olduğu gibi bugün de Ali Aksoy ve Jack Benden bir arşiv programı dinleyeceğiz bu kuşakta bugün de. Ve saat 18'de de Gezegenin Geleceği'yle devam edeceğiz. Ama devam etmeden önce bir müzik daha dinleyelim.
1: Evet, bugün playlisti sen yaptın. Sana bakıyorum sunmayı.
0: Evet, tamam. Doug Shorts dinleyeceğiz bu sefer de. Get with the program.

0: Doug Shorts'tan dinledik. 2019 yılında yayınladığı Casual Encounter albümünden Get With The Program.
1: Evet, notlarımıza dönelim. Akşama varmıştık. Açık Dergi saat 18.10'da başlıyor. Her gün olduğu gibi kent takvimini sunacağız sizlere. Kentten notlar ve yakın zamanda yayınlanmış albümlerden parçalarla böyle dengeli bir halde sürdürüyoruz. Yazdan sonbahara geçerken hareketleniyor tabii ki ortalık. Evet, bugün de saat 18.10'da yayına geçtiğimizde bunun dengesini tutturmaya çalışacağız. 18.40'da sinemalardan var. Melis Behlil yarın vizyona girecek filmleri anlatacak bizlere ve 19 itibariyle de Eko Kozmopolitan.
0: Evet, Eco Cosmopolitan'da Veronique Taco sarsıcı romanı In the Company of Many konuşuyorlar Deniz Gündoğan İbrişim. Roman Batı Afrika'da 2014 yılında yaşanan Ebola salgınını anlatırken insan ve insandan ibaret olmayan yaşamların ve varlıkların bakış açılarını bir araya getirerek çok sayıda farklı perspektif sunuyor. İlk olarak 2017'de Fransızca, ardından da 2021'de İngilizce yayınlanan bu güncel roman önemli bağlantılar kurarken insanların gezegene nasıl davrandığının yıkıcı sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Evet, Veronique Taco'nun bu In the Company of Many'ni bugün saat 19'da Eko Kozmopolitan'da dinleyebiliriz.
1: Sonra Homo Ludens başlayacak. Can Kantarcı bekliyor sizleri canlı yayında saat 7.30'da. Video oyunları tarihinin en büyük kültürel fenomenlerinden GTA yani Grand Theft Auto'ya bakıyoruz. 1997'de yukarıdan gördüğümüz küçük şehirlerden GTA 3, Vice City, San Andreas ve GTA 5'in dev açık dünyalarına uzanan serinin nasıl değiştiğini, şehirlerin birer oyun alanına kuralları çiğnemeye ise başlı başına bir oyun biçimine nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız demiş Can Kantarcı. Evet, malum GTA 6 yaklaşıyor ve yeni Extended Look videosunun da yayınlandığını görmüş olanlarınız vardır. İşte 30 yıla yaklaşan bu serinin özgürlük, kaos, en kibar ifadesiyle hiciv ve acaba bunu yapsam ne olur duygusuyla kurduğu ilişkiye dönüyoruz demiş Can Kantarcı. Homo Ludens saat 7.30'da yayında.
0: Evet, bu Extended Look videosu beni çok çok heyecanlandırdı. Hemen çıkar çıkmaz oynamak istedim çünkü çok değişmiş, bambaşka bir dünya. Ben de çok meraklandım GTA'nın 6.sına. Bugün 19.30'da da Homo Ludens'i merak ediyorum. Saat 20'de de Audio Parazit var. Audio Parazit de yaz sezonunda devam ediyor, Siesta bölümleri. Bu sefer de Aslı Kobener ve Gökçe Uygun, aynı zamanda Yaren Eren Budak da stüdyoda olacak. Keşke Ben Yapsaydım seçkisiyle yapmışlar bu bölümü. Besteleme sürecinde yer almak istedikleri müzikleri ele alıyorlarmış. Sadece dinleyici tarafında değil, besteleme pratiğini de katarak yaratıcılığın çoklu zamansallığı içinde düşünüyorlarmış. Bazen bizzat yaratıcısı ve icracısı olmayı istedikleri, bazen de yalnızca dinleyerek, tekrar tekrar tüketerek içine düştükleri parçaları bizim için seçmişler.
1: Evet, bence yani pek çoklarımızın aşina olduğu bir duygudur diye düşünüyorum. Keşke ben yapsaydım. Bugün
0: Evet.
1: Audio Quality ekibinden dinleyeceğiz. 9'da sosyal müzik başlayacak. Steve Wonder dinleyeceğiz bugün. Gonca Açıkalın ve Sina Akman'dan. Steve Wonder'ın 70'lerde yaratıcılığının doruk yaptığı 20'li yaşlarındayken yani bestelediği parçaların caz yorumlarını seçmişler onlar. Özellikle Songs in the Key of Life ve Inner Visions'tan çok harika coverlar var diyorlar. Merakla bekliyoruz. 9'da 10 arası bugün Apaçık Radyo'da Steve Wonder saati.
0: Evet, ve gece yarısı Metalyer var. Erdem Dilbaz bu bölümde şöyle demiş: anıların paydaşları, şahitlerimiz, tanıklarımız ve tanıklıklarımızla dostluklarımız. Sevgili dostumuz Cüneyt Bolak'la giden karakterimize eşlik eden Cünort'un da sevdiğini bildiğimiz bazı metal zeminler evrendeki en ağır yükler için bir gece olacak demiş Metalyer'de.
1: Evet, Erdem Yılmaz, Cüneyt Bolak anısına gece yarısında bugün hepinizi bekliyor radyo başına.
0: Evet, bu
1: Böyle
0: arada
1: önümüzdeki notlar.
0: Kespiç'te de Deniz Bankal Cünort için bir bölüm hazırlamıştı. Eğer onu da
1: Evet.
0: kaçırdıysanız Cüneyt Bolak için Kespiç'in hazırladığı, Deniz Bankal'ın hazırladığı bölümü de SoundCloud'da Apaçık Radyo hesabından dinleyebilirsiniz.
1: Evet, pazartesi sabahı anonsunu yetiştirememiştik çünkü sizlere, ama kesb için 13. bölümü yanılmıyorsam, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, SoundCloud'da Cüneyt Bulak Anısına son bölümü duymak mümkün. Bunu da geç de olsa sizlere iletmiş oldum. Sevgili günlük böyle sonlanıyor hatırlatmalarımız. Da yapalım tabii ki. Bugün Perşembe, yani bu demek oluyor ki Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bir video yayınlanmasında bir gün kaldı. Yarın akşam saat 5'te yeni bölümümüzde Açık Dergi Portrelerde yepyeni bir söyleşiyi sizlere sunacağız. Dolayısıyla henüz abone olmadıysanız Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olun diyeyim. Didem mi de anacak şekilde algoritmaların önüne geçebilmemiz için bunu yapmanız çok elzem hakikaten. Açar bir yere bakarım diye düşünmeyin. Orada bir yerde bulunmak ve sayıca çok olmak kıymetli. O yüzden Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında aboneliğinizi bekliyoruz. Yarınki videomuzdan bir gün önce.
0: Evet, ayrıca Apaçık Radyo'nun Substack'te de açık bültenini unutmayın. Açık bültene henüz abone olmadıysanız Substack hesabınızdan Apaçık Radyo yazarak ya da direkt Açık Bülten Substack yazarak abone olabilirsiniz. Orada da hikayenin sonu KOP 31 başlığıyla ve bir de Açık Bülten başlığıyla iki ayrı bültenimiz bulunuyor. Salı günleri hikayenin sonu, cumartesi günleri de Açık Bülten'i posta kutunuzda bulmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Galiba böyle. Başka notumuz var mı? Mobil
1: Yok
0: uygulamamız
1: maalesef.
0: güncellendi.
1: Ha, tabii. Evet, onu da söyle istersen. Ya da
0: Evet.
1: söyleyeyim, ben de yepyeni diyemeyeceğim ama çok güncel bir versiyonla bir müddettir mobil uygulamamızdan uzak kaldığınızın farkındayız. Bu açığı kapatmak için yeniledik. Akıllı telefonlarınızda, App Store'larda ya da Play Store'larda bir ufak güncellemeniz var yani. Henüz yapmadıysanız yenilenmiş bir arayüzde sizleri Apaçık Radyo epinde de bekliyoruz. Çok da rahat oluyor oradan radyo yayına ulaşmak.
0: Evet, bu aplikasyonun yeni haline dair yorumlarınızı da apacikradyo@apacikradyo.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz bu arada. Evet, son bir şarkımız var.
1: Sen de, sen seçtin. Fun
0: Cool.
1: Cool Orkestra.
0: Evet, Fun Cool Orkestra dinleyeceğiz. Little Black Woman dinleyerek bugün sevgili günlüğün sonuna gelmiş olacağız. Teknik Masa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz yarın aynı saatte burada olacağız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Volle'ye teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Hey!
1: 단어무요.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Gülay Sağlam Özdemir'e teşekkür ederiz.
2: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar. Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un en zarif köşelerinden birine, Marmara'nın huzur dolu adalarından Heybeli Adaya uzanıyoruz. Çam kokulu yokuşları, tarihi köşkleri, denize açılan sokakları, balık ve yosun kokan iskeleleri, ruhban okulu, yazarları ve yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış farklı kültürleriyle Heybeliada İstanbul'un en güzel hafızalarından birini oluşturuyor. Üstad Yesari Asım Ersoy'un da sözlerini yazıp bestelemiş olduğu gibi, dillerden düşmeyen o dizeler güzelim Heybeliada'yı şöyle anlatıp özetliyor. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Sandallarımız neşe dolar, zevke dalardık. Saz seslerinin sahile aksettiği demler, etrafı bütün şarkı gazellerle yakardık. Evet, dediğimiz gibi İstanbul'un en güzel hafızalarından biridir güzel Heybeliada. Yıllardır İstanbul'u sabırla araştıran, semt semt sokak sokak kayıt altına alan değerli bir araştırmacı yazar konuğumuz var bu sabah. İstanbul'un semt tarihine adanmış çok sayıda kitabın yazarı Orhan Türker ile Heybeliada'yı konuşacağız bugün. Benim de yıllardır keyifle okuduğum, yazdıklarından da çok yararlanmış olduğum bir araştırmacı Orhan Türker. Onun en önemli özelliği de yalnız tarih yazmakla kalmayıp eski İstanbul'un hafızasını, özellikle Rumların yaşamış oldukları semtleri, kiliseleri, konakları, sokakları ve gündelik hayatı belgelerle anlatıyor. Heybeliada'yı da yalnızca bir ada olarak değil, yaşayan bir kültür olarak ele alıyor. 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Orhan Türker, Moda İlkokulu, Kadıköy Ortaokulu ve Marmara Koleji'nden sonra Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitiriyor. Özellikle Moda'da geçen çocukluk yıllarında Rumlarla olan yakın dostlukları nedeniyle küçük yaşta Yunanca öğrenmeye başlıyor. Uzun yıllar Türkiye Turizm ve Otomobil Kurumu'nda çalışmanın yanı sıra Yunanca profesyonel rehber olarak da turizm alanında uzun yıllar gene hizmet veriyor. Megarevma'dan Arnavutköy'e, Fanari'den Fener'e, Psamatya'dan Samatya'ya, bunun gibi daha başka birçok İstanbul temalı 15'ten fazla kitabı yayımlanmış olan Orhan Türker'in bazı çalışmaları Yunanistan'da da kitaplaştırılıyor. Evet, Orhan Türker'le beraberiz bu sabah. Değerli üstadım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı.
3: Çok sağ olun, var olun. Bizler işte her perşembe sabahı 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul'umuzla devam ediyoruz Apaçık Radyomuzdan.
4: Ve sizler gibi değerli,
3: çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ve sizin gibi değerli efendim araştırmacıları, yazarları, dostları böyle misafir ediyoruz. Sizlerden de birçok şeyi öğrenip dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.
4: Sağ olun, eksik olmayın.
3: Sağ olun. İstanbul'un semtlerini ne zaman yazmaya ve araştırmaya nasıl başladınız Orhan Üstadım?
4: Bu konuda bana ışık tutan rahmetli Çelik Gülersoy benim aynı zamanda 30 yıl patronumdu. Biliyorsunuz İstanbul'a yaptığı hizmetler unutulmayacak hizmetlerdir. Onun yanında yıllarca bulunmanın bana verdiği bir ne diyelim yetenek oldu bu. Ve ben de heves ettim. Yavaş yavaş bu doğup büyüdüğüm, yaşadığım kentin geçmişine veya kendi hatırladıklarıma bile, çünkü bayağı bir yaşım büyüdü artık, bunları yazıya dökmeye karar verdim ve tamamen amatör olarak bu işe giriştim.
3: Evet, çok güzel. Kitaplarınızda önemli ve güzel ayrıntılardan biri de Rumlar. Rum kültürü üzerine yoğunlaşmanızın özel bir nedeni var mı?
4: Var tabii, çok 2-3 tane özel nedeni var. Birincisi, bütün çocukluğum çok yoğun bir Rum çevresi içinde geçti.
3: Evet.
4: İkincisi, Yunan dilini okuyup yazan, tercüme edebilen herhalde nadir insanlardan biriyim, en az İstanbullu olarak. Üçüncüsü, sonuncusu da bütün bunlar bana bir de Rum eş getirdi. 42 yıllık
3: Ne
4: eşim de
3: güzel.
4: Rum'dur.
3: Çok güzel, çok. Bu birliktelikler, bu bambaşka bir güzellik getiriyor Türkiye'ye. O mozaik devam ediyor. Çünkü Rum vatandaşlarımızın sayısı çok azaldı maalesef. O güzel kültür, bizim kültürümüzün içinde zenginlikler katan mutfaktan şarkılara, efendim daha birçok şeye kadar. Tabii sayılar azalınca maalesef birçok şeyi de yitirmiş olduk. Bu bir gerçek kültürel açıdan en azından. Peki yazarken kaynaklara nasıl ulaşıyor ve hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz? Araştırmalarınızdaki eski belgeler, aile arşivleri ve sözlü tarih çalışmalarınızın yeri nedir?
4: Çok güzel bir soru bu. Şöyle söyleyeyim. Genelde İstanbul üzerine yazılan yazılarda benden önce birçok kişi birçok yazı, kitap ortaya getirmiş. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Hep aynı dokümanlar üzerinde dönüp dolaşıyoruz.
3: Evet.
4: Biri birinden almış, biri birinden almış. Üç aşağı beş yukarı hep aynı bir kısır döngü içinde. Ben bunun dışına çıktım çünkü Yunanca kaynaklara gidebildim. Ve
3: Tabii.
4: buna gidince İstanbul'da Türkçeden sonra bugün için bile en değerli bilgi kaynağı Yunanca kaynaklar. Çünkü bu şehirde bu insanlar yüzlerce yıl çok önemli bir yer tuttular ve yazdılar, çizdiler, bir sürü anı bıraktılar.
3: Tabii. Tabii onlar işte ortaya çıkarıp da sizin gibi böyle o kitaplarda efendim yansıtmak, bunları paylaşmak ileriye dönük ayrı bir belgesellik ve belgelik oluşturuyor ki bu da çok kıymetli bir hazine tabii ki arkanızda bıraktığınız. Bu arada kitaplarınız arasında yer alan en güzellerden bir tanesi de 2003 yılında yayımlanmış olan Halki'den Heybeli'ye Bir Ada Hikayesi. Heybeli adaya olan ilginiz nasıl başlıyor ve sizi bu ada üzerine kitap yazmayı iten ne oluyor?
4: Heybeli Ada, ben eşimle tanışana kadar hayatımda 3 defa gittim, bir adaydı. Çünkü benim favorim büyük adaydı. Pek çoğumuzun olduğu gibi.
3: Tabii en çok oraya gidiyoruz.
4: Fakat eşim Heybeli Ada kökenli, çok eski bir aileye mensup. Aşağı yukarı 150 yıllık bir geçmişleri var Heybeli Ada'da.
3: Çok güzel.
4: Kendisiyle tanıştıktan sonra tabii ki Heybeli Ada ne derler? Bir noktada damat geldim diyelim ve tabii ki
3: Hanım
4: sevdim ben de
3: köylü oluyorsunuz.
4: burayı. Efendim, dinliyorum.
3: Heh, hanım köylü olmuş oluyorsunuz diyorum.
4: Biraz öyle, tabii ki öyle
3: Değil mi?
4: derler.
3: Öyle. Dört büyük ada arasında Orhan Bey, Heybeli Ada'nın sizce en belirgin farkı nedir? Yani şöyle de sorabilirim. Heybeli Ada'nın kendine özgü bir ruhu tabii ki var ki. Nedir bu?
4: Var. Bir tanesi, zannediyorum bütün yangınlar ve tahribata rağmen gene de 4 ada içerisinde en fazla yeşile sahip olan,
3: Değil mi?
4: yani yüz ölçümüne göre Heybeli Adadır. Bu birincisi. İkinci önemli faktör de burada her zaman okullardan dolayı farklı bir aile yapısı, nüfus yapısı olmuştur. Bunlar tabii hem Türk tarafının okulları hem Rum tarafının okulları. Tabii ki meşhur her şeyden önceki Deniz Harp Okulumuz.
3: Evet.
4: Ondan sonra öbür tarafta da Heybeliada Ruhban Okulu. Daha eski yıllarda mevcut olan, bugün olmayan Rum Ticaret Okulu. Daha sonra gelen tabii Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesi. Ama her dönem Heybeliada okullarıyla tanınmış bir adaydı. Bu da
3: Evet.
4: ikinci bir özelliği bence.
3: Tabii çok zengin yani bir adanın içinde o kadar okul. Peki Bizans döneminde adanın önemi neydi?
4: Bizans döneminde diğer adalarla hiç fazla bir farkı yok.
3: Hı.
4: Manastırlar ve inzivaya çekilmiş keşişler zaman zaman da cezalandırılıp sürgüne gönderilen yüksek düzey din adamları, hatta saray mensupları. Bunun dışında belki 3-5 tane fakir balıkçı, basit köy niteliğinde yerler.
3: Manastır.
4: Önemli olan manastırlar. Hemen
3: Tabii.
4: hemen dört adada da mevcut olan manastırlar.
3: Evet. Osmanlı döneminde özellikle Osmanlı'nın son demlerinde sizin de demin vurgulamış olduğunuz gibi hani Deniz Harp Okulu'yla Bahriye donanma için önemli bir yer oluşturuyor bu ada. Bugün de eski binalar var tabii ki bugün Deniz Lisesi'nin olduğu yerde onları görüyoruz zaten yaklaştığımız zaman da iskeleye bir şehir hatları vapuruyla geldiğimizde. Bu binaların özelliği nedir ve son Osmanlı döneminde yapılan binalar var arada onlar ne zaman yapılıyor aşağı yukarı? Geçmişte Deniz Harp Okulu var tabii ki bir zamanlar ev sahipliği yapmış şimdi zannediyorum Deniz Lisesi ile devam ediyor değil mi?
4: Evet. Şimdi binalar çeşitli dönemlere ait.
3: Hı.
4: Fakat temel olarak Patrik Konstantinos'un döneminden kalma bir bina, büyük bir bina. Diyelim ki bir konak, bir belki yalı diyebiliriz denize yakın olduğu için. Bu bina ilk çekirdeği teşkil ediyor. Ondan
3: Evet.
4: sonra dönem dönem ekler yapılmış ve bugünkü tabii halini almış.
3: Hı.
4: Yalnız benim üzüldüğüm bir konu var. Bu maalesef 1999 depreminde çok
3: Evet.
4: güzel bir bina vardı. O meşhur mozaik panosuyla birlikte
3: Evet.
4: o depremde çok büyük zarar gördüğü için yıktırıldı. Ve
3: Ah.
4: o pano da gitti. Yerine yapılan bina da aynı estetiğe sahip değil.
3: Evet, şimdi siz hatırlattınız. Doğru biz eskiden geçtiğimiz zaman adanın önünden hani başka büyük adaya veyahut da Yalova'ya şuraya buraya giderken o pano hep gözümüzün önünde çok iyi bir şekilde görülürdü. Farkında bile değiliz yani son zamanlarda gelip geçiyoruz
4: Ne
3: da
4: yazık ki o
3: doğru.
4: 99 depreminin adaya
3: Ya
4: verdiği zarar.
3: yazık olmuş keşke tekrardan aynısı yapılabilseydi veyahut ona benzer
4: Keşke, keşke.
3: şey. Çünkü onun da hatırası bambaşkaydı. Peki Heybeliada denildiğinde ilk akla gelen yapılardan biri de kuşkusuz Ruhban Okulu. Kuruluş
4: Evet.
3: öyküsü ne kadar eskiye gidiyor Orhan Bey?
4: Ruhban Okulu tabii ki manastır olarak çok eski. Çünkü
3: Evet.
4: aynı yerde, aynı tepede, Ümit Tepesi denilen yer. 10. 9. 10. yüzyıla kadar gidiyor. Bizans dönemine kadar gidiyor.
3: Evet. Ortodoks
4: Fakat
3: dünyası. Evet.
4: okulun yapılması 1844 yanılmıyorsam,
3: 44.
4: yani gene de aşağı yukarı 200 yıla yakın bir geçmişi var.
3: Çok da zengin bir şeyi var içindeki o kütüphanesi, efendim bütün o eski kalan mobilyalar ve için mimari ayrıca bir
4: Evet,
3: bambaşka güzellik.
4: mobilyalar tabii bir kısmı gerçekten çok değerlidir.
3: Evet.
4: Ve de tabii ki kütüphanesi
3: Ya
4: çok
3: çok
4: çok
3: kıymetli,
4: değerlidir.
3: çok değerli. Ortodoks dünyası için neden bu kadar önemli Ruhban Okulu? Hep konuşulur, basında, şurada, burada hep hala konuşula gelen, durmadan da konuşulan, tartışılan, politik bir takım şeylerin içinde de tartışılan bir konu eskiden beri. Bu açıdan Ortodoks dünyası için neden bu kadar önemli Ruhban Okulu?
4: Bugün bence bu birazcık prestij binası olarak düşünelim bunu. Çünkü yurt dışında birçok merkez var. Amerika'da tutalım, Boston'dan tutalım, İsviçre'den tutalım, Şambezi. Birçok yerde çok iyi Ortodoks eğitimi veren kuruluşlar var. Fakat burası ilk olduğu için ve unutmayalım, burası İstanbul'da Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi İstanbul.
3: Evet.
4: Ve burada yetişmiş geçmişteki din adamları tabii ki Türkiye ile yetinmiyorlardı. Dünyanın her tarafına bunlar yayılmış vaziyette. Şöyle söyleyeyim, Avustralya'dan Kanada'nın en ücra köşesine kadar Tabii artık uzun yıllardır yenileri gelmediği için öğrenciler, bunlar yaşlı insanlar. Çoğu da hayatta değil. Fakat yine kısaca söylemek gerekirse bu bina bugün bir prestij binası. Hani nasıl Harvard Üniversitesi mezunuyum, Oxford Üniversitesi mezunuyum, her şeyden önce mutlaka kalitesi var. Fakat bir de prestij olayı var dünya çapında. Bunu da böyle değerlendirmek lazım.
3: Evet. Patrick Bartolomeos da oradan mezun olan
4: Evet,
3: bir
4: tabii.
3: Patrick'miz. Değil mi?
4: Tabii.
3: Peki Ruhban Okulu'nun yanı sıra Bahriye'ye ait binalar, Deniz Lisesi dedik, efendim eski Osmanlı'dan kalan o yapılar, köşkler, konaklar. Bunlar arasında ilginç mimariye sahip hangi yapılar var Heybeliada'da? Mesela Büyükada'da bunlar çok daha fazla tabii ki.
4: Tabii,
3: Adanın
4: tabii,
3: büyüklüğü şu bu
4: tabii.
3: ama Heybeliada'da da muazzam güzel tabii eski köşkler falan var. Bunlar arasında neler
4: Tabii.
3: var sizin böyle daha çok bize anlatabilen, sözünü edebileceğiniz, sizi de çok ilgilendiren?
4: Valla benim örnek olarak verebileceğim maalesef çok fazla yer kalmadı. Birkaç tanesi iyi ellerde olduğu için çok iyi korunuyor. Bir tanesi sevgili dostumuz Doktor Baha Tanman'ın
3: Evet.
4: evi, adanın en güzel evlerinden biridir.
3: Kulakları çınlasın Bağ hocamızın.
4: Evet, ve tabii ki çok çok iyi bakılan bir ev. Kendisi bunların kıymetini bilen bir şahsiyet olduğu için. Adanın en güzel neoklasik yapısıdır. Onun yanında çok yakın zamanda restore edildi Doktor Mourounakis'in meşhur evi. Bugün bir Türk aile oturuyor, fakat çok çok güzel bir şekilde, süper, takdiri şayan bir şekilde restore edildi. Bunun yanında tabii ki İnönü evi var. Elden geldiğince iyi bakılıyor İnönü Müzesi olarak. Ve böyle restore edilmiş birkaç ev var. Hakikaten çok büyük özen ve hevesle elden geçiyor. Fakat çok kötü durumda olan da bir tane var. Mesela sahildeki İlyasku Köşkü, ki bu adanın en varlıklı Rum ailesi, banker ailesi. Zamanın çok üst düzeyinde çok büyük davetler, şeyler yapılmış bir konak. Bugün maalesef harap, çok harap bir durumda duruyor.
3: Evet, keşke bunlar tekrardan ayağa kaldırılabilse, efendim
4: Şöyle
3: tekrardan
4: söyleyeyim,
3: kazandırılabilse.
4: lafınızı kestim. İki türlü sorun var. Bir tanesi, birçok Rum ailesi İstanbul'dan çıkıp gitmiş,
3: Tabii.
4: yıllar geçmiş, ölmüşler. Bunların çocukları, torunları kimi Amerika'da,
3: Evet.
4: kimi İsviçre'de, kimi Yunanistan'da, ilgilenmiyorlar.
3: İlgilenmiyorlar. Bir de çok sayı olunca işte paylaşım
4: Bir
3: konuları
4: de
3: da var.
4: paylaşım olayı, işte bu İlyasku olayında mesela ben tanıştım bu insanlarla. 23 tane mirasçısı var.
3: Ya işte oradan da anlaşılamıyor. Bu
4: Ve
3: boğaz içinde de var.
4: bundan dolayı da her gün oradan gözünüzün içine böyle bataraktan tahtalar dökülüyor, kiremitler
3: Dökülüyor.
4: dökülüyor.
3: Maalesef.
4: Ev gidiyor, ama yapacak bir şey yok.
3: Tabii aynı sorun adalarda olduğu gibi Yeşiköy'den efendim mi Boğaz içine kadar Yeniköy'e kadar her yerde
4: Tabii
3: aynı
4: bu
3: örnekler
4: İstanbul'da
3: karşımızda.
4: geçerli. Beyoğlu'da bunu da koyun, Beyoğlu'nda koyun.
3: Tabii.
4: Tarlabaşı biliyorsunuz ne halde.
3: Tabii. Tabii. Tabii maalesef öyle. Beni mesela en çok üzen şeylerden bir tanesi de bu tam Yeniköy'deki vapur iskelesinin, şehir hatları vapur iskelesinin sol
4: Evet.
3: tarafındaki
4: Evet.
3: küçük bir şey vardır. Ahşap eskiden orası restoran falan. Tamamen neredeyse yıkıldı gidecek.
4: Evet.
3: İhmalyanların Köşkü. İsmi de çok
4: Evet.
3: ilginç. Aile
4: Evet.
3: İhmalyanlar. İhmalyan
4: Evet.
3: Köşkü diye geçer ve ihmal
4: Evet.
3: edilmiş bir köşk ama öyle bir ihmal edilmiş ki neredeyse çökecek.
4: Yani olacak sonunda mutlaka.
3: Öyle maalesef. Orhan Bey küçük bir müzik arası veriyoruz ve tabii ki klasik Türk musikimizinin en güzel, en dokunaklı şarkılarından biri olan Biz Heybeli'de Her Gece Mehtaba Çıkardık şarkısını o
4: Peki.
3: müthiş ses Münir Nurettin Selçuk'tan dinliyoruz.
4: Ne kadar güzel. Bu arada biz de onları anmış oluyoruz. Çocukluğumuzun sesleri tabii
3: Sağ
4: ki.
3: olun, var olun. Teknik masada değerli kardeşim Andrei bu güzel şarkıyı bizlere dinletiyor.

0: Evet, ne sestir bu ve de ne güzel, ne içli, ne dokunaklı bir şarkıdır. Kaybolan o güzel eski İstanbul'a bir nazire gibidir. Evet, bu arada geçmişte adanın kültürünü şekillendirmiş olan Rumlar, Orhan Bey, nasıl bir yaşam sürüyorlardı?
1: Valla her yerde olduğu gibi burada da bir sınıf olayı var. Yoksul balıkçılar çoğunlukta, yani çok zengin bir ada değildi burası. Bu insanlar ancak geçimlerini sağlıyorlardı. Küçük esnaf, marangoz gibi, demirci gibi. Bunun yanında tabii ki lokanta işletmeciliği, kahve işletmeciliği, garsonluk, aşçılık gibi meslekler. Bir de diğer düzey bir var. Bunlar tabii okulların öğretmenleri, din adamları ve daha üst düzeydeki birkaç doktor ve eczacı. Bunlar tabii farklı bir sınıf oluşturuyordu. Çünkü Rumlar arasında Heybeliada'da çok büyük bir şey vardır. İki sınıf farkı vardır. Birbirlerini ayırırlar. Biz fakirdik, siz zengindiniz. Biz fakirdik, siz zengindiniz. Bu devamlı
0: Enteresan.
1: vurgulanır.
0: Çok enteresan. Yani bir sınıf farkı kendisini tam böyle
1: Tabii, tabii,
0: göstermiş
1: tabii, tabii.
0: aleni bir şekilde. Bugün hala adada yaşayan Rum aileler var mı?
1: Toplam olarak 20-25 kişi var.
0: Çok
1: Yaş
0: iyi.
1: çok yüksek ama.
0: Evet.
1: Yani 75-80 ve ötesi diyeceğim. Yani çok fazla bir gelecek görmüyorum.
0: Evet. Maalesef o bütün semtlerde aynı şey gittikçe azalıyor. Yeni doğanlar çok az. Okullar kapatıldı. Şey olmadığı için, öğrenci olmadığı için hep aynı sorun devam ediyor. Adanın gelmiş geçmiş ünlü sakinler arasında Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa gibi isimler var. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müze evi kapatılmıştı. Tadilat falan olacaktı. Bilmiyorum açıldı mı?
1: Henüz açılmadı. O nedense şanssız bir yerdir. Her
0: Ya.
1: zaman bir açılır, bir kapanır. Yıllarca unutulur, sonra tekrar ele alınır. Peki şanslı bir şey değil orası, müze olarak da
0: Ya
1: değerlendirsek.
0: yazık, yazık.
1: Çok yazık.
0: Öyle. Bu arada tabii şu da var ki Halim Paşa'nın yani Prens Abbas Halim Paşa'nın
1: Evet.
0: kalmış olduğu yazlık evi bambaşka bir muhteşem bina ama orada kalan bir bölüm var. Önceden yıkılmış edilmiş. O eski Mısır tapınakları gibi o sütunlu mütunlu resimli böyle üzerine.
1: O bahçe duvarları,
0: Evet, bahçe duvarları.
1: onlar da maalesef her dakika kırılıp dökülüp
0: Ah
1: gidiyor.
0: ah
1: Birkaç
0: ah.
1: sene sonra hiçbir şey kalmayacak.
0: Yani bir
1: Papirüs motiflidir onlar,
0: evet,
1: Nil
0: evet,
1: Nehri'nden
0: evet. Papiriform
1: esinlenmiş.
0: şeklinde ve de
1: Evet.
0: şeydir yani İstanbul'da nadir bir Ejiptomanya adı vereceğimiz bir mimari o. Yani onun
1: Gerçekten,
0: korunması
1: gerçekten,
0: çok önemli
1: gerçekten,
0: gerekliydi olmadı.
1: gerçekten çok yazık tabii.
0: Evet. Evet değerli üstadım geldik programımızın sonuna.
1: Estağfurullah.
0: Heybeliada küçücük bir yer ama tarihi, yaşanmış öyküleri bizim programımıza sığmayacak kadar da çok büyük. Bitirmeden önce son bir şey sormak istiyorum. Sizce bir semtin gerçek hafızasını oluşturan şey eski binalar mıdır yoksa sokaklarında yaşamış insanlar mıdır?
1: İkisi de beraber.
0: Değil mi? İkisi de beraberdir. Doğru.
1: Yani
0: Çünkü
1: biri
0: o
1: birinden
0: binalarda o insan...
1: ayrılmaz çünkü. Biri
0: Tabii
1: birinden
0: ki.
1: ayrılmaz.
0: Doğru. O binalarda, o sokaklarda o insanlar yaşamışlardır. Oralarda efendim bir takım anılarını, işte bütün yaşamlarını bırakmışlardır. O bütün dönemleri çocukluktan gençliğe, yaşla o nedenle birbirinden ayrılmayacak iki şey. Evet, çok çok teşekkür ediyor ve size programımıza katılabildiğiniz için katıldınız. Nice güzel yeni kitaplarınıza diyorum. Sağlık ve
1: Sağ
0: esenlik
1: olun,
0: dolu
1: teşekkür
0: günler
1: ederim.
0: diliyorum. Sağ olun,
1: Çok
0: var olun.
1: teşekkür ederim beni hatırladığınız için.
0: Ne
1: Sağ
0: demek
1: olun. Size
0: Orhan
1: de
0: Bey,
1: iyi
0: sizi biz
1: çalışmalar.
0: hep okuyoruz, okuyoruz. Çok
1: Sağ olun,
0: değerli
1: sağ olun.
0: kitaplarınızdan çok yararlanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Yıllardır çok teşekkür ederim. Evet, değerli dinleyicilerimiz bu haftaki Kıyı Köşe İstanbul programımızı sonlandırırken sizlere de güzel günler diliyor. Gelecek hafta Perşembe günü yeniden buluşmak ümidiyle sağlık ve esenlik içinde olunuz diyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılarla.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la
2: Kıyı Köşe İstanbul.
3: Güdara giderken aldıda bir yağmur. Güdara giderken aldıda bir yağmur.
2: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Gülay Sağlam Özdemir'e teşekkür ederiz.
5: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
6: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
6: Radyo.
7: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Reklamlar.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
13: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
14: Ne düşü bela ne diyor?
7: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neylan Burak Sabaz'a teşekkür ederiz.
15: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.

duymasın, sana göz koymasın, açarım bir dert başlarına.

Peşinden koşanlar, aşkınla coşanlar, vurulmuş hepsi saçlarına. Sevenler duymasın, sana göz koymasın.

Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Açılışı Kıskanıyorum isimli tangoyla yaptık. Celal İnce'nin meşhur tangocunun bir tangosu. Bugün sizleri 1930'lar ve 40'lar İstanbul'una doğru götüreceğim. Zaman zaman 50'lere de giriş yapabiliriz. Nait Sırrı Örik'in İstanbul yazılarından hareketle bu yazarın İstanbul için kimi zaman radikal olan çok ilginç pek çok önerisi var. Bununla ilgili epey zamandan beri bir program gerçekleştirmek istiyorum. Yazın halen son günlerindeyken Eylül ayı başlarında böyle tatlı bir yaz programı olarak da bunu yapmak kısmet oldu diyelim. İlginç bir insan Nait Sırrı Örik, bir romancı. Kıskanıyorum isimli tangosuyla Celal İnce'nin programa giriş yaptık ki kendisinin Kıskanmak romanı, Nait Sırrı Örik'in Kıskanmak romanı en ünlü romanlarından biridir. Bugünlerde popüler bir TV kanalında dizi uyarlaması yayımlanıyor. Ben izleme fırsatı bulamadım ama tekrar Nait Sırrı Örik de popüler kültürün gündemine girmiş oldu. O yüzden de ona da bir selam göndererek Kıskanıyorum tangosuyla açılışı yaptık. Niçin Nait Sırrı Örik'e yer vermek istedim İstanbul yazılarıyla ilgili? Özellikle Tanin gazetesinde günlük olarak yazılar yayınlıyor 1930'lar ve 40'lar boyunca 50'lerin başına kadar. Ve bu yazılarında sık sık şehrin sorunlarına değiniyor kendisi. Bizim programın da ilgi alanına çokça girebilecek ve bence mega projeler olarak da adlandırabileceğimiz kimi zaman çok çok şaşırtıcı önerileri var. Elbette sadece radikal mega projeler, hani biraz daha süslü bir tabirle söyleyecek olursak, önermemiş. Bunun yanı sıra kent belleğine dair, kentin kullanım değerine dair, İstanbul Belediyesi'nin icraatlarına dair, beklentilere dair pek çok kimi zaman sitemlerde, serzenişlerde, kimi zaman biraz nostaljide yazmış olduğu yazılar da var. Pek çok yazarın İstanbul'la ilgili o dönem gazete yazıları var. Neden Nait Sırrı Örik, neden programda diyeceksinizdir. Sadece bir nostalji sosu ya da sadece bir sitem ya da sadece bir bu anlamda bellek tutma değil. Gerçekten ilginç önerileri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de programa uyacağını düşündüm. Bu arada Açık Mimarlık programlarını dinleyenler takip etmişlerdir. Ben de bu programdan sonra paylaşayım. Nait Sırrı Örik'e ben iki ayrı programda daha yer vermiştim. Bunlardan ikisi de Ankara ile ilgili olan yazılarıydı ki orada da İstanbul üzerine yazılarından bahsedip en yakın zamanda yer vermek istediğimden söz etmiştim. Yaklaşık bir yıldan uzun bir zaman oldu. Bu zamana yayımlamak da bizim kısmetimizmiş diyelim. Biraz ben Nait Sırrı'dan bahsedeyim ve sonrasında önceki programlarda nasıl konularda neden Ankara ile ilgili yazılarına yer verdim onlardan da bahsetmiş olurum. Romanlarıyla kendisini biliyoruz. 1895 doğumlu Nait Sırrı Örik ve aristokrat bir aileden geliyor. Dedesi bir paşa, babası hukuk mektebinde bir hoca. Oldukça bu anlamda saygı gören bir İstanbul ailenin çocuğu. Babasının işi sebebiyle de gençlik yıllarını yurt dışında geçiriyor. Berlin'de, Viyana'da, Kopenhag'da, Roma'da, pek çok Avrupa başkentinde dış işlerine bağlı olarak da görev yapıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. 1928'de ismi bir skandala karışınca babası Türkiye'ye dönmesini istiyor. Türkiye'ye dönüyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyor. 1933'e kadar da İstanbul'dan Ankara'ya yerleşerek Ankara'da yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çevirmen olarak çalışıyor kendisi. Çünkü yabancı dilde oldukça güçlü tabii uzun süre.

yurt dışında yaşadığı için Nait Sırrı Örik. Babasının 1933 yılında ölümüyle de Nait Sırrı İstanbul'a dönüyor. Zaten bizim konumuz olan İstanbul yazıları da bu tarihten sonra yayınlanmış olan özellikle Tanin'deki yazıları. Açılışta bahsetmiştim, Nait Sırrı'nın romanları var. Bunlar oldukça bilinen, tanınan ve popüler kültürde de filmleriyle, hatta güncel olarak Kıskanmak romanının dizi uyarlamasıyla da kendine yer bulan romanlar. Sultan Hamit Düşerken en bilindik romanlarından bir tanesi, filme de çekildi. Kıskanmak keza yine filme çekilen bir romanı, dizisi güncel olarak çekiliyor, yayınlanıyor bir televizyon kanalında. Genelde bu romanlarından, popülerliğinden de hareketle Nait Sırrı'nın Osmanlı konak hayatı ve o eski şaşalı Osmanlı güç ve zenginlik hayatını, özellikle süslü de bir dili vardır. Bolca eski kelime kullanmayı da sever, ağdalı da cümleler kurmayı sever. Bunu anlatması üzerinde çok ana akım tarihte ya da ana akım hani bu anlamda yazılarda üzerinde durulur, ama kendisiyle ilgili yeni yeni oldukça ilginç çalışmalar yapılıyor. Serdar Soy'dan mesela Nait Sırrı ile ilgili pek çok yazısını arşivlerden çalışıp tekrar yayımlamakla ilgili çok hoş girişimlerde bulundu. Kendisinin biyografisiyle ilgili de kıymetli çalışmaları var. Selam gönderelim ona da. Yalnız kendisi Osmanlı'nın 18. 19. yüzyıl dönemi konak hayatıyla ilgili değil, aslında pek çok farklı konuyla da ilgili yazıp çizmiş. Örneğin gezilerini yayımlıyor. Anadolu gezilerini yazıp yayımlamış. İstanbul yazıları, kentin sorunlarını 1930'ların ortasından 40'lar sonuna kadar İstanbul'da yaşarken günlük olarak gazetede işliyor. Bunun yanı sıra da pek çok farklı konuyla ilgili ilginç denemeleri de var. Ben daha önce Ankara programını yapmıştım. İki Ankara programını yaptım. Bunlar Nait Sırrı Örik'in kurmaca eserlerinden hareketle Ankara'ya bakışını ya da Ankara izlenimlerini, erken cumhuriyetin başkentinin izlenimlerini tartıştığım, işlediğim programlardı. İlginçti. Bir öyküsünde genç cumhuriyetin başkentinin yapılandırılması için Ankara'ya gelen bir, davet edilen bir Alman mimar karakter üzerinden bir kısa hikaye anlatıyordu. Çünkü o dönem özellikle Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi rejiminden kaçan çeşitli bilim insanlarının genç cumhuriyette istihdamı söz konusu. Özellikle hani bu oldukça farklı ölçekte büyük inşaat ya da büyük yapılandırma projelerinin olduğu bir dönemde elbette genç cumhuriyet yönetimi uluslararası konukların uzmanlıklarının fikrini alıyor ve işte Bonatz gibi örneğin pek çok mimarın da Türkiye'ye gelmesi bu dönemde ya da Bruno Taut gibi söz konusu. Bu gündemden de muhtemelen yola çıkan böyle bir hikayede aslında bu Alman çok ünlü mimarın aslında çok da ünlü bir mimar olmadığı, tamamen bu hikayenin kurmaca olduğu ve hızlı para kazanma derdinde olan ve oldukça renkli yalanlar söyleme konusunda işinin hayli ehli bir dolandırıcı, gayet de bu coğrafyanın vatandaşı bir insan olduğu hikayenin sonunda oldukça gülünç bir biçimde ortaya çıkıyordu. Bir başka Nait Sırrı'nın Ankara izlenimleri programı daha yapmıştım. Orada da Nait Sırrı Örik'in 1940'lardaki Tersine Giden Yol isimli romanındaki ve kendisinin de yazarın da hayat hikayesiyle oldukça paralellikler taşıyan Cezmi isimli karakterin Ankara yolculuğunu biraz o dönemin Ankara'sıyla da karşılaştırmalı olarak anlattığım, tartıştığım bir program olmuştu. Çünkü o dönem yeni kurulan bir başkent, yeni kurulan başkente oldukça fazla sayıda insan İstanbul'dan bürokrat olarak, memur olarak çalışmak için gidiyor ve henüz yeni yapılandırılırken kent orada henüz de tam yeni oturuyor. Hani böyle tam da betonu katılaşmamış bir yeni üst orta sınıf var ve o sınıfta da kendine bir yer kapma çabası, o dönemin en moda ortamlarında boy göstermek, nasıl yenileceğini, içileceğini, oturulacağını, tango yapılacağını bilmek için hafif de kafası karışık bir yarış o dönemin insanları arasında başlıyor. Bir yandan yeni cumhuriyetin bürokrasisine
Memur olarak giriş yapan Cezmi'nin bütün bu umum müdürleri ya da bütün o devlet daireleri, banka müdürlükleri, memuriyet kapıları arasında kafası karışık yolunu bulmaya çalışan da bir komik hikayesi var. Oldukça Kafkaesk de bir bürokrasi kafa karışıklığını anlatıyor. Oldukça ben eğlenmiştim o programı yaparken. Şimdi bir tekrar hatırlarken yine o kadar eğlendim. Bunu da dinlemek isterseniz Açık Mimarlığın podcast kayıt arşivine göz atabilirsiniz. Hem Apaçık Radyo'nun web sitesinde çok yakında yenileneceğini de duyurmuş olalım. Hem de tüm podcast kanallarından erişebilirsiniz. Epey uzun zamandan beri dediğim gibi İstanbul yazılarını işlemek istiyordum. Şimdi buradan bazı yazıların hem bazı kısımlarını okuyacağım hem de bunların o sıradaki kentsel tarihsel bağlamlarını da belki aktarmak iyi olacak. O kadar çok ilginç yazısı var ki bir saatlik bir programda hepsine yer verebilecek miyim bilmiyorum ama belki sonrasında devamını da yaparız ya da süremiz yettiğince bahsederiz. Dediğim gibi Tanin'de genellikle bu yazılar çıkıyor. Tam tarih vermek gerekirse de 1933 ve 54 yılları arasında çıkmış olan bazı kısa makalelerinden bunlar. Ve şehrin gündelik hayatından bahsediyor, kendi görüşlerinden bahsediyor. Kim zaman şikayetlerini ilgililere iletmek için bu yazıları kaleme alıyor ki bunların yerini bulduğunu da daha sonraki günlerde yazdı, kaleme aldı. Bunun üzerine şu kişi bana telefon etti, bunun kamuda tartışıldığını gördüm, memnun oldum demesinden hani bu yazıların adresinde yer yer bulduğunu anlıyoruz. Bazen şehirde bir şey keşfediyor ve onu paylaşılıyor. Bazen şehrin unutulan bir köşesini 1940'ların İstanbul'unda görüyor ve buna hayıflanıyor. Kimi zaman İstanbul'un görkemine dair bir nostalji var ama bu nostalji kendi çağdaşı yazarlarda olandan biraz daha farklı. Özellikle bu iç burukluğunu, bu nostaljik hissi kentin geleceği için, turizmin pazarlanması için ya da kentin daha bu anlamda cazip bir yer olması için nasıl kullanılabileceğini ya da nasıl yeniden değerlendirilebileceğini bu alanların ya da bu pratiklerin bakıyor. Kimi zaman sitem ediyor, kimi zaman önerilerde bulunuyor, kimi zaman belediyeye, kimi zaman kentte yaşayanlara, kimi zamansa çeşitli bu anlamda idari kalemlerdeki insanlara yönelik olarak kaleme alınmış. Yani burada sayfiyelerinden İstanbul'un tutun boşalan mahallelerine, İstanbul'un gözden düşen yerlerindeki yeni yeni ortaya çıkan trafiğe, belediyeye dair takdirler ya da şikayetlere, Boğaziçi'nin gözden düşmesiyle eski yılların köhneliğine ve bakımsızlığına dair serzenişler ya da İstanbul'un artan nüfusuyla beraber ortaya çıkan konut sorununa dair önerileriyle oldukça ilginç. Bol bol da şehirde yürüdüğünü, vakit geçirdiğini biz burada anlıyoruz. Belki bu yazıları Suat Derviş'in Çöken Boğaziçi serisiyle de beraber düşünmek ilginç olabilir. Suat Derviş de o dönem özellikle Cumhuriyet'te 1930'ların ikinci yarısında Boğaziçi'ni köy köy gezerek iki yakadaki kişilerle röportajlar gerçekleştiriyor ve müthiş bir arşiv niteliğinde bugün burada gerçekleştirmiş olduğu söyleşiler yine İtaki'nin ve Serdar Soydan'ın büyük çabalarıyla da Çöken İstanbul ismiyle de değerlendi ve yeni olarak da basıldı bu yazıları. Kolayca erişebilirsiniz. Suat Derviş'ten farklı olarak Nait Sırrı Örik burada röportajlara yer vermiyor. Çünkü Suat Derviş bir gazeteci olarak gidip oradaki insanlarla derinlemesine görüşmeler yapıyor. Bakkallarla, iskele görevlileriyle, orada yaşayanlarla gibi. Nait Sırrı da bunları görmüyoruz. Daha çok kendi gözlemlerini ve izlenimlerini aktarıp önerilerde bulunduğu İstanbul yazıları var. Biraz daha farklı o bakımdan. Bir de arada yaklaşık olarak bir hani 5 ila 10 yıllık da bir süre olduğunu söyleyelim. Yine Suat Derviş gibi Nait Sırrı Örik de Boğaziçi'nde gözden düşmesiyle beraber Boğaziçi'nin, çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda şehir büyük bir ekonomik buhrana giriyor. Bir yandan nüfusu oldukça düşüyor ve böylece Boğaziçi'nde bir dönemin çok gözde olan yalıları kömür depoları olarak özellikle kullanılmaya başlıyor. Ya da oda bölünüp yalı sahiplerince kiraya veriliyor. Bunu Suat Derviş çok güzel anlatır. Nait Sırrı da aynı konuları gündeme getiriyor. Örneğin 1947'de yazdığı bir yazıda
yıkılan ahşap yapıların yerlerine yapılan beton binaların eski Boğaziçi'nin ruhunu nasıl incittiğini anlatıyor ve tırnak içinde bu modern ve kübik binaların Nazenin sahilleri hemen hemen kömür depoları kadar nasıl kirlettiklerinden dem vuruyor. Ve bu yalıların ciddi tamirlerle bugünkü şekillerde nasıl muhafaza edileceğine dair sorularda bulunuyor. Onun yanı sıra bir yandan da yeni yeni Boğaz çevresinde yerleşimler gözlemliyor. Bunlar böyle o dönem kanalizasyonu olmayan, suyu olmayan, oldukça böyle derme çatma ve hijyenik olmayan koşullarda insanların yaşadığı yerler. Bu yürüyüşlerinden gözlemlerini anlatıyor. Bir tanesi mesela yine aynı yıllarda Büyükdere Kireçburnu tarafındaki Çayırbaşı mahallesini incelemiş, bundan bahsediyor. Bu da bugünkü Bahçeköy yolu çevresi gibi düşünebilirsiniz. Kıvrım kıvrım, kaldırımsız, lağımsız sokaklar diyor. Yaz ortasında çamur yığınları, sızan sular, uyuyanlar, çocuklar ve hep ihtiyarlar diyor. Bundan bahsederken de kendi izlenimlerini anlatırken ilginç bir şekilde o dolaşırken çömelmiş kadınlardan bir tanesinin ona bakıp böyle cık cık cık diye hayıflandığını, burasını yıkacaklar da herif muayene ediyor, aklından ölçüp hesaplıyor diye söylendiğini söylüyor. O kadınlar da onu bir kamu görevlisi zannedip başına gelip burayı yıkmayın, işte bize izin verin de mutfak yapalım gibi ihtiyaçlarını belirtmeye başlıyorlar. Bu da bu gözlemler, izlenimler de kendi yazısında yer buluyor ve bu mahalleyi buraya bu şekilde bırakmamak lazım ama insan da bu halde yaşatmamak bir borçtur diye bahsediyor. Yani özellikle o dönem şehrin bakımsız kalmış yerleri ya da şehrin gözden düşen ve miras niteliğindeki yapılarının kötü durumlarına dair hayıflanıyor. Ama sadece bunlar da yok yazılarında. Örneğin İstanbul'un fethinin 500. yılının yaklaşması yazılarında oldukça gündem teşkil ediyor. Çünkü birkaç yıl sonra 1950'lerin başında fethin 500. yılının olacağını dile getiriyor. Buna 7-8 yıl var. Şimdiden buna çalışmak lazımdır diyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle de beraber dünyanın görece daha refaha ve barışa kavuşmasıyla İstanbul'un bir cazibe, bir çekim merkezi olup olamayacağını ve savaş sonrası ortamda bir turistik merkez niteliğine kavuşup kavuşmamasını tartışıyor. Bunun için de şehrin pek çok ihtiyacı olduğunu uzun uzun yazılarında arka arkaya gündeme getiriyor. Yani tek başına İstanbul'un ihtiyaçlarını bir turizm çekim merkezi olmak için pek çok eksiğinin bulunduğuna ve acilen önlerindeki 7-8 yıl içinde yapılması gerekenlerin savunuculuğunu yaptığında Naci Sırrı'nı söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi örneğin turistik oteller meselesine böyle üst üste yazılarınca takılmış ve gündeme getirmiş bir Naci Sırrı Örik görüyoruz. Çünkü Fethin 500. yılı vesilesiyle pek çok turistin İstanbul'a geleceğini söylüyor. Fakat bu turistleri yatıracak, yedirecek, içirecek bir birinci sınıf otel bulunmadığını söylüyor. Hatta bu tür turistleri ağırlamak için gerekli yemekleri yapacak olan aşçıların ya da mutfakların bile bulunmadığını söylüyor. Ve buna dair ihtiyaçları dile getiriyor. Kurslar açılması, oteller yapılması, bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim yazılarını tek tek dile getirerek. Şimdiden birazcık çeşitli başlıkları aktarmak için bunlardan bahsediyorum. Yine şehrin bir turizm merkezi olması için ve hak ettiği azametli geçmişini paylaşabilmesi için restorasyon ve koruma önerileri var. Şehrin estetik kirliliğinden dem vurarak yeraltı tünelleri, tüp geçitlerle trafiğin yer altına alınmasına dair önerileri var. Kamusal alanlara dair önerileri var. Çok ilginç bir şekilde bir Boğaziçi Müzesi önerisi var ve bunu da birkaç yazı boyunca dile getiriyor ve bir gündemde tutma çabasını görüyoruz. Ve benim en ilginç bulduğum önerilerinden bir tanesi bir Kanal Haliç projesi var. Yine bir şehrin restorasyon ve koruma önerisiyle de ya da estetik kirliliğine çare olabilme şikayetiyle de beraber bundan biraz daha detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Tüm bunlar şehrin kalkınması için işte Fethin 500. yılının yaklaşması vesilesiyle turistik otellerin
nasıl açılabileceği, nerede olabileceği, buradaki hizmetlerin nerede nasıl yürütebileceği ile ilgili yazıları var. Kent belleği ile ilgili pek çok yazısı var. Şehrin kullanım değeriyle ilgili pek çok yazısı var. Bu projelerin detayına girelim. Girmeden önce de dilerseniz bir parça dinleyelim. Parçadan sonra da bu yazılarına biraz girmeye başlarız. 1940'lara doğru gitmişken, o zaman o dönemin popüler 1930'lar sonu 40'ların başının popüler ezgilerinden, rumbalardan esinlenen bir Mahmure Şenses parçasına yer verelim. Bir su gibi süzül ak, sonrasında Nahit Sırrı Örik'in İstanbul yazılarındaki çılgın projelerine yazı yazı yer vermeye başlayacağım.

yak, şöyle yaktan göğsü yak. Alın sarını kıvrak ak, kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba, kulladını kır uzat. Şöyle yaktan göğsü yak.

0: Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Bir parça arası vermiştik. Mahmure Şenses'ten Bir Su Gibi Süzül Ak parçayı dinledik. Rumba'ya selam gönderen o dönemin popüler parçalarına bir tanesi. 1930'lar ve 40'larda Nahit Sırrı Örik'in Tanin gazetesi ağırlıklı olan ve İstanbul'un o dönemki konumuna, durumuna ilişkin ya da geleceğine ilişkin önerilerinin olduğu yazılarına yer verdiğim bir program gerçekleştiriyoruz. O yüzden de o dönemin birazcık sadasını bize hissettirebilecek parçaları programda çalmak istedim. İlk dakikalarında programı bahsetmiştim. Kimi zaman radikal çılgın proje önerileri var Nahit Sırrı Örik'in diye. Bunlardan bir tanesini hani bugünkü konumumuzdan, şehir gündeminden baktığımızda belki de Kanal Haliç diyebiliriz. İstanbul'da o dönem İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Boğaziçi'nin gözden düşmesiyle, kentin çok fazla göç vermesiyle, Boğaz'ın bir dönemin meşhur sayfiye alanının gözden düştüğü yıllar oluyor ve o muazzam yalılar, konaklar boşaltılıyor. Kimi zaman oda oda kiraya veriliyor. Çoğunlukla da kömür depoları olarak kullanılıyor. Bunu dönemin pek çok gazetecisinin yazılarında da görmemiz mümkün. Nahit Sırrı Örik bu çürümeye ve göz göre göre yapıların, bölgenin, alanın hasar görmesine oldukça üzülen birisi. Çünkü kendisi de başka yazılarında da sık sık nasıl çocukluğunda annesi ve anneannesiyle beraber Boğaz kıyılarında sayfiye evleri kiralamaya gittiklerinden ve o yalılarda geçirdiği müthiş mutlu anılarından bahseder ve Boğaz'a da çok tutkun bir insan. O dönem sayfiyeye sultanın ilan ettiği tarihten itibaren gidilebiliyor ve bütün arabalar yüklenip adeta kışlık evden ihtiyaç duyulabilecek her şeyin arabalara, kayıklara yüklendiği sahillere, sahil kenarlarındaki yalılara gidiliyor. O dönem daha orta üst sınıfın bile kendi kesesini yettiğince de bir Boğazlı sayfiye evi tutabildiğinden bahsediyor Nahit Sırrı. Ve her yıl farklı bir Boğaz köyünün keyfini çıkarabilmek için nasıl farklı farklı Kandilli'den Kanlıca'ya, Hisarlara, başka bölgelerde başka yerler tuttuklarını anlatıyor. Fakat bu mutlu çocukluk, Boğaziçi anıları 1930'larda bu hüviyetini kaybediyor ve Boğaz'da müthiş bir hem çevresel hem görüntü kirliliği başlıyor, özellikle bu kömür depolarıyla. Bir yandan çok fazla yangın çıkıyor. İlerleyen yıllarda Dünya Savaşı sonrasında kendisinin de isimlendirdiği gibi kübik yapılar olarak isimlendirdiği gibi daha modern yapılar yapılacak. Özellikle daha gözde olan Boğaziçi köylerine, ama henüz 1930'lu yıllarda böyle bir durumdan, böyle bir varlıktan söz etmek mümkün değil. Kanal Haliç projesi de Nahit Sırrı'nın tam böyle bir dönemde böyle bir hayıflanmayla ortaya çıkıyor. Çünkü diyor ki burada bu o kadar büyük bir kirlilik var ki, o kadar mezbelelik haline gelmiş ki bunları göz önünden kaldırmak lazımdır. Bu da ancak Boğaz içinde Haliç'i Boğaz'a bağlayacak olan bir kanal yapmakla mümkün olur. O zaman bütün bu depoları, ulaşım için gerekli olan bu endüstriyel tekneleri buraya çekmek mümkün olabilir diyor. Boğaziçi namına bir teklif isimli yazısı bu. Son Telgraf'ta yayımlanmış ve 1938'de yayımlanmış. Buradan bir alıntı yaparak, parça parça yazısını alıntılayarak biraz aktarmak istiyorum. Diyor ki, refah seviyesi memleketin her tarafında yükselince İstanbul'un bütün vatandaşlar için bir istirahat ve gezme yeri haline geleceğini her gün söylüyoruz. İstanbul'un dünyadaki en mühim turizm merkezlerinden biri olmasını her gün temenni edip duruyoruz. Şu halde iş İstanbul'u muazzam bir plan dahilinde iç ve dış turizme en geniş nispetlerde tatmin edebilecek bir hale getirmek işidir. Halbuki asıl dava, yani İstanbul'u memleket içinden ve dışından gezmeye ve dinlemeye geleceklere mahsus ideal bir şehir haline getirme davası, alıp yürüdüğünden beridir ki en güzel yerimiz ve dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Boğaziçi tütün, odun ve kömür deposu haline getirilmiş bulunuyor diyor ve hayıflanmaya devam ediyor. Boğaz bir ikinci Haliç, vaktiyle onun da güzelliği dillere destan olan bir ikinci Haliç haline düşmek üzeredir. Hele Kuruçeşme önünden deniz yoluyla geçilirken yürek sızlıyor, görmemek için insan başını başka taraflara çeviriyor. Ne çare ki İstanbul'da iş hacmi arttıkça, limana gelen vapurlar çoğaldıkça, nüfus ve refah tezayüt ettikçe, bütün bu çeşit çeşit depoların azalmasına imkan olmadığı gibi yenilerinin kurulması da zaruridir. Boğaziçi şehre yakın olan kısmının tamamıyla bir ikinci Haliç haline inkılabı mukadder gibidir. Bunun önüne ancak Boğaziçi'nin yanı başında başka bir sahil bulmak, bütün bu depoları oraya taşımakla geçilebilecektir. Başka bir sahili, başka bir sahili nerede bulmalı? Kumkapı ile Yedikule arasında mı? Haydarpaşa tarafında mı? Fakat oraları bir bakıma uzak değil mi? Hem oralara da yazık olmaz mı? Diyor Naiç Sırrı Örük ve devam ediyor. Bu gibi suallerin önünü almak üzere hemen ilave edeyim ki benim tasavvur ettiğim sahil henüz mevcut değildir. Bir kanal açılması suretiyle vücuda getirilecektir. Bu kanala ise Kağıthane Deresi'nin genişlemek üzere Çağlayan Kasrı'na gelinmesinden başlayacak, Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nin arkasındaki boş dağlar arasındaki vadilerden kıvrılarak ıhlamur önlerine gelinecek, orada meskun mıntıkaya girilerek Beşiktaş'ın dere içi yolunu ve o kısma bir Venedik manzarası vere vere sahile varacaktır. Bu kanal açılır açılmaz da Kabataş'tan başlayarak hemen hiç fasıla vermeden Arnavutköy'e kadar dayanan çeşit çeşit depoların hepsini şehrin bu hiçbir yoluna uğrak olmayan daima güzel kalabilecek mıntıkasına, yani Kağıthane ile ıhlamur arasına taşımak imkanı temin edilmiş olacaktır diyor. Naiç Sırrı Örik son telgraftaki Boğaziçi namına bir teklif yazısında, ya bu gerçekten çok çok ilginç ve tam bir çılgın proje önerisi. Boğaziçi o kadar kötü bir halde ki biz bir tane kanal açalım, Beşiktaş ıhlamur tarafından bugünkü Çağlayan Adliyesi'nin olduğu yerden devam eden bir çizgi çektiğinizi düşünün sevgili dinleyiciler. Hürriyet-i Ebediye Tepesi dediği yer orası ve oradan tam da Haliç'in Kağıthane taraflarındaki en başlangıçlarına bağlanabilecek bir çizgiyle bir kanal açılmasını ve bütün bu endüstriyel tesislerin, araçların oraya taşınmasını ve buraların civarlarında da yerleşim olmadığı için gözü rahatsız etmeyeceğini söylüyor. İlginç bir öneri gerçekten ve Almanya'dan örnekler veriyor, Rusya'dan örnekler veriyor. Diyor ki mesela Almanya Tuna'yı Şimal Denizi'ne ve bu suretle Şimal Denizi'ni Karadeniz'e, Rusya ise Baltık Denizi'ni Karadeniz'e, Karadeniz'i Hazar'a, Hazar'ı ise Aral Denizi'ne bağlamaya çalışıyor. Biz bunu neden yapmayalım ki? Garp'ta türlü halde yapıla gelen bir proje, bir yaklaşımdır bu diyor ve böylece Haliç'te kurtarılmış olur böyle bir kanal yapılmasıyla diyor. Oldukça ilginç, şaşırtıcı, dönemine göre de radikal bir proje. Benim en ilgimi çeken de bu yazının sonunda şöyle, Yunus Nadi'ye de bir selam gönderiyor. Şöyle bitirmiş yazıyı: bizde de Bay Yunus Nadi gibi bütün hareketlerinin hesaplı olduğuna hayatının muvaffakiyetleri şehadet eden bir zat, Ankara'yı kanallarla denize rapt etmek davasını müdafaa ile meşguldür. Pek çok daha mütevazı bir şey, Boğaz'ı kurtarmak için bir küçük kanal açılmasını teklif ediyorum. Bu teklifim efkar-ı umumiyenin dikkatini ve alakasını celp ederse ne mutlu, diye bitirmiş. Bu nedir Bay Yunus Nadi'nin müdafaası meselesi diye biraz araştırdım. İlginç de bir hadise bu. Bu yazı 1938'de yayımlanmış. 2 yıl öncesinde 1936'da bir yazı yazıyor Cumhuriyet'te Yunus Nadi. Ve burada Ankara'ya bir kanal açılmasını ve Ankara'nın denize bağlanmasını önermiş kendisi. Kızılırmak'tan Ankara'ya geçildikten sonra Çubuk Deresi Vadisi'nde ilerlenilerek Sakarya'ya ilerlenmesini ve böylece büyütülecek olan bir nehir hüviyetine geçecek olan bu kanalın yataklarının da ıslah edilmesi suretiyle denize kadar ilerletilmesini önermiş Yunus Nadi. Sonrasında da ikinci bir etabında Sakarya'yı Sapanca Gölü'ne ve Sapanca Gölü'nde bu kanalın İzmit Körfezi'ne bağlanmasını önermiş. Bunun mümkün olduğunu savunmuş. Ve böylece Ankara'ya deniz bağlantısında olabileceğini söylemiş. Yani bir dönem bunlar tartışılmış gerçekten. Biz bugün Kanal İstanbul'u tartışıyoruz ama o dönem gazeteciler gerek Ankara'yı gerek İstanbul'u özellikle endüstriyel taşımacılık amacıyla ya da şehrin o dönem İstanbul'un estetik anlamda ya da çevresel anlamda kirliliğinin önlenmesi amacıyla da bu tür önerilerde bulunmuşlar. Benim anlayabildiğim anlayabildiğim, takip edebildiğim kadarıyla da bu öneriler sonrasında sanıyorum ki yönetimden karşılık bulmamış. Ama oldukça ilginç buldum açıkçası. Bir dönemde demek ki bu tür çılgın projeler gündemdeymiş. Burada bir başka yazısına değinelim Nightsir Oelik'in. O da İstanbul Limanı'yla ilgili. Burada İstanbul Limanı'nın bir dönem büyütülmesi gündemde. Haydarpaşa'da olan limanın ve mevcut olan Mendire'nin yetmediği tartışmaları var ortamda. Ve Nahit Sırrı Ölik de hemen bu tartışmaya kendi köşesinden, Tanin'deki köşesinden cevap vererek İstanbul Limanı'nın taşınmasını öneriyor. Biraz yazıdan aktaralım bakalım nereye taşınmasını önermiş. Ulaştırma Bakanı Sayın General Ali Fuat Cebesoy'un gazetelerde çıkan beyanatının Haydarpaşa önlerinde limanın genişletileceğini ve inşaatın yakın zamanda başlayacağını fakat tam zamanının kararlaştırılmamış olduğunu aktararak yazısına başlamış. Fakat diyor ki İstanbul Limanı'nı şehre uğrayan gemiler için artık barınılamayacak bir halde olduğunu söylüyor. Özellikle Birinci Dünya Harbi'nin sonlanmasıyla ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlayacak olması arasındaki zamanda mevcut limanın yetersizliğine hükmedilmiş olduğunu ve antrepoların Boğaz'ın diğer tarafına taşınıldığından bahsediyor. Bu anlamda belli ki Haydarpaşa yetersizdir. O yüzden buranın genişletilmesi de lojistik açıdan elverişli olmayacaktır diyor. Ve burası bir transit merkezi olmaya elverişsiz bir yerdir. Liman olmak için dardır demiş burada yazıyı. Ben buradan yazıdan aktarayım bakalım nereyi önermiş. İstanbul için en mühim liman Küçükçekmece Gölü'dür. Bu gölün sahiliyle Marmara Denizi arasındaki küçük toprak parçasını nispeten ufak bir masrafla denize kalbetmek mümkündür. Gölün ucuz istimlak edilebilecek sahilleri de pek mükemmel ve geniş antrepolar vücuda getirmek, tersaneler yapmak imkanı vardır. Haydarpaşa önlerinde kurulacak liman çok daha dar olmak şartıyla kıyaslanmayacak şekilde daha pahalıya mal olacak. Haydarpaşa önlerinden sağa sola da kayarak Boğaziçi'nin Kuruçeşme tarafları gibi buralarında bir depo, antrepo ve diğer çirkinlikler sahili haline getirecektir diyor. Bu da ilginç yani yazısında Küçükçekmece'nin İstanbul'un yeni limanı olmasını önermiş. Hemen şunu da ekleyelim bu arada. Bu yazı 1945 yılında çıkmış Tanin'de. Fakat bu tartışmaların olmasına rağmen uzun bir süre İstanbul Limanı için çalışmalar başlayamıyor. O da zaten İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki ekonomik problemlerden ötürü bu projeye bütçe ayrılamıyor. Ancak 1953 yılında başlayabiliyor Haydarpaşa Limanı'nın genişletilmesi çalışmaları. Maalesef Nail Sırrı Örik'in Küçükçekmece Gölü önerisi kamudan ya da yönetimden pek karşılık bulmuyor diye biz burada anlıyoruz. Zaten bu genişletilme çalışmalarında da eski dalga kıranın açığında daha uzun bir dalga kıran yapılıyor ve bu da sonrasında daha da uzatılıyor. Fakat şunu da hemen söyleyelim. Nait Sırrı ille de inşaat istemiyor. Bazen de karşı çıkıyor. Şöyle bir yazısı var mesela İstanbul ve Asma Köprü isimli. Bu da çok ilginç bir yazı bence. Geçen gün bir gazete sütununda gördüğüm, dikkatle okuyamadığım bir yazı, Üsküdar'la Sarayburnu arasında bir asma köprü yapılmasının bir zamanlar bahis mevzu edildiğini hatırlattı. Bu ne derece ciddi bir teşebbüstü bilmem ama herhalde İstanbul'un eşsiz çehresi için böyle bir bayındırlık eserinin arz etmiş olduğu tehlikeden şehrimizi doğrusu Allah korumuş diyor. Ve diyor ki Nait Sırrı Örük bu yazısında en kıymetli servetimiz teşkil eden İstanbul'un güzelliği üzerine hassas ve kıskanç bir kalpte eğilen her Türk onun misilsiz hatlarındaki ahenge yapılacak hiçbir tecavüze müsaade etmemelidir. Epeyce de süslü cümleleri ve gaza getiriyor okuyanlarını, dinleyenlerini. Diyor ki Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında kalın cüssesiyle sokularak bu iki binayı ezmeye kalkan Adliye Sarayı'nın yanışına pek de matem tutmamış olduğumu itiraf edeceğim. Halbuki Sarayburnu ile Üsküdar arasındaki köprü İstanbul ufukları için hiçbir yangının gideremeyeceği bir felaket olurdu. Ve şimdi radikal projesine geliyoruz Nahit Sırrı Örik'in bu yazının devamında. Diyor ki bu vesileyle ilave edeyim ki Ben Eminönü ile Galata'yı ve Azapkapı ile Unkapanı'nı birbirine bağlayan köprülerin de bir gün yerlerini birer yeraltı yoluna, yani geniş birer tünele terk ederek vaktiyle Haliç'te mevcut olmuş üçüncü köprü gibi ortadan kalkmalarını yıllardan beri ve içten içe diliyorum. Boğaziçi'nin iki kıyısıyla adalar arasında veya Fenerbahçe'den Moda'ya nasıl köprü yapmıyorsak, Haliç ağzındaki köprüleri de bir gün kaldırmalıyız ve şehirdeki demir ve beton medeniyetlerinin kaba eserlerini Kabil olduğu kadar gizleyerek geceleri son asrın bütün ışıklarını tutuşturmakla beraber bütün sahillere eski çağların saffetli çehresini vermeliyiz. Bunları birbirlerine ulaşamamanın kederi içinde uzak ve hasretli gibi göstermeliyiz. İstanbul fethinin 500. yılı için yapılacak çok daha zaruri ve acil işler bulunduğu muhakkaktır. Fakat bu 500. yılın tescilinden sonra imzalanacak ikinci bir program şehrimizi semtlere ve daha doğrusu şehirleri ayıran denizleri tünellerle aşarak köprüleri kaldırmak davasında ele alamaz mı? Asma köprüyü ise bir daha hiç kimse teklif bile etmemelidir. Demiş Tanin de Naiç Sırrı Örük İstanbul ve Asma Köprüsü'nün yazısında 1945 yılına tarihleniyor. Okurken insan düşünüyor gerçekten. O dönem tabii Boğaz Köprüsü yok. Naiç Sırrı da görmedi tabii 1970'lerde Boğaz Köprüsü'nün yapılmış olduğunu. Sonrasında Haliç'ten bu köprüleri kaldırın diyor. Bugün Haliç'te söylediği gibi iki değil, üç köprü var. Hatta bazıları da boynuzlu yüksek köprüler, silüeti bile domine eden. Onları görseydi acaba neler derdi Naiç Sırrı Örik diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii yeraltı geçitlerini önermiş. Çok da güzel önermiş ama tabii Taksim Meydanı'nda bunu gördük. Trafiği yer altına aldığınızda bağlantı yollarıyla beraber o çok daha büyük bir planlamayı beraberinde getiriyor ve her zaman da çok da keyifli olmuyor. Bugün Taksim Meydanı'nın alt geçidi çok da keyifli bir kamusal alan değil diye düşünüyorum. Oranın düzenli bir kullanıcısı olarak aşağı yürüyen merdivenlerde iniyorsunuz, sıkışıyor. İnişleri bulmak problem oluyor. Oldukça büyük bir temizlik sorunu ve koku sorunu var bir yandan aşağı indiğinizde. Akşamları örneğin bir güvenlik sorunu olmuyor ama olma ihtimali de olabilir. O yüzden hani yeraltı geçitleri her zaman oldukça iyi çözümler olmuyor ki Mecidiyeköy'deki örneğin viyadük geçidinin altında kalan atıl alanın ne olacağı uzun bir soru, uzun bir süre kamu gündeminde meşgul olunan bir soruydu. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi orayı bir kitapçılarla toplanma alanlarıyla ufak bir kamusal alana çevirdi ama işte her zaman da yerin altını trafiğe almak çözüm olmuyor ama tabii Naiç Sırrı ne bilsin derseniz çok haklısınız. 1945 yılında bugünkü gibi araç trafiği mi vardı? Elbette yoktu. Ne hoş önerilerde bulunmuş yazılarında şehrin her türlü gündemiyle de ilgilenmiş, fikir üretmiş, kafa yormuş kendisi. Biraz daha devam edelim henüz süremiz de varken. Fetih meselesine tabii epeyce bir takılıyor. Biraz bundan da bahsetmek önemli olur. Çünkü Fethin 500. yıl dedi, 1953 yılı ve buna az zaman kaldı. Şimdiden projeleri yapmaya başlayalım. İstanbul'a pek çok turistin geleceğini öngörüyorsak bu turistleri kaldırabilecek çalışmalar yapılmalıdır diyor. Çok da hoş söylüyor ve bu özellikle zaten 1950'ler sonrasında Adnan Menderes hükümetin oldukça gündeminde olacak. O zaman bu fetih çalışmaları hızlanacak. Ama tabii o dönemki uluslararası konjonktür gereği, o dönem yeni kurulan NATO'ya giriyoruz. Yunanistan'la birlikte girdik. Beraber girdiğimiz için de o dönem böyle bir barış ve kardeşlik, kral kraliçe İstanbul'u ziyaret ediyor, çiçeklerle karşılıyor insanlar. Tabii hal böyle olunca fetih kutlamalarına çok da gündemde yer verip çok büyük bir görünürlük sağlayıp kardeşimiz Yunanistan'ı çok da rahatsız etmemek gibi hükümetin bir düşüncesi oluyor. Hatta devlet temsilcileri ilk 100. yıl kutlamasına resmi olarak katılmıyorlar. Çünkü o dönemde bir başka uluslararası toplantıda bulunmaları gerekiyor. Ama sonrasında ilginçtir ki bu fetih kutlaması yani uzun süre sonra 1953'ten sonra kutlanmaya başlıyor. Yani hani tarih boyunca şehrin kutlanan bir tarih değil aslında bu. Ama 1940'lardan itibaren Naiç Sırrı'nın yazılarında da gördüğümüz gibi bu fetih meselesi kamuoyu gündemini oldukça meşgul ediyor. Naiç Sırrı Örik'in bununla ilgili bence yazılarının hoşluğu da gerçekten ihtiyaç duyulacak kimi infrastrüktürler, hizmetler, yapılar, insan ihtiyacı nedir, nerededir? Bunun üzerine somut öneriler ortaya koyması ve az önce gördüğümüz gibi de bunların bir kısmının radikal öneriler olması. Bir başka çok üzerine eğildiği, yine bu fetih meselesiyle ilgili de olan bir İstanbul'un otel meselesi var. Çünkü diyor ki turistler gelince de bizim otele ihtiyacımız olacak. Birinci sınıf bir otelimiz bile yok ve bunun için yer bulmalıyız. Zat haliniz önerilerde bulunuyor diye. Biraz bu yazıya yer verelim. 1945 yılından bu da yine Tanin gazetesinden İstanbul'un Otel Davası isimli yazı. Diyor ki bu azametli yıl dönümünde şehrimizi Kabil olduğu kadar mamur bir çehreyle göstermek için elimizden geleni yapıyor. Hatta yeni inşaatın ne zamandır durmuş olmasına rağmen geniş caddeler açılmasına seviniyor. Bu uğurda yıkılan her evle mesken buhranının arttığını ehemmiyet vermiyoruz. İstanbul'un çehresi muhakkak şimdiden çok değişmiş bulunuyor. Fethin 500. yıl dönümü için İstanbul'a pek büyük bir seyyah kalabalığının geleceğini ve sulhe erişmiş bir dünyada mamur İstanbul'un pek mühim bir turizm merkezi olacağını hesaplıyoruz. Güzel, fakat bu seyyahların geçecekleri yolları ve meydanları ve seyredecekleri eserleri düşünürken kalacakları otelleri de hesaba katmamız lazımdır. İstanbul'da hakikaten birinci sınıf otel yoktur. Mevcut otellerin bugünkü ihtiyacı da karşıladıkları iddia edilemez. Şu halde İstanbul'u seyyah kafilelerini kabul edebilecek bir hale getirmek davası hemen hemen yarı yarıya bu seyyahlar için oteller hazırlamak davasıdır. Bunun ilk safhası da kaç otel yapılacağını, bunların nerede yapılacaklarını tayin ve tespit etmektir. Fakat bu işler hakkında tetkikat, tetebuat için, incelemeler için dışarıya heyetler, komisyonlar yollamaya kalkmayarak Avrupa'da büyük otel binası yapmakla tanınmış bir iki mimarı buraya getirmek lazımdır. Bu işlere hemen başlamak icap ettiğini de ilave etmeliyiz. Çünkü 8 yıl bir asır değildir ve zaman İstanbul'da yapılacak 2-3 büyük otel işini başarmaya ancak yetecek kadardır. Yoksa 500. yıl şenlikleri münasebetiyle dünyanın her tarafından koşup gelmiş seyyahların geceleri nasıl sokaklarda ve kahvelerde geçirdiklerine ait tafsilat o şenliklerin hikayeleriyle beraber bütün dünya gazetelerinde okunur. Demiş İstanbul'un Otel Davası isimli yazısında Nait Sırrı Örik 1945 tarihli 8 Ağustos Tanin gazetesinden. Bu otel bahsiyle ilgili yazılarına da devam ediyor başka başka yazılarında. 8 Ağustos'ta ilk yazıyı yazmış. Hemen bir sonraki gün yine Tanin gazetesinde bu konuyu işlemeye devam ediyor ve ilkini açıklıyor. Otel davasında önerdiği ilk yer Çırağan Sarayı. Çünkü Çırağan Sarayı o dönem yangın geçirmiş ve metruk bir halde, burasının onarılması durumunda birinci sınıf bir otel olacağını söylüyor ve yazılarında bu bahse devam ediyor. Bu yazıda şöyle söylüyor. Herkes bunu itirazsız kabul eder. Sanırım ki bu uzaktan misafirlerini kabul etmeye hazır gibi görünen ve gövdesinin boşalmış, yanıp gitmiş olduğunu fark ettirmeyen duvarlarıyla Yeşildağ ve Mavi Deniz arasında hala beyaz ve muhteşem bir saray olduğuna insanı inandıran Çırağan Sarayı, yani onun yeridir, diyor. Abdülaziz'in yaptırdığı ve yeğeni Mehmet Reşat'ın yangından koruma tedbirleri istemeden Nebusan ve Ayan meclisleri olmak üzere teslim ettiği Çırağan, Milli Meclislerin dairesi olduktan az sonra cayır cayır yanmış. O zamandan, yani 30 yılı aşkın bir müddetten beri de metruk kalmıştır. Fakat büsbütün metruk turda denemez. Kısmen depo, bir tarafı da maç sahasıdır, diyor. Hemen şunu da ekleyelim. Depo olarak kullanılıyor bu metruk durumdaki Çırağan Sarayı. Maç sahası dediği Beşiktaş kulübü o dönem orayı saha olarak kullanıyor, ilginç bir şekilde bu sarayı. Yazının bir kısmını atlayarak devam ediyorum. Çırağan Sarayı ile ilgili nasıl bir otel olmayı önermiş yazısında Nait Sırrı Örik, diyor ki Çırağan Sarayı'nın duvarları dimdik durmakla beraber bunlardan istifade kabil olup olmadığını bilmiyorum. Lakin herhalde burada yapılacak otel binası dışından eski sarayın manzarasını muhafaza etmelidir. Sade, tabii bir keyfiyet olarak yeni bina 3 hatta 4 katlı olmak zaruretindedir. Zira alt kat yemek ve oturma salonlarını ihtiva edeceğine göre aksi takdirde yalnız bir kat yatak odalarına tahsis edilmiş olur ki bu da birinci sınıf bir oteli besleyecek miktarda müşteri bulunmasını temin edemez. Bu yeni Çırağan Sarayı'nın sapa yeri sebebiyle bir otel olmaya kabiliyeti bulunmadığı iddiasına gelince bu üzerinde durulmaya değmez bir fikirdir. Zira bu otele gelecek müşteri zengin bir turist veya iş adamıdır, demiş Naç Sırrı. Ölü Kitanin de 9 Ağustos 1945 tarihli İstanbul'un 3 oteli, 3 büyük oteli için yer isimli yazısında çok ilginç. Bir yandan Çırağan Sarayı'na kat eklenmesini öneriyor bu yazısında. Ve dinlerken gülümsemişsinizdir diye düşünüyorum, aynı benim gibi. Çırağan Sarayı'nın sapa yeri. Tartışma konusu bile olamaz diyor. Şu an şehrin göbeğinde olan Çırağan Sarayı için 1945 İstanbul'una dair de bir harita canlanmış olur. Diyor ki zaten buraya zenginler gelecek. Onlar da zaten otomobille geleceklerdir. Yere hiç sorun olmaz diyor. Nereden nereye? Gerçekten de bugün bu saray otel olarak kullanılıyor. Bu bahse ilerleyen yazılarında da devam ediyor Naç Sırrı. Örik aradan yaklaşık bir 6 ay zaman geçmiş. Ocak ayında yine Tanin gazetesinde bu konuyu gündeme getirmiş. Ve diyor ki belli ki aradan geçen 6 ayda bu Çırağan Sarayı'nın otel olma meselesi kamuoyunda tartışılmaya başlanmış. Başka gazeteciler de bunu tartışmaya başlamış ki yazıya, çünkü şöyle bahsediyor, bahsederek başlıyor. Çırağan Sarayı'nın otel haline gelmesinin artık sadece bir zaman meselesi haline almış bulunması gazete sunumlarında umumi bir memnunluk uyandırdı. O kadar umumi bir memnunluk ki herkesin öteden beri bunu istediği anlaşılıyor diye başlıyor yazıya. Biraz ilerliyorum. Bunu diyor ki Sayın Vali ve Belediye Reisimize borçluyuz. Bu arada o dönem Vali ve Belediye Reisi aynı kişi. Sonrasında ayrılıyor, bunu da söyleyelim. Diyor ki buna borçluyuz. Bazı muharirlerin de buna katkısı oldu, yazarların da diyor. Fakat diyor ki naçizane aciz şahsıma da bir iftihar hissesi ayırmıyor değilim. Ancak bu iftihar hissesine rağmen Çırağan Oteli'nin istikbalinden de endişeliyim. Zira dünyanın en güzel bir oteli olması mümkün bulunan bu yer için yapılan projelerin birinci sınıf bir oteli yaşatacak şartları hesaba almadığı kanaatindeyim diyor ve devam ediyor Naç Sırrı Örik. Burası şehrin merkezi bir noktası olmadığına göre lokanta ve diğer müesseselerini bir hakkın işletebilmek için hariçten gelecek yabancılara değil kendi öz müşterilerine güvenecektir. Birinci sınıf bir otel ve lokantanın memur ve müstahdemini de pek yüksek bir yekûna vararak çok ağır bir bütçeyi zaruri kılacaktır. Halbuki halen Çırağan bir bodrum katı ile iki esas kattan ibarettir. Bodrum katına belki bir takım mağaza vesaire ile mutfak servisleri, müstahdemin odaları yerleşecek, ilk kat yemek salonuna ve diğer salonlara mahsus kalacaktır. Birinci sınıf otel esnafına asla sahip bulunmadığı halde o payeye çıkardığımız Ankara Palas gibi Çırağan'ın aynı katına kısmen de yatak odaları koymamak, otele girenlere karyola, kuruyan bornoz, değiştirilen çamaşır manzaraları arz etmemek lazımdır. Etmeyince de birinci sınıf otelin pek ağır masraflarını, ki çırağının sade ısıtılması bile 1 milyon ister, ancak bir tek katın müşterileri kapayacak demektir. Bu da kabil bir şey değildir. Yani çırağını mutlaka bir kat daha ilave etmek lazımdır. Ve bu katın ötekiler derecesinde, yani ifrat ile yüksek olması da icap etmeyeceğinden ne sarayın şeddadi bir yüksekliğe erişmesi ne de arkasındaki parka kapaması tehlikesi yoktur diyor. Kısacası diyor ki eğer bunlar olmazsa, bu şekliyle çırağın otel haline getirilip açılırsa kendisini sürdüremeyecek, her tutan şirket pişman olacaktır, başka bir şirkete devretmek isteyecektir, otel kapanmasa bile sürünür gibi işleyecektir diye devam ediyor. Ve bu yazıyı da bu şekilde tamamlamış Naç Sırrı Örik. Çırağan Otel Bahsi isimli yazısında 13 Ocak 1946'da Tanin gazetesinde yayımlanmış. Hakikaten bu proje gündemde bu dönemde. Fakat finansman bulunamıyor. Bu arada kamuda bunun tartışılması memnuniyet uyandırdı. Aziz şahsıma da bir hisse buyuruyorum bununla ilgili demiş, ama aslında Çırağan Sarayı'nın otel olması bahsi daha öncesine kadar da dayanıyor. Paul Bonatz ve Sedat Hakkı Eldem tarafından buraya bir turistik otel yapılsa nasıl olur diye tetkikler yapıldığı gazetelerde işlenmiş. 1945 yılında buna dair haberleri rastladım. Demek ki hani biraz öncesinde ya da Naç Sırrı'nın gündeme getirdiği Ağustos yazısından hemen önce mi, yoksa ondan hemen sonra mı, bu böyle bir gündemde bu tetkiklerin yapıldığı anlaşılıyor. Fakat Dünya Savaşı sonrasında gerekli finansman sağlanamadığı için, belediye buna bütçe ayıramadığı için bu proje uzun bir zaman rafa kalkıyor. Ve aynı zamanda da 1946 yılında burada bir takım buluntular bulunuyor, tahrip olmuş halde ve çıkan bir kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne bu yer devrediliyor. Ta ki 1987 yılında bu otel çalışmaları başlayabiliyor. Bir Japonya-Türkiye iştirakıyla restorasyona başlanıyor. 1990 yılında otel, 1992 yılında da saray hizmete açılmış. İlginç bir şekilde o dönem çok tartışılmış ve fethi için şenliklerle, kafilelerle turistler gelecek. Onları yatırmak için birinci sınıf otel lazımdır diyor. Ta 1990 yılına kadar saray beklemek zorunda kalıyor otel olmak için. Söylediğim gibi o dönemki uluslararası konjonktürün de gereğince çok büyük şaşalı kutlamalar 100. yılda olmuyor. Sonrasında daha büyük bununla ilgili gündemde yer bulan gösteriler yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla şehrin turistikleşmesi için biraz daha beklemek gerekiyor ama 1950'li yılların ikinci yarısında bu büyük turistik otel çok beklenmedik bir yerde çıkıyor. Boğaz kenarındaki Çırağan Sarayı'nda değil, o dönemki emekli sandığı arazisinde de olan, bugün de halen devam eden bu uluslararası otel zincirinin devasa modern yapısı yapılıyor. O dönemin süslü 1900'ler, 1800'ler mimarisi değil, onun yerine bir modern, bugün mimarlık tarihinde, ana akım tarihte uluslararası üslup olarak adlandırılan ve bir Amerikalı Skidmore, Owings, Merrill bürosuyla beraber Sedat Hakkı Eldem'in de ortaklığında bir projeyle Knight Sir'ın öngördüğünden oldukça farklı bir biçimde ortaya çıkıyor ve şehre uzaktan kafilelerle, şenliklerle gelen kalabalıkları olmasa da o dönem oranın lobisinde, çay salonlarında, barlarında boy göstermek için adeta yarışan özellikle yerli gruplara, yerli orta üst sınıflara diyeyim ya da sosyeteye ev sahipliği yapıyor. O da bir başka ilginç otel hadisesidir İstanbul'un diyelim. Aslında ben ayırdığım pek çok yazı vardı. Bunların yarısına yaklaşık değinebildim. İlginç bazı yazıları değinememiş oldum bu programda. Kimisi İstanbul'un konut sorunuyla ilgili, kimisi İstanbul'un eski mahalleleriyle ilgili. Yine bir radikal ilginç öneri, Boğaziçi Müzesi meselesi var ya da fetih kutlamaları için şehirde nasıl kimi bölgelerin ihya edilip yenilenip tarihteki o şaşasını tekrar gösterebileceği şekilde işlevlendirilmesi gibi çok ilginç projeleri var, önerileri var Knight Sir Rörik'in. Bunlara yer veremedim. Sanıyorum programın bir devamını yapmak gerekecektir. Çünkü ben çok keyif aldım bu yazıları aktarırken. Hemen şunu da söylemiş olayım. Bu farklı farklı kaynaklarda çıkmış olan yazıları, İstanbul Yazıları ismiyle Türk Tarih Kurumu Basım Evi'nin 2011 yılı baskısıyla derlenmiş. Ben de onlardan faydalandım ki böylece gazete arşivleri arasında sıçramadan derlemenin içinden bunları aktarmış oldum. Bu programda Knight Sırrı Örik'in İstanbul yazılarına değindim. Bir başka programda devam etmek isterim. Haftaya görüşmek üzere. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşça kalın. Very good. Great.
1: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neylan Burak Sabaz'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
10: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
3: Apaçık Radyo. Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Mikrofon başında ben ve karşımda Okan'la beraber yepyeni bir funkmatik yayına başlayacağız. Güzel bir Perşembe Okan. Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Mikrofon başında ben ve karşımda Okan'la beraber yepyeni bir funkmatik yayına başlayacağız. Güzel bir Perşembe Okan. Nasıl?

0: kokan ritimlerinin 70'lerin sonundaki ışıltılı dans pistleriyle buluştuğu altın çağa geri dönüyoruz.
1: Dönelim.
0: Senkoplu gitarlar, yürüyen basslar, o durdurulamaz disco enerjisinin tam ortasındayız abi.
1: Aynen ve bu böyle sadece Amerikan efsaneleriyle değil, işte Fransız dokunuşlarına da gideceğiz burada. Hatta Habibi Funk sularına bile gideceğiz yani. Şu sıcak günde biraz serinleyeceğiz. Çok renkli, inanılmaz hareketli bir yaklaşık bir saat bizi bekliyor.
0: O zaman ne yapalım? Lafı hiç uzatmadan disco funk'ın anayasasını yazan müzisyenlerle, hatta Nile Rodgers'ın o sihirli gitar ritmiyle açılışı yapalım. Chic'ten Good Times gelecek. Ardından Billy Oceans ve efsanevi Earth, Wind, Fire ile dans pistini ısıtacağız. Ne yapalım? Sesi açalım. Funk beatin doğasına kapılalım o zaman.
1: Kapılalım.

0: Apaçık Radyo'da Funkmatik devam ediyor. Şik'ten geldi Good Times. Eski zamanları andık Okan burada.
1: Andık ve devam ediyoruz.
0: Disco Funk denildiğinde de Nile Rodgers'tan başkasını tanımam diyerekten buna girmek istiyorum. Hele ki o jiggle jiggle gitarlar bu türü konuşmak için yeterli oluyor. Böyle tüm o dans müziğinin temelinin taşı diyebiliriz.
1: %100 haklısın. Kesinlikle Yunus'cum. Hemen peşinden de Billy Ocean's'tan Nights'ı dinledik. 80'lerin başındaki o pürüzsüz geçişi yaptık. Sonrasında da bir anda 2000'lere atladık. Bu mirası en iyi taşıyan Jamilio.
0: Namı diğer olsun.
1: JK abimiz Love Philosophy dinledik. O disco yaylarını modern funk ile birleştirmesi her zaman zamansız olmuş zaten.
0: Ve Blow tabii ki Earth, Young and Fire ile September'ı söyledik ki şurada Eylül ayının ilk haftaları buradan güzel bir September şarkısıyla.
1: Selamlar olsun.
0: Aynen ve şarkı gerçekten ikonik bir şarkı bu alanda. Düşünün ki hem üflemelerin hem de bas gitarların böyle kendini koruduğu funk'ı hissettirdiği böyle duyanı kıpır kıpır yapan bir parça.
1: Şimdi ne yapıyoruz? Rotayı biraz daha farklı bir coğrafyaya, Fransız esintisine bırakacağız.
0: Bırakalım. Güzel.
1: O havalı gruplara, 80'li asi diskolara çevireceğiz yüzümüzü, kulağımızı. İşin içine biraz Rick James deliliği ve The Whispers'ın o ikonik bas yürüyüşleri girecek. De baisser le son, je suis excédé par le bruit que vous faites dans cet appartement. La musique, c'est mignon, mais c'est plus possible, d'accord? Alors, vous êtes un artiste peut-être, et ça m'étonnerait. Je pense que ça ne marchera jamais. Donc, maintenant, vous allez prendre vos clics, vos claques, vos instruments et vous allez arrêter. Surtout, vous ne faites plus de saxophone, d'accord? C'est fini le sax, c'est fini le sax.

0: Okan, stüdyoda adeta kültürler arası böyle disco funk aktı. Hani o köprüyü gördük. Buradan dinleyenler de kulaktan kulağa o köprüyü kurduk diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz kesinlikle.
0: Teşekkür ediyorum. Önce Fransız sahnesinden İsmet Ricoulet'den Le Groove de Cindy parçası, o şık Avrupa hissiyatını verdi. Cebimize koyduk. Teşekkür ederiz. Arkasından da The Whispers'ın And The Beat Goes On klasiği geldi ki şuradadır her zaman.
1: Her zaman ya, o parçanın bas yürüyüşü cidden müzik tarihinin en tatlı işlerinden biri değil mi?
0: Evet.
1: Şöyle
0: evet,
1: gece rüyalarına girer insanı. Sabaha kadar tekrar edersin. Durmadan. sonra yine Fransa'ya uzandık. Matthew Jedid'den.
0: Namı diğer M.
1: Yes.
0: Ben çok severim.
1: Onun bir parçasını dinledik. Disk ritimlerini Fransız pop punk'ıyla o kadar güzel harmanlıyor ki.
0: Gerçekten çok güzel harmanlıyor. Ben şey, ufak böyle bir anekdot vermek isterim.
1: Yes sir, yes sir.
0: Matthew, işte sahne adı M. Saçlarını da böyle M şeklinde dikiyor. Sahneye öyle çıkıyor. Ve Below'u da Ricky James ile bitirdik Okan. Give It To Me Baby parçasıyla kapattık ve burada da zaten şunu hissettik. Disco Funk'ın yanında Ricky'nin kattığı punk'la beraber böyle bir sert, pistlerde böyle yanan bir pist havası.
1: Bomba etkisi.
0: Kesinlikle. Bunu da hissettik diyebiliriz.
1: Şimdi o zaman yayının son bloğuna gireceğiz. Yayını son zirveyi taşıyacak müziklerle devam edeceğiz. Ardından Kuzey Afrika'nın o büyüleyici Habibi Funk isimlerine uzanacağız. Kapanışı ise yine krallarla yapacağız. O sende.

0: Açık Radyo'da Funk Matin disco toplarının altında disco funk ritmiyle bir program daha geride bırakmak üzereyiz Okan. Oliver Cheatham'dan geldi. Get Down Saturday Night mükemmelli. Tam bir yanan bir Saturday Night parçası.
1: Kesinlikle Yunus. Favorilerimden biri. Ama aynı blokta favorilerimden diğeri de Kartago'dan Aleş oldu. Rus asıllı grubun o 70'lerin sonu disco ritimlerini Orta Doğu ve Kuzey Afrika melodileriyle, yani Habibi Funk ruhuyla birleştirmesi muazzam bir lezzet sundu dinleyicilerimize ve bize. Sentezleyiciler ve yerel tınılar bir araya gelince hiptonik bir disco ortaya çıkmış.
0: Yani evet, bir hazineydi. Dinleyenler umarım ekmek bandılar buna. Gerçekten çok lezzetliydi. Ve tekrardan demin de söylediğin gibi finali bu janrının önüne gelenleri, tabiri caizse beyefendileriyle,
1: krallarıyla
0: tövbeler olsun yapacağız. Earth, Wind and Fire'ın Let's Groove klasiğiyle dükkanı yavaştan kapatma vakti geliyor. Bugün 70'ten bugüne funk müziğin o eşsiz groove'unun dans pistlerini nasıl ele geçirdiğini konuştuk. Ve yaklaşık bir saat boyunca çok güzel bir seçki dinledik Okan.
1: O zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. Herkese, dinleyicilerimize, sana ve Apaçık Radyo ekibine de aynı şekilde teşekkür ederek önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: zülzüller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuzhan Özçelebi'ye teşekkür ederiz.
4: Sail Express. Let's go. Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda K-pop'a karşı olan önyargıları iyiye yöneltmeye çalışacağım. İlk kısa bir bilgilendirme yapıp programın konusuna geçeceğim. K-pop'un tarihi genellikle 5 farklı jenerasyon üzerinden incelenir. Her yeni jenerasyon müzik tarzlarında değişiklikler yaratmış ve K-pop'un daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamıştır. Birinci jenerasyon 1990'lardan 2000'lerin başına kadar olan zaman. Modern K-pop'un ortaya çıkmaya başladığı dönem. God, Fincale, Sad Skies ve Baby Wax gibi gruplar bu dönemin tanınan isimleri arasında. K-pop idol kültürünün ilk örnekleri bu yıllarda gelişmeye başlamıştır. İkinci jenerasyon ise 2000'lerin ortasından 2012'ye kadarki zaman. K-pop'un uluslararası alanda özellikle Asya'da daha fazla ilgi görmeye başladığı dönem. Kara, Wonder Girls, FX, 2PM ve Beast gibi gruplar farklı ülkelerde büyük hayran kitlelerine ulaşmıştır. Üçüncü jenerasyon 2012'den 2017'ye kadar. Bu dönemde K-pop, internet ve sosyal medya sayesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşmıştır. Mamamoo, GOT7, Monsta X, GFRIEND ve NCT gibi gruplar uluslararası hayranların ilgisini çekmiştir. Dördüncü jenerasyon 2018'den 2022'ye kadar. K-pop'un küresel müzik dünyasındaki etkisinin daha da arttığı dönemdir. Idol, 80s, The Boys, Stacy ve Treasure gibi gruplar bu jenerasyonun dikkat çeken sanatçıları arasında yer alır. Beşinci jenerasyon ise 2023'ten günümüze kadar olan kısım. En yeni jenerasyon olarak kabul edilen bu dönemde dijital platformlar ve sosyal medya çok daha büyük bir önem kazanmıştır. TWS, Islet, Babymaster, Zykers ve Meow gibi yeni gruplar K-pop'un geleceğini şekillendiren sanatçılar arasında gösterilmektedir. Bugünkü programda karşınıza çıkacak şarkılar K-pop'un ikinci jenerasyonuna ait parçalar olacak. Bu dönem K-pop'un Güney Kore dışında yayılmaya ve özellikle Asya'da daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladığı bir dönemdir. Super Junior, Girls' Generation, Big Bang ve Wonder Girls gibi birçok başarılı grup K-pop'un uluslararası popülerliğinin artmasında büyük katkı sağlamıştır. İlk parçamız K-pop tarihinin en ikonik şarkılarından biri olan Girls' Generation'ın G parçası. Girls' Generation veya SNSD 9 kişilik bir kız grubu olarak biliniyor. 5 Ağustos 2007'de çıkış yaptılar. Üyeleri ise Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Suyeon, Yuna, Sohyun ve Jessica. G, grubun aynı isimli mini albümünde yer alıyor ve albüm 7 Ocak 2009'da yayımlandı. Şarkı, bağımlılık yaratan nakaratı ve ikonik Crab Leg Dance, yani yengeç bacağı dansı koreografisiyle inanılmaz popüler oldu. G, ikinci jenerasyonun en temsili K-pop hitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Girls' Generation veya SNSD'den G geliyor. G, ikinci jenerasyonun en temsili K-pop hitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Girls' Generation veya SNSD'den G geliyor. Aha. Listen, boy.

Girls Generation'dan G parçasını dinledik. Sıradaki parçamız 21'ın özgüven dolu efsanevi hiti I Am The Best. 21, 4 kişilik bir kız grubuydu. Üyeleri CL, BOM, Dara ve Minzy. Grup 6 Mayıs 2009'da çıkış yaptı. I Am The Best, grubun 21 adlı ikinci mini albümünde yer alıyor ve albüm 28 Temmuz 2011'de yayımlandı. Güçlü elektronik altyapısı, cesur konsepti ve nakaratıyla dünya çapında büyük bir hit haline geldi. 21'dan I Am The Best geliyor.

21'dan I Am The Best şarkısını dinledik. Şimdi sırada Big Bang'in dünya çapında tanınan hitlerinden Fantastic Baby var. Big Bang, erkek grubu olarak 19 Ağustos 2006'da çıkış yaptı. Üyeleri G-Dragon, Taeyang, Daesung, T.O.P. ve Seungri'ydi. Fantastic Baby, grubun Alive albümünde yer alıyor ve albüm 29 Şubat 2012'de yayımlandı. Çılgın konsepti, elektronik sesi ve ikonik Boom Shakalaka bölümüyle şarkı uluslararası K-pop hayranları arasında büyük popülerlik kazandı. Big Bang'den Fantastic Baby geliyor. 여기 붙어라.

0: Fantastic Baby.
1: Big Bang'den Fantastic Baby şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız ikinci jenerasyonun en büyük viral hitlerinden Wonder Girls'ın Tell Me şarkısı. Wonder Girls, kız grubu olarak 10 Şubat 2007'de çıkış yaptı ve şarkının yayınlandığı dönemde üyeleri Sunye, Yeun, Sunmi, Sohee ve Yubin'di. Tell Me, grubun The Wonder Years albümünde yer alıyor ve albüm 13 Eylül 2007'de yayınlandı. Şarkının basit ama unutulmaz dansı, Güney Kore'de herkesin yaptığı bir fenomen haline geldi. K-pop'un erken dönem viral dans trendlerinin en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor. Wonder Girls'dan Tell Me geliyor.

Wonder Girls'dan Tell Me şarkısını dinledik. Enerji yükseltiyoruz çünkü sırada FX'in Electric Shock şarkısı var. FX 5 kişilik bir kız grubuydu. Üyeleri Victoria, Amber, Luna, Sully ve Crystal. Hazır adı da geçmişken maalesef Sully huzur içinde yatsın. Grup 5 Eylül 2009'da çıkış yaptı. Electric Shock aynı isimli ikinci mini albümünde yer alıyor ve albüm 10 Haziran 2012'de yayımlandı. Şarkı, elektronik pop sesi ve renkli konseptiyle büyük ilgi görerek FX'in en ikonik hitlerinden biri oldu. FX'ten Electric Shock geliyor.

Electric Shock. FX'ten Electric Shock şarkısını dinledik. Şimdi sırada 2PM'in parti enerjisiyle dolu Hands Up şarkısı var. 2PM 6 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri John Kay, Nich Khan, Taekyeon, Woo Young, Junho ve Chansung. Grup 4 Eylül 2008'de çıkış yaptı. Hands Up, grubun aynı isimli ikinci Korece stüdyo albümünde yer alıyor ve albüm 20 Haziran 2011'de yayımlandı. Elektronik dans sesi ve konserlerde herkesin eşlik ettiği nakaratıyla 2PM'in en eğlenceli hitlerinden biri oldu. 2PM'den Hands Up geliyor.

2PM'in Hands Up şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız EXO'nun kariyerini değiştiren şarkılarından Growl. EXO erkek grubu olarak 8 Nisan 2012'de çıkış yaptı ve başlangıçta 12 üyeden oluşuyordu. Growl, grubun EXO-EXO albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonunda yer alıyor ve 5 Ağustos 2013'te yayımlandı. Tek çekimde hazırlanmış gibi görünen ikonik koreografi videosu ve bağımlılık yaratan nakaratıyla büyük bir fenomen haline geldi. Bu şarkı, EXO'nun ikinci jenerasyonun sonu ve üçüncü jenerasyonun başlangıcındaki en büyük erkek gruplarından biri olmasını sağladı. EXO'dan Growl geliyor.

EXO'nun Growl şarkısını dinledik. Şimdi sırada TVXQ'nun efsaneleşen şarkısı Mirarik var. TVXQ başlangıçta 5 kişilik bir erkek grubu olarak 26 Aralık 2003'te çıkış yaptı. Şarkının yayınlandığı dönemde üyeleri Yanho, Changmin, Jaejung, Yuchan ve Junsu'ydu. Mirarik, grubun aynı isimli 4. Kore albümünde yer alıyor ve albüm 26 Eylül 2008'de yayınlandı. Güçlü vokalleri, karizmatik koreografisi ve ikonik I Got You Under My Skin bölümüyle K-pop tarihine en tanınan şarkılarından biri oldu. TVXQ'dan Mirarik geliyor.

Ice King. TVXQ grubunun Murarak şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Super Junior'ın dünya çapında ün kazanmasına yardımcı olan Sorry Sorry. Super Junior erkek grubu olarak 6 Kasım 2005'te çıkış yaptı ve grup kariyeri boyunca farklı sayılarda üyeyle çalıştı. Sorry Sorry grubun aynı isimli 3. stüdyo albümünde yer alıyor ve albüm 12 Mart 2009'da yayımlandı. İkonik hand rubbing veya el sürtme koreografisi ve akılda kalan nakaratıyla Asya genelinde büyük bir fenomen oldu. Şarkı Super Junior'ın uluslararası popülerliğini önemli ölçüde arttırdı. Super Junior'dan Sorry Sorry geliyor.

Super Junior'dan Sorry Sorry şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Shinee'nin en ikonik ve akılda kalıcı şarkılarından Ring Ding Dong. Shinee başlangıçta 5 kişilik bir erkek grubuydu. Üyeleri Anyu, Jonghyun, Ki, Minho ve Temin. Yine maalesef hazır adı geçtiği için Jonghyun huzur içinde yatsın. Grup 25 Mayıs 2008'de çıkış yaptı. Ring Ding Dong grubun 2009 The Year of Us mini albümünde yer alıyor ve albüm 19 Ekim 2009'da yayınlandı. Şarkı, bağımlılık yaratan Ring Ding Dong nakaratı, ikonik saç stilleri ve güçlü koreografi sayesinde ikinci jenerasyon K-pop'un en unutulmaz klasiklerinden biri haline geldi. Shinee'den Ring Ding Dong geliyor.

Shiny'den Ring Ding Dong şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Kara'nın unutulmaz hitlerinden Mister. Kara, kız grubu olarak 29 Mart 2007'de çıkış yaptı. Şarkının yayınlandığı dönemde üyeleri Yuri, Songyun, Nicole, Hara ve Jiyoung'du. Mister, grubun Revolution albümünde yer alıyor ve albüm 30 Temmuz 2009'da yayınlandı. Özellikle ikonik koreografisiyle Güney Kore ve Japonya'da büyük bir fenomen haline geldi. Kara'dan Mister geliyor.

Kara'dan Mr. şarkısını dinledik. Şimdi sırada Beast'in duygusal ve karizmatik hiti Fiction var. Beast, daha sonra Highlight adıyla devam eden 6 kişilik bir erkek grubu olarak 14 Ekim 2009'da çıkış yaptı. Şarkının yayınlandığı dönemde üyeleri Dojun, Yosop, Junhyung, Hyunsung, Kikwang ve Dongbun'du. Fiction, grubun Fiction and Fact albümünde yer alıyor ve albüm 17 Mayıs 2011'de yayınlandı. Duygusal melodisi ve ikonik koreografisi sayesinde Beast'in en büyük ve en sevilen hitlerinden biri oldu. Beast veya Highlight'tan Fiction geliyor.

0: Beast'ten Fiction şarkısını dinledik. Ve bu radyo saatimizin son şarkısı Miss A'nin unutulmaz çıkış hiti Bad Girl Good Girl. Miss A, 4 kişilik bir kız grubuydu. Üyeleri Faye, Gia, Min ve Suzie. Grup 30 Haziran 2010'da çıkış yaptı ve Bad Girl Good Girl ilk single albümü Bad But Good'da yer alıyor. Şarkı, güçlü kadın imajı, akılda kalan dansı ve özgüvenli sözleriyle yayımlandığı dönemde büyük bir başarı yakaladı. Hatta Miss A bu şarkıyla çıkışlarından kısa bir süre sonra müzik programlarında büyük başarı elde ederek dikkatlerini üzerine çekti. Miss A'den Bad Girl Good Girl geliyor.
1: JYP Introducing Made in Asia.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Miss A'den Bad Girl Good Girl'ı dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere, herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuzhan Özçelebi'ye teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şükran Yılmaz ve Recep Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Orçun Can ve kendisiyle Tuhaf Balıklar kitabını konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
1: Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Orçun Can'ın kitabı Sel Yayınları tarafından yayınlandı. Bu romanın ilk tohumlarının 2011'de yazdığınız iki parçalı bir cenaze öyküsüne dayandığını, Murat ile Tarık'ın da ilk kez bu metinde ortaya çıktığını anlatıyorsunuz. Yıllar sonra bu öyküye dönüp Murat'ın cenazeden önceki hayatını ve Türkiye'de bıraktığı arkadaşlarını merak etmeniz Tuhaf Balıkları nasıl şekillendirdi? Bir baştan, çünkü bir cemaziyle evveli var bu kitabın.
2: Evet, ya çok teşekkürler, çok güzel bir soru. Yine bu işte kitabın sonundaki teşekkürlerde biraz bahsediyorum bunda. 2023'te özellikle ve niye bu kadar da uzun süre beklediğimi bilmediğim bir şekilde Murakami'nin İmkansız'ın şarkısını okurken çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Orada çünkü şeyden çok etkilenmiştim. Ana karakterin içinde bulunduğu depresyon, yanındaki karakterlerin içinde bulundukları depresyon ve o genel depresyon halinin bir atmosfer gibi işlenmesi bütün romanda. Ve o bir 10 yıldır falan o öyküdeki karakter Murat özellikle bana şey konusunda bir sesleniyordu. Yani o duygularını gösterememe, o işte neredeyse katatonik hal. Bunu acaba bir roman formatında da görebilir miyiz? Yani bir ana karakterimizin mermer suratlı olduğu, içine birinci teki şahıslı olmasına rağmen içine böyle girmemize rağmen aslında tam giremiyor gibi yaşadığımız bir şey olabilir mi? O işte İmkansız şarkısındaki o depresyon atmosferinden benim aldığım hazzı ben bir matem, bir yas, bir melankoliyle aynı şekilde verebilir miyim? Bunları çok merak etmeye başladım. Öyle olunca da dolayısıyla o karakter ve o öykü kendi kendini daha fazla yazdırmak istedi.
1: Roman Murat'ın Edinburgh'a gelen eski arkadaşı Tarık'la görüşmek için 3 günlüğüne kaybolma planıyla başlıyor. Murat insanları sevmediği için değil, onlarla ilişki kurmanın gerektirdiği duygusal yükten sanki kaçmak istiyor gibi. Onun mesafeli, ketum ve zaman zaman bencil görünen kişiliğini oluştururken nasıl bir karakter yaratmak istediniz? Yani bu bir ıssız adam mı?
2: Yani şey aslında ıssız adam mı sorusu diye sormanıza çok bayıldım gerçekten. Çünkü şöyle yani en istemediğim şey romantize etmekti Murat karakterini. Yani şeyi gerçekten istemedim yani. Hiçbir okurum bunu okurken ay işte Murat o gizemli hali benden alıyor. İşte ben de onun gibi olsam ya da onun gibi bir işte sevgilim, arkadaşım şey olsa en istemediğim şey buydu. Açıkçası biraz hatta okur olarak da şeyi yaşasın istedim okurlar yani. Bu insana aslında biz okur olarak biraz acıyoruz. Çünkü yani çok da güzel bir hayat değil böyle yaşamak. O işte şey yani bunun hani bir kısmı anlaşılabilir şeyler. Yani hepimizin hayatında o şey olmuştur ya yani o mesaj geldi işte ben geldim hadi görüşelim diye. Ve yani ama hiç görüşmek istemiyoruz ve nasıl ondan sıyrılacağız şey olmuştur ya. Ama işte roman mesela orada şey diyor ya yani tamam ya 30 yaşındaysan işte söyle. İşim vardı geç yani bunları bu kadar abartma kendi içinde bu kadar büyütme diye. O ama hiç görüşmek istemiyoruz ve nasıl ondan sıyrılacağız şey olmuştur ya. Ama işte roman mesela orada şey diyor ya yani tamam ya 30 yaşındaysan işte söyle. İşim vardı geç yani bunları bu kadar abartma kendi içinde bu kadar büyütme diye. O büyütmelerin işte roman...

0: onu 30'da görmek biz okurda ne hissettirir? Bunları çok merak ettim. Biraz da özellikle şeyle de ilgili olduğu için yani ben de dahil olmak üzere özellikle çoğumuzun yetiştirildiği bir Türk aile yapısında zaten o işte büyüme, kendine gelme, o dediğim işte coming of age, o yaşına erme hali gitgide geciktiği için ya yani 30'unda bunu yaşıyor olmak ve bu dışarıdan nasıl görülür, bunlara biraz kafa yordum. Oradan çıktı.
1: Evet. Şimdi Murat annesinin ölüm haberini aldıktan sonra Ankara'ya dönüyor. Fakat kendisinden beklenen biçimde aslında siz de biraz önce bahsettiniz bu duygular meselesi. Ağlayamadığını ve yasını yansıtamadığını görüyoruz ve çevresindekiler de ona duygusuz diyorlar. Acaba yasın herkes için aynı biçimde yaşanmayacağını, bunun belki de aktarılabilir ya da belki de aktarılmaması gereken bir şey olduğunu, göstermemek gereken bir şey olduğunu söylemek istiyor Murat biraz.
0: Yani şey biraz kişisel bir soru olacak ama hiç yani yakınınızda birilerini kaybettiniz mi? Böyle bir yas süreci siz yaşadınız mı kişisel olarak?
1: Evet, çok korkunç ve ben de kimseyle konuşmak istemezdim yani.
0: Yani şöyle bir bence şöyle bir şey oluyor ve bence aslında 30 yaş, 25 yaş, 30 yaş neyse bu yaş önemli de bir şey burada. Böyle bir genelde çoğu insanların eğer işte görece güvenceli bir hayat yaşadıysa ve trajedilerle karşılaşmadıysa böyle ilk kez işte yakınında birilerini kaybetmeye başladıkları yaş oluyor ve yani birilerini kaybeden herkes şeyi çok fark eder ya, aa böyle bir şey miymiş yas diye, ve ama kime sorsanız da o böyle bir şeymiş, tıpkı sizin dediğiniz gibi bambaşkadır. Yani o kişisellikte hani bir sorun olmadığını biliyoruz zaten aşikar. Ama işte orada o şeyi vurgulamak yine işte hoşuma gitti. Yani Murat işte çok fazla bahsedemiyoruz. Kitabın önceki taslaklarında biraz daha fazla bahsediyordum ama yani bankada işte bir kurumsal bir bankada aslında gelişmekte olan pazarlarda risk analizi yapıyor. Yani böyle bir analitik bir beyin zaten. O yüzden şeye gitmesi çok normal geldi bana. Yani kendi yaşadığı şeyin nasıl bir yas olduğunu fark edemeyince... Ha yasta ne yapılır? Tamam işte ağlanır, işte çek, işte evde kalınır. Tamam bir yerde işte annesinin teyzesiyle öyle bir muhabbet var ya, hatta işte yavrum hemen gidiyor musun diyorlar. O bir anda şey diyor, tamam kaç gün kalmam lazım? Yani kaç gün olursa hani bu şeyi tam doğru yapmış olacağım. Ama hani bu demek değil ki işte onun o hesaplayamayan kafasında başka türlü bir yas yok. İşte bir yerde mesela çünkü şey görüyoruz yani duruyor duruyor ve sadece şey düşünüyor. İşte 57 yaşındaydı, 56 yaşındaydı annem diyor ve ben kaç yıl daha yaşarsam annemden yaşlı olacağım diyor. Ama halbuki bu düşüncelerin, bu hesapların hepsi de gayet kişisel bir yas sürecinin bir parçası olabilir. Eminim ki okurlarda bu şekilde bir yas yaşamış olan insanlar da kesinlikle vardır.
1: Tabii, kesin doğru. Şimdi biraz da baba oğul ilişkisi tabii ki bu roman söz konusu olduğunda konuşmamız gereken bir ilişki. Biraz böyle birbirlerine karşıtmış gibi görünüyorlar. Özellikle de bu yasla kurdukları yani anne ve eş kaybı ve onların bir baş etme şeklinin karşıtlığa dönüşmesi etkileyici kitapta. Aslında başka bir baba oğul ilişkisini bir kayıp üzerinden anlatmaya çalışmışsınız. Bu baba oğul ilişkisini aslında bilinen bir şey mi yoksa siz biraz daha başka bir yerden bakmayı düşündünüz mü gerçekten?
0: Şöyle bir yerden çok ilgimi çekiyordu romandaki baba oğul ilişkisi. Ama ona başlamadan önce şundan bahsedeceğim. Şimdi bu konuda benim fikirlerim değişiyor olabilir. Ben hiçbir şeyin sözünü veremem çünkü roman çıktıktan 9 gün sonra baba oldum ben de. O yüzden şimdi 6 haftalık bebeğim uyuyor içeride. O yüzden şeyi tam bilmiyorum yani bu konuda fikirlerim değişecek mi, ama şöyle bir şeye çok, şu cümleye çok sürekli kafamda takılmıştım, döndürüyordum. Özellikle babanın kendisini oluşturma ve var et, o karakterin kendisini var etme süreciyle ilgili olarak. Christopher Nolan'ın Yıldızlar Arası Interstellar filminde şöyle bir şey replik geçiyor işte. Biz çocuk yaptığımız anda kendimizin hayaletlerine dönüşürüz. Yani artık kendimiz değilizdir ve hani onun için bir baba hayaleti, bir anne hayaletine dönüşürüz diye. Ve şeyi hatırlıyorum ya, o filmi ilk izlediğimden beri o replik bende şey açısından

0: çok yer etmişti. Ben bu repliğe karşıyım. Kimse kendinin hayaleti olmamalı. Herkes bir bireydir diye. Ve o babada da yani o babayla Murat'ın hikayesinde en çok onu şey yapmaya çalıştım. Çünkü neticede Murat bütün bu işte kendini gösterememesi, duygularını açığa çıkaramaması falan arasında şeyi de bize sürekli veriyor ya yani. Her şey benim etrafımda oluyor. İnsanlar bana geliyor, benden gidiyor. Bir şeyler benim başıma geliyor diye. Ve o babanın o şeyi yapması benim için çok biricikti. Yani hayır, her şey seninle ilgili değil. Bak, ben de başka bir insanım. Ben de kendi hayatımın ortasındayım. Ben Edinburgh'a geldiğim zaman senin yanına baban gelmiş olmuyor. Ben oğlumun yanına gitmiş oluyorum. O şeyi bir yapmasını istedim. Yani bu o şey nasıl diyeyim? O çatışmayı Murat'a bir yaşatsın. Yani o ilk işte şeyi kurşununu atsın istedim. Abi saniye, her şey benimle ilgili değil mi diye. Umarım da bir şeyler yapabilmişimdir o konuda.
1: Evet, şüphesiz. Evet, bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz yine.

0: Merhaba tekrar, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Orçun Can ve kendisinin Sel Yayınları tarafından yayınlanan Tuhaf Balıklar kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında romanın kahramanı Murat'ı, onun duygu durumlarını, kendini yaratma biçimini ve babasıyla kurduğu ilişkinin buradaki etkisini konuşmuştuk. Şimdi biraz da arkadaşlarına geçelim. İşte Tarık, Serhat, Danyal ve artık aralarında bulunmayan bir kayıp daha var. Giray üzerinden. Üniversite arkadaşlıklarını yıllar içinde geçirdiği değişimi de izliyoruz. Giray'ın ölümü hepsini bayağı bir dağıtıyor aslında. Ve roman ölümün insanlara mutlaka kalıcı bir hayat dersi. Bilmiyorum, böyle bir şey düşündünüz mü? Ölüm bir hayat dersi mi verir?
1: Valla şey çok ilginç oldu bu soruyu sormanız. Çünkü işte programın sonunda bir metin okurken aslında tam da bununla ilgili bir metin okuyacağım. İçimin ya yani bir yanım cevap vermeyeyim de o metne saklayayım diyor ama şöyle. Ya yani bence evet kesinlikle bir hayat dersi verir. Ben açıkçası bu dünyada yaşadığımız deneyimin o işte yaşam ömür sürecinin bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir insanlık sınavı olduğunu düşünüyorum ve yaşadığımız her bir kayıp diyeceğim ama bunu çok daha geniş olarak düşünmek istiyorum. Yani sadece insan kaybetmek anlamında değil. Sanki insanlığımızdan biraz alıyor ve en sona ne kadar insan kalabiliyorsak o kadar başarılı oluyoruz gibi hissediyorum. Dolayısıyla küçük büyük bunların hepsinden bir ders aldığımız kesin. Ama ders alırken de işte şey tuzağına girmemek gerekiyor ve işte inşallah hani romanda da buna dair bir şeyler söyleyebiliyorum yani. İşte bakın ne kadar da ders alıyorum. Bu büyük şeyi yaşadım ve o beni A, B ve C konularında çok değiştirdi. İşte o sabah, o gece uyandım ve sabah bambaşka biri olmuştum. Artık işte şuna başka bakıyordum, bunu başka yapıyordum. Yani her şeyin böyle tiyatral ve dramatik olmasına da gerek yok. Ufak bir değişiklik olabilir. Küçük bir değişiklik olduğunu sandığımız bir şey sonra yıllar içinde bizi bambaşka insanlara dönüştürebilir. Ama kesinlikle yani her kayıp bence bir bizde bir şey yaratıyor, bir değişiklik, bir dalgalanma.
0: Evet. Yine Murat, Niamh'ın kendisiyle Türkiye'ye gelmesini bekliyor. Ancak bunu hiçbir zaman açıkça istemiyor. Yani Niamh'ın gelmemi istemedin ki cevabı. Murat'ın yalnızca bu ilişkide değil, bütün hayatında yaşadığı bir iletişim sorununu da aslında görünür kılıyor bizler için. Yani romanın merkezinde anlaşılmayı beklerken kendisini anlatmaktan kaçınan biri mi var aslında?
1: Şey yani kısa cevap evet. Orada da işte şöyle bir şey yine çok ilgimi çekiyor orada. Yani çoğumuz özellikle yetişkin hayata yani kendi başımıza başka insanlarla ve dünyayla sürekli olarak iletişim kurmamız gerekecek bir noktaya gelene kadar aslında buna dair araçları sağlıklı bir şekilde almıyoruz. Yani buna dair bir eğitimi ya da işte buna dair bir hazırlığı ve benim için mesela bu işte eşimde olmuştu. Ya yani onunla işte çıkmaya başladığımız zamanlarda çok şaşırmıştım ya yani bir saniye nasıl sağlıklı bir iletişim mi? İşte bir sorunumuz var ve ne demek konuşup çözelim? Bu mesela çok ilginç gelmişti bana o sırada ve yıllar içerisinde fark ettim yani ilginç geliyor çünkü sen hiçbir zaman iletişim kurmaya dair kendini eğitmemişsin ya da işte o şeyi o işte araç gereçlerini kendini toparlamamışsın. İşte Niamh'te de öyle bir şey olması hoşuma gidiyor yani Murat'a dair yine işte şey. Çünkü romanda aslında adam akıllı gördüğümüz Türk olmayan tek karakter. Ve şeyi çok bariz bir şekilde görüyoruz. Yani o şekilde bir büyütülmekten gelmeyen, kendi ayakları üstünde durmayı farklı bir şekilde kurgulayan ve başka türlü iletişim paradigmaları olan bir insan sizinle sizin sandığınız şekilde çatışmıyor bile. Yani işte dediğiniz gibi yani vay efendim niye benimle gelmedin? Gelmemi istemedin ki. İstesem gelmedin tabii gelirdim. Niye gelmeyeyim? Yani bu kadar hani basit bir şey benim için. Üstelik şey yani istemedin ki de hani şey gibi bir şey de yok ya. Yani sormayı unuttun bile değil. Ha, bunu konuştuk ve hemen başka bir şey yapmana gerek yok dedin geçtin. Oradaki şeyde de çünkü hoş bir naiflik var yani işte Niamh karakteri de karşısındaki insanın da duygusal zekasının kendisinin ise yakın olduğunu varsayıyor ama tabii
0: Öyle bir şey.
1: her zaman tutmuyor.
0: Evet, doğru. Bir de bir melon şapkalı figür var. Tabii onu da sormam lazım. Bu Murat'ın çocukluğundan beri rüyalarına giren bir figür ve ona sürekli felaket haberleri veriyor. Murat da kabuslardan kendisini böyle bir tokatlayarak uyandırıyor. Romanın sonlarına doğru figürle ilk kez konuşması ve onu hayatından uzaklaştırmaya çalışması bir dönüm noktası mı?
1: Umarım. Yani şöyle, şu yüzden umarım diyorum. Romanın sonlarına doğru, yani yazma sürecinin sonlarına doğru ciddi ciddi şeyi düşünmeye başladığımı hatırlıyorum. Ya aslında acaba bu roman başka ve daha büyük bir romanın ilk üçte biri mi? Yani acaba aslında bu yasla ilgili kapanışı yaşadığı ve işte o kabuslarıyla kendini bir şekilde barıştırdı. İşte Niamh'la yaşadığı şeye dair hakkında daha somut şeyler oluşmaya başladı ve acaba romanın işte sonraki üçte ikisinde Edinburgh'a geri dönmesi ve orada yaşadıklarını görmemiz mi lazım? İşte babasının gelip gitmesi, işte romanda başka bir karakterler var. Danyal ve eşinin mesela İngiltere'ye taşınacağını biliyoruz. Onların gelmesi falan. Şeyi çok düşündüm ya. Aslında acaba bu böyle bir işte çok da hani nasıl diyeyim? Çok Ariston'un poetikası şey gibi yani. İlk üçte biri, tam kırılma noktası bu ve ben daha büyük bir romanı yazmaya mı eriniyorum acaba diye çok düşündüm. Dolayısıyla ben inanıyorum orada bir kırılma noktası olduğuna. Bence o kırılma noktasında şey daha değerli ama. Yani o kabusları artık görecek, o görmemek değil de işte tamam gel işte kötü şeyler söyleyen o figür. Madem rüyamdasın tamam birlikte uyuyalım. Sorun değil, yeter ki canımı sıkma. Yani yine bir şey, bir işte kurtulma, bir çözüm değil de bir alışma, bir kontrol edebilme. Bununla rahat edebilme hali.
0: Baş edebilme aslında. Baş
1: Evet,
0: etmeyi öğrenmek.
1: evet.
0: Evet, şimdi programımızın sonuna geldik. Siz biraz bahsettiniz okuyacağınız kısımdan. Evet, neyle bitirelim? Tuhaf balıklardan.
1: Ya şöyle bir şey yapmak istedim. Kitabın başından falan değil de işte bu sizin de bahsettiğiniz arkadaşlarından bir tanesi Giray'ın vefat ettiği bir bölüm var. O bölümün sonundan bir işte birkaç paragraf okumak isterim.
0: Tabii.
1: Bence çünkü kitabın havasına dair de bir şeyler verecektir. Umarım insanların ilgisini de çeker böylelikle roman
0: Tabii.
1: diye umuyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Ertesi gün hepimiz değişmiştik. Giray'ın ölümü yaşamın kırılganlığı ile ilgili bir şeyler göstermişti. Danyal koşmaya başladı. Tarık istediği kariyerin peşinden gitme hevesiyle yayın evlerine staj başvurusu yaptı. Serhat sigarayı bıraktı. Ben ilk yardım ve arama kurtarma kurslarına yazıldım. Giray'ın hava yastığında öylece duran suratı gözlerimin önünden gitmiyordu. O dönem rüyalarım da epey sıklaşmıştı. Melon şapkalı figür önce senin sürdüğün araba kaza yapacak ve insanlar ölecek diye girdi rüyalarıma. Sonra taksirle adam öldürmekten hapse gireceksin oldu. Birkaç hafta cenazende uyanacaksın ama çok geç olacak cümlesinden sonra bir süre inzivaya çekildi. Bu arada 3 aylık tatsız bir mahkeme sürecinin sonunda her iki tarafın da oldukça alkollü olması nedeniyle kazayı yapan sürücünün hapis cezası ertelendi. Haftalar ve aylar geçtikçe bizde de değişiklikler oldu. Başta hayatın bir anda elimizden kayıp gidebileceğinin açığa çıkmasıyla aldığımız kararlar ve başlattığımız yeni alışkanlıklar yavaş yavaş çözülmeye, yerini konforlu ve rahat eski hallerimize bırakmaya başladı. Danyal ayak bileğini burktu ve doktorun ona birkaç hafta koşmamasını tembihlediğini söyledikten sonra koşu ayakkabılarını dolaba kaldırdı. Tarık ilk iki yayın evinden cevap almayıp üçüncüden de kibarca reddedildikten sonra yaz stajının peşini bıraktı. Seneye tekrar deneyeceğini söyledi. Serhat sigaraya tekrar başladı. Daha ince nikotin oranı daha düşük bir sigaraya geçtiğini tekrar tekrar anlattı bize. Ben de ilk yardım sertifikamı aldım ama arama kurtarma kursunun üçüncü haftasında bir işim çıkınca o dersi kaçırdım. Sonra da peşini getirmedim. Böylece Giray'ın ölümü hiçbirimize ders olmamış gibi görünüyordu. Zaman zaman konusu açılınca bunu konuşur, hatta bazen heyecanlanır, tekrar birkaç günlüğüne de olsa hayata sıkı sıkıya kavramak için atılırdık. Şimdi dönüp bakınca her şeyin eskisine döndüğüne ya da o gecenin bizi değiştirmediğine inanmıyorum. Yaşamın o her an ellerden kayıp gidebilen yapısını gözlemlemiştik bir kere. O perde bir kere aralanmıştı. Belki bunun bize getirdiği doğal sonuç her anın tadını çıkarmak ya da hayallerin peşinden koşmak olmamıştı. Ama o geceden sonra hepimizin hayata farklı baktığı aşikardı. Buluştuğumuzda daha az gülüyorduk, güldüğümüzde kahkahalarımız daha sessizdi. Gecenin sonuna doğru herkesin içkisi aynı anda bitince kimse bir tane daha demiyordu. Evlerimize dağılıyorduk. Sebepsiz yere, tıpkı arkadaşlarıyla yaşadığı o talihsiz geceden sonra Giray'ın yaptığı gibi durağanlaşıyorduk bazen. Bazen gözlerimiz dalıyordu. Yıldız Kavşağı'ndan Turan Güneş Bulvarı'na çıkarken bir saniyeliğine de olsa kalbimiz duruyordu. Cenazeyi takip eden aylarda önce Tarık, sonra Serhat, sonra da ben ehliyetlerimizi aldık. Ben Edinburgh'a taşınmadan önce Tarık dışında hepimizin arabası da vardı. Hiçbir zaman üstüne konuşmadık, anlaşmadık ama birbirimizin arabasına bir daha hiç binmedik. Hiçbir şey değişmemişti ama her şey değişmişti. O gece trafik kazasında Giray ile birlikte biz de ölmüştük. Sonraki gün hayatlarımıza o zamana kadar olduğumuzdan başka insanlar olarak devam ettik ama daha iyi insanlar olarak değil.
0: Evet, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim ya. Çok güzel sorularınız ve ağırladığınız için.
0: Rica ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şükran Yılmaz ve Recep Yılmaz'a teşekkür ederiz.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
5: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
2: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyomuzda yeni bir notalarla sohbet programındayız. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün romantizmin bir çeşit tarifi diyebileceğimiz Sergei Rachmaninov ve duygusallık, şiirsellik içeren bir piyano konçertosu ile başlıyoruz. Yaşamını, duygularını, iniş çıkışlarını bestelerine derin bir romantizm içinde yansıtmış bir besteci Rachmaninov. Her eserinde kendinden bir hikayesi var. Birazdan dinleyeceğimiz Opus 1, birinci piyano konçertosu, popüler olan diğer konçertoların gölgesinde kalmış gibi gözükebilir. Ancak bana sorarsanız bu konçertoda başlı başına bir başka başyapıt. Eser bestecinin ilk eseri Opus 1 olarak geçiyor. 1891 yılında 17-18 yaşlarındayken yazılmış. İlk iki bölümü 17 yaşındayken, son bölüm ve orkestrasyonu ise 18 yaşında tamamlamış. Piyanist Alexander Ilyich Silotti'ye ithaf ettiği bir konçerto. Bu eser 1889 yılında başlayıp yarım bıraktığı taslağın ardından yazdığı bir eser. Zaten bu taslak daha sonra ikinci piyano konçertosuna dönüşecek. Arkadaşı Natalia Scalona yazdığı mektupta şöyle diyor: "Bir piyano konçertosu besteliyorum. İlk iki bölümü bitti. Son bölüm ise hazır ama notaya dökmedim. Yazın sonuna kadar orkestrasyonu ile birlikte tamamlamayı düşünüyorum." Her yeni yazdığı eserle ilgili düşüncelerini ve heyecanlarını paylaştığı kişi Natalia, mektup arkadaşı. 1917 yılında diğer konçertoları çok beğenilip sevildiği bir dönemde birinci konçertoyu revize edip tekrar dinleyiciye sunmuş. 1890-91 yıllarını oranla 1917'de yaptığı değişiklikler bestecinin yaşam içinde müzikte aldığı yol ve gösterdiği gelişim açısından çok önemli. Buna rağmen Rus kökenli İngiliz besteci ve müzikolog Alfred Sloan'a yazdığı mektupta da dediği gibi, "Birinci piyano konçertomu yeniden yazdım. Şimdi çok daha iyi oldu. Gençliğin dinamizmi ve tazeliğini korurken çalma açısından da oldukça kolaylaştı. Ama kimsenin dikkatini çekmedi. Amerika'da birinci konçertoyu çalmak istediğimde ses çıkarmıyorlar ama ben biliyorum ki onlar iki veya üçüncü konçertoyu tercih ediyorlar." Aslında gencecik bir bestecinin yazdığı eser nasıl hak ettiği ilgiyi görmez, anlamak kolay değil. Biz bugün başladığı andan itibaren çığ gibi büyüyen konçertoyu Vladimir Ashkenazi'den dinliyoruz. Seslendirdiği Rachmaninov bestelerinde güçlü, derin ve bestecinin romantizmini çok iyi yansıtan bir piyanisttir. Size de ondan dinletmek istedim. Ashkenazi'ye Bernard Haitink yönetiminde Royal Concertgebouw Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Rahmaninov'un birinci piyano konçertosunu Vladimir Ashkenazi'den dinledik. Bestecilerin eserlerini birbiriyle mukayese etmeyi sevmiyorum. Hep tüm duyularımla dinlemeye, ne anlatmak istediğini yakalamaya çalışıyorum. Bu konçertoda kendine özgü, gizemli, derinliği olan ezgiler içeriyor. Besteciye has iniş ve çıkışları var. Bazen coşturur, bazen dibe çeker. Belki içinize anlam veremediğiniz bir huzursuzluk verir ama hemen ardından derin gevşeme de hissedebilirsiniz. Çünkü Rahmaninov bu. Geliyoruz bambaşka bir ustaya. Karl Maria von Weber. Yenilikçi çalışmaları ve incelikli güzel müziğiyle günümüzlerimize yer etmiş Weber. Besteci müzik konusunda geliştirdiği özgün kuramları ve yenilikçi düşünceleri nedeniyle sürekli yoğun bir tepkiyle karşılaşmış ve işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Yeniliği, bilinmezi pek kolay kabul etmiyor insanlar. Aydınlık, ferah, duygulu, incelikli ve parlak müziğiyle dinleyene çok iyi gelen bir bestecidir. Dinleyeceğimiz eser bir fagot konçertosu. Benim için içerdiği zengin melodi ve dinamizmi ile etkileyici bir eserdir. Derinliği olan, zengin ve ihtişamlı bir müzik yapmış bestecimiz. Debussy'ye göre Weber orkestrasyonlarında sanki her enstrümanın ruhunun teker teker incelenmesi sonucu bu harikatını elde edilmiştir. Eseri dinlediğinizde bu tarife nedenle uyduğunu bizzat fark edeceksiniz. Zira benim çok sevdiğim bir enstrüman olan fagotu bu denli etkileyici ve en doğru tınısına ulaşabilecek gibi kullanan besteci azdır. Karl Otto Hartmann'a Arturo Tamayo yönetiminde Slovak Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Carl Maria von Weber'in Fagot Konçertosunu dinledik. Müzikle dopdolu olan kafasının içinde geliştirdiği, yaşam çarkının içinde giderek olgunlaşan büyük ve zengin hayalleri varmış bestecinin. Ve Weber'in müziğinde içinde bulunduğu dönemin zevkiyle bunun kat be kat üstünde olan farklı unsurların ne kadar birbirinin içinde yoğrulmuş ve kaynaşmış halde olduğunu gözlemlemek çok ilginç. Döneminden çok ilerideymiş Weber. Rahmaninov'un bir romansı ile bitiriyoruz. Bir piyanoda altı el olur mu demeyeyim. Bakın ne güzel olmuş ve çok romantik bir şekilde akmış. Vladimir Ashkenazi, oğlu Bovka ve eşi Dodi Ashkenazi ile birlikte seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Bu hafta bir romantik ve bir klasik türde beste yapan iki besteciyi dinledik. Biri şiirsel, diğeri ise aydınlık müziğiyle bize ilham verdi. Bir başka programda buluşmak üzere sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak Apaçık Radyomuzda kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com adresinden ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla Sohbet.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: 3 Eylül 2026 Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve yöneticileriyle, bir kısım yöneticileriyle, yine İstanbul İlçe Belediye Başkanları ve yöneticilerin yargılandığı davayı konuşacağız ve davanın avukatlarından, bence daha doğrusu müdafilerinden Avukat Yiğit Gökçen Koçoğlu aramızda. Aynur Hanım aramızda, Ümit Altaş arkadaşımız Erzincan'da görev başında. Şimdi isterseniz o ilk aramızla ilgili müziğimizi bir verelim mi Sahiçciğim?
1: Evet.

0: Evet, bugün konuğumuz avukat Yiğit Gökçen ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının bulunduğu aşamayı, hatta bugün belki de dünden beri devam eden tahliye istemleriyle ilgili önemli değerlendirmeleri, yine yargılamanın bütünü içerisinde usulü açıdan önemli gördüğümüz belli konuları meslektaşımız avukat Yiğit Bey ile görüşeceğiz, ama belki de 8-9 Temmuz'daki sorgu arasından sonra 17 Ağustos günü başlayan ikinci celse diye adlandırılan duruşma günü başkanın söylediği bir şey vardı. 8-9 Temmuz'daki tutanaklara susma hakkını kullandığı İmamoğlu sözcüğüyle ilgili yapılan itirazlar üzerine kimseyi savunmasız bırakmayacağız, engellemeyeceğiz demişti, ama belki de Yiğit Bey'e buna rağmen İmamoğlu'nun sözcü olarak yapamadığı savunmasının yazılı bir metninin matbaadan henüz çıkmadan dağıtımının engellenmesi ile ilgili düşüncelerini de sorarız. Bu süreçle ilgili ne derler, onu konuşuruz. Aynı zamanda zaten duruşmaları yakından izleyen bir program yapımcımız diyelim. Bu davayı gündemde bir kere daha değerlendirelim istedik. Çünkü bu ara hakikaten bu Melih Gökçek davası, arkasından olası bir Binali Yıldırım soruşturması, hatta benim kanaatime göre bu son dönemde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transferleri, işte Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle adeta gündemden düşen bu konudaki düştü, yani öyle diyorum. Herkes, ülkede en çok bu transfer konuları konuşuluyor Yiğit Bey. O bakımdan biz bu dava ile ilgili önemli süreçleri bir kere daha kamuoyunun gündemine getirelim radyomuz kanalıyla dedik. Evet, sizi şimdi bu yani başlıklarla ilgili sözü size bırakıyoruz. Aynur Hanım, sizin önceden söylemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: Yok yok, ben Yiğit Gökçehan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Çünkü hem soruşturma evresinde gözaltı sürecinden itibaren hem de Kımrık davasının aşamasından itibaren belki adım adım nefes almadan hem cezaevi boyutuyla hem dosyadaki deliller ve savunmalar boyutuyla görev aldı. Ayrıntıları çok iyi biliyor. Ben zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum kendisine ve hemen sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Aynadan teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Bahri Bey, size de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için.
2: Estağfurullah. Meslektaşlarımıza her zaman zamanımız var. Şimdi şöyle, ben bir özet geçeyim. Bugün aslında bizim ikinci duruşma günümüz. 9 Mart'tan 8 Temmuz'a kadar tutuklular dinlendi. 17 Ağustos'tan bugüne kadar da tutuksuzlar dinlendi. Bu
0: Ve
2: arada bir tutuksuz
0: özür
2: iki
0: dilerim, bu
2: defa
0: arada
2: dinlendi.
0: bir eko var. Aynur Hanım, belki de sizinkini
2: Teşekkür
0: kapatıp bağlanıp tekrar bağlanmak gerekebilir veya tek telefondan veya tek bağlantıdan konuşmakta yarar var. Eko var
2: bir
0: çünkü bir.
2: deneyelim. Aynen, çünkü bana da girdi. Şu an evet, şu an gelmiyor.
0: Evet.
2: Aslında böyle de yapabiliriz. Çünkü aynı olan biz birlikteyiz şu anda. Hiçbir sorun yok. Bu şekilde
0: Evet.
2: yapabiliriz.
0: Evet.
2: Hatta istersen mesela ben bir kulak nasıl vereyim. Tamam. Şimdi ben tekrar başlayayım o zaman. Bahri Bey, bugün bizim
0: Evet.
2: 75. duruşma günümüz. 9 Mart'tan 8 Temmuz'a kadar tutuklu sanıklar dinlendi. 17 Ağustos'tan itibaren tutuksuzlar dinlenmeye başlandı. Bu hafta başına kadar, yani 17 Ağustos 31 Ağustos arasında tutuksuzlar dinlendi. Bu hafta mahkeme tutuklu sanıklara tahliye talepleri için söz vermeye başladı. Bu hafta da tekrar tutuklular ve avukatları savunmalarını yapıyorlar. Bu süreçte bir tane tutuksuz sanık iki defa dinlendi. Aslında ilk gün dinlenen Muzaffer Beyaz, savcılığın çelişkili beyan sebebi tutuklansın talebi üzerine dosyaya aynı gün dilekçe sunarak ben işte heyecan yaptım, panik yaptım diyerek tekrardan gelip savunma vermek istedi ve tekrar savunma yapıp bu sefer ifadeni değiştirdi. Böyle bir şey yaşadık biz. Şu anda da ne oluyor diye sorarsanız dosyada 53 tane tutuklumuz var. Ben üst kata baro odasına çıkmadan önce 47 kişi savunma yapmış. 48. sıra geçmişti. Ekrem Bey dahil 5 kişi kaldı. Onlar da dinlendikten sonra bugünün sonunda bir tahliye yönelik kararlar verilecek. Umut ediyoruz ki çok fazla bir tahliye olacak. Gönül ister ki herkes tahliye olsun. Sonuçta tutuksuz yargılamadır bizde esas falan. Fakat o şekilde ilerlemiyor sistem. Ne
0: Yani
2: kadar
0: Ekrem Bey'e de
2: tahliye...
0: bugün söz verecekler mi?
2: Evet, bugün Ekrem Bey'e de söz verecek. Mahkeme şöyle bir öngörüde bulunuyor. Diyor ki ben diyor yarım saat veriyorum. İsterseniz sadece siz sanıklar konuşun, isterseniz avukatlar konuşun, isterseniz ikiniz birden konuşun. Ama da yarım saati geçirmeyeceğim kimseye diyor. Benim de bildiğim kadarıyla bugün Ekrem Bey'in avukatları herhangi bir savunma yapmayacaklar. Stüdyonun tamamını Ekrem Bey kullanacak. Çünkü zaten sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere 8 Temmuz'da Ekrem Bey'in savunması alınmadı. Ekrem Bey ben susma hakkımı kullanıyorum dememiş olmasına rağmen zaptada bu şekilde geçirerek Ekrem Bey'in savunmasının kısıtlanması yoluna gidildi. Duruşma tekrar başladıktan sonra 17 Ağustos tarihinde daha başlar başlamaz Ekrem Bey'in avukatların meslektaşlarımızın bir talebi vardı. Ekrem Bey savunma yapmak istiyor diye. Bu arada hemen bir en başa dönelim. Ekrem Bey daha ilk duruşma gününde 9 Mart günü dedi ki bu dosyanın dedi adı Ekrem İmamoğlu örgütü davası. İlk savunmayı ben yapayım. Benden sonra herkesi dinleyin dedi. Aslında Ekrem Bey 9 Mart tarihinde duruşmada savunması hazır şekilde gelmişti. Fakat mahkeme dedi ki biz bir sıralama öngördük. Sizi 106. sırada dinleyeceğiz dedi ve buna göre gidildi. Ara ara işte tahliye yönelik beyanlarda Ekrem Bey söz aldı. Sorular sorarken vesaire söz aldı. Ancak ne olduysa son duruşma haftasında bu tutuklamadan pardon 8 Temmuz önceki son duruşma haftasında mahkeme bir şekilde meslektaşlarımıza karşı bir kısıtlama yoluna gitmeye başladı. Yani şöyle örnek vereyim. Benim müvekkilim var bu dosyada İstelkom Genel Müdürü. 5 suçtan yargılanıyor. Ben 4,5 saate yakın savunma yaptım. Ve bana hiçbir zaman kesin, bitirin, durdurun gibi bir şey söylenmedi. Ama Murat Ongun'dan itibaren ki Murat Ongun'da baktığınız zaman bu dosyada kültür ve medya AŞ'den sorumlu gösteren yönetici. Ondan itibaren ne yazık ki bir kısıtlamaya gidilmeye başlandı. Murat Ongun'un avukatının mikrofonu kesildi. Fatih Keleş'in avukatının mikrofonu kesildi. Ve Ekrem Bey hiç savunma yapamadı. Ne yazık ki bu arada Aynur Hanım da zamanında bu dosyada mikrofonu kesilmiş. Biz tüm avukatlar tepki göstermiştik. Biz böyle bir şey yapamazsınız diye. Ne yazık ki şu anda bu şekilde ilerleyen bir sistem var. Tekrar günümüze gelirsek 17 Ağustos tarihinde Ekrem Bey ben savunma yapmak istiyorum diye talepte bulundu. Bunun üzerine mahkemede susma hakkından her zaman vazgeçebilir. Ben susma hakkınızdan döndüğünüzü kayda alıyorum ve size makul gördüğüm bir zamanda söz vereceğim dedi. Şimdi ben mahkeme başkanının yerinde olsaydım tutuksuzlar başlamadan önce tutuklu olan Ekrem Bey'in de savunmasını alırdım. Çünkü baktığınız zaman zaten bizim yargı sistemimizde önce tutuklular sonra tutuksuzlar dinlenirler. Bir tutuklu daha savunmasını yapmamışken ve tutuksuzlar başlamadan önce ben savunma yapmak istiyorum demiş olduğu bir senaryoda mahkeme başkanının ben senin savunmanı makul gördüğüm bir zamanda vereceğim demesi bana çok makul gelmiyor. Dahası ben yine bir önce kontrol ettim. Kaç sanık savunma yapmış? 325 tane tutuksuz sanık var. Hesabımda hata yoksa 81 tanesi savunma yapmış bu süreçte. Yani 17 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar 81 tane sanık savunma yapmış. 244 kişi kalmış. Makul süre ne zaman biz onu da şu anda bilmiyoruz. Yani bu 81 kişi dinlerken hiç mesela makul süre olmadı. Veya atıyorum bu dosyanın Sayın Adalet Bakanı'nın deyimiyle dönüm noktası mihenk taşı olan Ertan Yıldız dinlenmeden önce Ekrem Bey dinlenemez miydi? Çünkü Adalet Bakanı'nın söylemine göre Ertan Yıldız bu dosyayı baştan başa değiştiren tüm pencere açan kendisiydi. Ertan Yıldız dinlenmeden örgütün lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun dinlenmesi bana kalırsa hukuken daha doğru olan. Hatta bana göre çok daha doğru olan tutuksuzluğa başlamadan önce eklenmeyin dinlenmesiydi. Ama şu aşamada hem zaten biliyorsunuz Ertan Yıldız'ın sorgusu yapılırken yine meslektaşlarımızın mikrofonları kapatıldı ve mahkeme başkanı ben artık soru almıyorum diyerek CMK madde 201'deki doğrudan soru sorma hakkımızı da ihlal etti. Yani şöyle bir örnek vereyim. Benim müvekkilimle alakalı bir şey yoktu Ertan Yıldız. O yüzden benim soracak bir şeyim yoktu Ertan Yıldız'a. Ama benim bildiğim daha soru soracak çok fazla meslektaşımız vardı. Mesela Ekrem Bey'in avukatları Ertan Yıldız'a soru soramadılar. Fatih Keleş'in avukatlarından bir tanesi sorabilir, diğeri sorulara yeni başlamıştı. Mesela o da çok soru soracaktı. Bildiğim kadarıyla yine soru soracak olan kişiler vardı. Örneğin Aykut Erdoğdu'nun avukatı soru soracaktı. Kimine ilgili dosya dilekçe de sundu. Ben soru soracaktım. Siz benim hakkımı elinden aldınız diye bir dilekçe de sundu. Sadece o değil, başka soru soracak insanlar da var. Mesela bir itirafçı var dosyada, Ahmet Sarı, Sarı İnşaat. Onun avukatları da sundu mesela. Biz Ertan Yıldız'a soru soracaktık. Siz bizim hakkımızın önüne geçtiniz. İyi bir itirafçılar da dilekçe sundular. Çünkü Ertan Yıldız gerçekten dosyayı çok önemli bir kişi. Ve buna rağmen bu arada tutuksuz, ki tutuksuz olmalı. Çünkü tekrar söyleyeyim, esra tutuksuz yargılamadır. Ama böyle bir durumda siz Ertan Yıldız'ın sorunu da sormasını engelliyorsanız ben bunu çok hukuki karşılayamıyorum. Ki zaten ben pazartesi günde kendi müvekkilimle ilgili savunma yaparken en son şöyle bitirmiştim konuyu. Ben sizin bu dosyadaki bazı kararlarınızın arkasında hiçbir hukuki zemin oturtamıyor ve sizlerin kararlarının arkasındaki motivasyonu anlamıyorum diye söylemiştim. Gerçekten anlamıyorum. Bakın şimdi bugün tahliye günü, bir takım tahliyeler olacak. Bana dünden beri işte aileler soruyor, meslektaşlar soruyor, kimler tahliye olur, kimleri bekliyorsun diye. Ben de hepsine aynı şeyi söylüyorum. Ben o algoritmayı çoktan kaybettim. Yani mahkeme neye göre tahliye kararı veriyor, neye göre tutukluk devam kararı veriyor gerçekten hiçbir fikrim yok. O yüzden ne söylesem boş. Çok somut örnek vereyim. Iraz Bayrak bu dosyanın en genç tutuklusuydu. 25 yaşında bir yazılımcıydı. Şimdi Iraz Bayrak Eylem 13'ten sorumluydu. Eylem 13'te ilgili savunmasını yaptı. Ve savunması yapıldıktan sonra herkes açıkçası Iraz Bayrak'ın tahliyesini bekliyordu. Bu arada bahsettiğim tarih Nisan ayının sonu. Yani 30 Nisan'daydı o tahliye tarihleri. Herkes Iraz'ın tahliyesini bekliyordu. Ve mahkeme Iraz Bayrak'ın tutukluğu kararının devamına karar verdi. Aradan 20 gün geçti. 20 gün sonra tutukluk incelemesi yaptı. Hemen Kurban Bayramı öncesinde mahkeme. Ve Iraz Bayrak'ın tahliyesine karar verdi. Şimdi bakın arada 20 günlük süre var. Bu 20 günlük sürede ne değişti? Iraz'ın lehine giren bir delil olmadı. Iraz'ın aleyhine giren bir delil olmadı. Eylem 13 zaten çoktan bitmişti. Tutukluk süresi, hem tutukluk süresi Iraz'ın azdı diye insanlar görüyor. Çünkü Ekim'de tutuklanmıştı Iraz. Şimdi ben anlamıyorum. Mahkeme neden 20 gün daha geç tahliye etti? Bunu anlamıyorum. Mesela benim müvekkilim neden hala tutuklu? Ben bunu da anlamıyorum. 13. eylemle ilgili savcılığın iddianamesinde bir hatası var müvekkilimle alakalı. Mahkeme başkanı bunun farkında ve ben bunu mahkeme başkanı konuştum duruşmadan önce. Servis dökümü de var. Bunu kendi savunmam sırasında ekrana yansıtıp gösterdim. Bakın başkanım, siz de bunun farkındasınız diye anı gösterdim. Ve 13. eylemden hala benim müvekkilim tutuklu. Yani 13. eylem bu arada İstanbul Sayın İBB Hanem konusu. Aslında İstanbul Sayın dediğiniz ve İBB Hanem dediğiniz şey temelde diyorlar ki İstanbul'un verilerini aldılar, yurt dışına sattılar. Kişisel verileri hukuka şekilde ifşa ettiler, yaydılar diyorlar. Şimdi böyle bir sistemde 13. eylemin ne kadar boş olduğunu herkes anlatmışken 16. eylem Ekrem Bey'in telefonun meselesinde de müvekkilimin daha ortamda bile bulunmadığı bir yerden bahsediyoruz. Bir tek geriye kalıyor örgüt üyeliği. Şimdi örgüt üyeliği dediğiniz şey de, bu arada tekrar bir geçmişe döneyim ben. Çok flashback forward yapıyorum ama benim müvekkilim rüşvetten tutuklandı. Hakkında rüşvetten dava açmadılar. Ve şu anda örgüt üyeliğinden tutuklu. Çünkü sonra tutuklama kararını değiştirdiler. Bakın örgüt üyeliğinden tutuklu ve özel vasfa haiz üye diye bir şey söylediler. Bizim yargı sistemimizde özel vasfa haiz üye diye bir şey yok. Yani ya bir örgütün yöneticisindir, ya üyesisindir, ya da üye değil ama üye olmasan da yardım eden kişisindir. Ve savcılık kendi kafasında özel vasfa haiz üye diye bir şey uydurdu. Benim müvekkilime de özel vasfa haiz üyeliği biçti. Şimdi bak,
0: Şimdi
2: buyurun.
0: Yiğit Bey, aslında şöyle bir şey var. Belki de dinleyicilerimizin bunu da anlaması lazım. Bu şimdi örgüt üyeliği dediğimiz zaman aklımıza işte mesela terör örgütü üyesi. yok bilmem işte PKK üyesi, yoksa bir parti cephe üyesi veya benzeri örgütler geliyor. Yani Türk Ceza Kanunu'ndaki özel bir amaca yönelik örgüt 314. madde geliyor. Oysa şimdiki bunların yargılandığı dava genel 220. madde suç işlemek için
2: Doğrudur.
0: örgüt kurmak iddiasıyla ve aslında bu özel göreve haiz örgüt üyesi lafı eski 314. maddeye karşılık gelen 168. maddedeki belli bir dönemde kullanılan özel bir şeydir, fıkradır ki o sonradan zaten o da kalktı. Bu yani ne şu anda 314. maddede ne de 220. maddede özel göreve haiz bir örgüt üyeliği tarifi yok. Yani kanuni bir şey yok, yani dayanağı yok bu lafın.
2: Evet Bahri Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Ben size o zaman daha vahimini söyleyeyim. İddianamede şöyle bir şey geçiyor. Yargı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere deyip bu içtihatlarda sürekli olduğundan bahsediyor. Özel vasfı haiz edilmiş. Fakat böyle bir şey yok. Şimdi ben meslekte 12. yıla girmek üzereyim. Ve 12 yılın tamamında ceza kureyi, ceza ve idare. Başka bir şey neredeyse hiç yapmadım. İşte başka hukuk davası vesaire geldi. Benim eşim avukat, eşim ilgilenir. Ben çok ilgilenmem onlarla. Şöyle bir şey var. Ben özel vasfı haiz üyeliği hiç görmedim, hiç duymadım. Ben bunu iddianamede görünce kendimden şüphe ettim. Dedim bende mi acaba bir hata var? Ve direkt üniversitedeki hocalarımı aradım. Dedim hocam böyle bir şey gördüm. Ben mi bilmiyorum dedim. Ya siz anlattınız, ben dersi mi dinlemedim, ne yaptım diye sordum. Dedi ki oğlum o çok eskide kaldı. Ondan hala bahsediyorlar mı diye bana sordu. Dedim valla bahsediyor ve hala da geçerliymiş gibi yaklaşımda bulunuyorlar dedim. Şimdi TCK madde 220 söylediğiniz gibi suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütten bahseder. Bu anayasal,
0: Genel
2: evet.
0: bir örgüt
2: Aynen
0: tarifi
2: öyle.
0: bu. Ama
2: Yani devlete karşı
0: 314 değil.
2: değildir. Evet,
0: Evet.
2: devlete karşı, anayasal düzene karşı, hükümete karşı değildir. Bu tamamen atıyorum. Yani siz dolandırıcılık yapmak için de bir örgüt kurarsanız bu TCK madde 220'den yargılanırsınız. Siz atıyorum yağma yapmak için bir örgüt kurarsınız. İşte ne bileyim sürekli insanları yaralamak için yaparsınız. Ya yani çok basit örnek vereyim. Ya şu anda ülkedeki Casper'lar, Dalton'lar, Red Kit'ler hepsi 220'den yargılanıyor. Çünkü bunların hiçbiri şey değil. Anayasal düzene karşı olan işte ne bileyim bir silahlı örgüt, terör örgütü vesaire değil. Bunlar belki silahlı olabilir ama terör örgütü değil
0: Aynur Hanım
2: bunlar.
0: bilir. Eskiden bu örgüte çek senet örgütü derlerdi. Yani eski kanunda ve yani bu hiç bunun şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve de onun mesela başkan yardımcıları veya ilçelerdeki belediye başkanları veya onların yardımcıları kanundan dolayı başkan yardımcıları var. Kanundan dolayı diyelim imar dairesi müdürü var. İşte efendim kent bilmem sorumlusu var, temizlik işleri müdürü var. Şimdi bu yasal yapılanmayı nasıl olup da bir örgüt yapılanması olarak niteleyebiliyorlar? Bunun hakikaten hukukçu olarak hesabını verebilmek inanılmaz bir şey. Bakalım sonunda bu yargılamalar sonunda nasıl göreceğiz.
2: Bahri Bey, zaten bizlerin temel itirazı da bu. Bir yasal yapılanmayı örgüt yapılanması olarak görüyorsunuz diye bir yaklaşımımız var. Şimdi baktığınız zaman eğer siz yasal bir yapılanmayı bir örgüt olarak görürseniz bu çok farklı yerlere gider. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanlığı örgütüne bir örgüt diyebilirsiniz. Atıyorum bakanlık örgütüne bir örgüt diyebilirsiniz. Sivil toplum örgütlerine örgüt diyebilirsiniz. Bakın bunların hepsi de yasal örgütler. Sivil toplumu bir kenara bırakıyorum. Siz normal bir hukuki zemini bulunan yapılanmaya örgüt diyemezsiniz. Çünkü örgüt dediğiniz şey suç işlemek amacıyla kişilerin bir araya gelmesi ve yeni bir yapılanma oluşturmasıdır. İşte bu noktada da savcılık diyor ki zaten diyor bunların bir İBB hiyerarşisi var. Bir de paralel bir hiyerarşisi var noktasına getiriyor. Yani diyor ki işte atıyorum mesela işte bahsettiğimiz Ertan Yıldız mesela. Ertan Yıldız baktığınız zaman İBB yapılanmasında daha öncesinde iştiraklerden sorumluydu. Son yapılanmada herhangi bir sorumluluğu yok. Ve diyor ki aslında bakın diyor bir başka bir yapılanma var. Ertan Yıldız örgüt yöneticisi diyor. Adem Soytekin yöneticidir diyor ki bu da Adem Soytekin ile bir alakası yoktur biliyorsunuz. Murat Ongun yöneticidir diyor. Fatih Kereş yöneticidir diyor. Fatih Kereş'in de bu arada İBB bir hiyerarşik yapılanmada yeri yoktur. Çünkü o da meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü başkanıdır. Ve bir de diyor ki Hüseyin Gündür diyor buradaki örgüt yöneticisi. Yani savcılığın kafasında o işte bizim hepimizin kafasındaki soru işareti olan ya yasal bir yapılanmaya sen nasıl örgütlersin karşı olarak hayır sizin yasal yapılanmanızın karşısında bir de gerçek bir İBB var diyor. Şimdi bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tane şüpheli bana bunu anlatmıştı. Bir tane savcı bir şüphelinin ifadesini alırken İBB'lik konumunu sormuş. Ve o kişi de söylemiş konumunu ve ne görev yaptığını, kimlerin kendisine bağlı olduğunu, kendisinin kimlere bağlı olduğunu anlatmış. En son ifade bittikten sonra savcı demiş ki işte ismine X diyelim. X sen yanlış biliyorsun. Bak ben sana gerçek İBB'yi anlatayım diyerek o kişinin önüne bir örgüt şeması çizmiş. Ve demiş ki aslında İBB budur. Senin hiçbir haberin yok demiş. Ya aslında zaten savcıların kafasında bir örgüt şeması varmış. Bu örgüt şemasını Ertan Yıldız mı oluşturdu, Dil Sanatlar mı oluşturdu onu bilmiyoruz. Ama savcılık yasal yapılanmanın dışında başka bir yapılanma olduğu iddiasında. Fakat dosyadaki delillerse bunun böyle olmadığını gösteriyor. Siz ilk başta sözü bana verirken şeyden bahsetmiştiniz. Ekrem Bey'in savunmasını kitaplaştırması ve onun dağıtımı engellenmesinden bahsetmiştiniz. Kısaca ondan da bahsedeyim. Şimdi başından beri konuştuğumuzda Ekrem Bey'in savunması kısıtlandı.
0: İkinci bölümde sizi hemen bırakmıyorum, onu söyleyeyim. Hemen gidemiyorsunuz. Soracağım şeyler var çünkü.
2: Tamam. Şimdi sadece ufak bir parantez açacağım Bahri Bey. Ben de bir anda aşağıda haber bekliyorum. Ekrem Bey'in savunmasına geçerse ben kaçacağım bilginiz olsun. Şimdiden söylüyorum. Ama ben geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda daha ona var. Ama geçmez diye düşünüyorum. Çünkü bir anda haber bekliyorum oradan. Zira şöyle tutuklu bir belediye başkanımız kendisi ve kendisi ne zamandan sonra sanıyorum
0: Örgüt
2: ki
0: başkanı.
2: Şeyden sonra 30 Nisan'dı galiba. Yok, 30 Mart'tı galiba. 30 Mart'tan sonra ilk defa bir yarım saat konuşma hakkı bulacak kendisi. O yüzden hepimiz ne söyleyeceğini çok büyük merakla bekliyoruz. O yüzden de aşağı inmeyi ineceğim ben kusura bakmasın ama muhtemelen ikinci bölüme yetişiriz diye düşünüyorum. Ben isterseniz bu şey kısmına gireyim. Dağıtımın engellenmesi kısmına gireyim veya ikinci
0: Evet.
2: bölümde bırakabiliriz nasıl isterseniz.
0: Evet, bu yani bunu söyleyelim o zaman, ikinci bölümde başka bir paragrafla konuşmamıza devam
2: Tamam.
0: edelim.
2: O zaman şöyle şimdi Ekrem Bey'in biliyorsunuz savunma hakkı aslında kısıtlamada eline alındı. Çünkü kısıtlamak bir şey verirsiniz sonra kesersiniz. Bu tamamen yaptırmamayı olduğu için savunma hakkı eline alındı. Savunma hakkı hiç tanınmadı.
0: Yani 8-9 Temmuz'da bu savunma hakkının elinden alınması ile ilgili ikinci bir aşamaydı. Aslında bütün bu tür davalarda bakın, 12 Eylül davaları var. 12 Eylül'ün yani cehennemin kapısı dedikleri Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemeleri var. Adana var, İstanbul var, Ankara var. Oralarda bile eğer bir davada bir sanığı en birinci sorumlu olarak görüyorsanız, davanın başında önce onu dinlersiniz. İlk davanın sorgulama seviyesi, iddianame okunup kabul edilip okunup işte kimlik tespitinden sonra başlayan yargılamada aslında birinci olarak İmamoğlu'nun dinlenmesi gerekirdi. Bunlar yeni bir adet çıkardılar ve biz böyle yaparsak böyle olur dediler. Birinci engelleme orada oldu bana göre. İkincisi de 8-9 Temmuz'daki ara öncesi son duruşmalarda. Evet.
2: Evet öyle oldu. Tam söylediğiniz gibi oldu. Yani bakın ben tekrar söyleyeyim. Benim müvekkilim 5 eylemden sorumlu. Benim müvekkilim 2 saate yakın savunma yaptı. Ben 4,5 saat savunma yaptım. Kimse bize bir şey demedi ama Ekrem Bey'e sen 143 eylemden sorumlusun. Savunmanı gel 8 saatte yap diyorlar. Bu mümkün değil. Yani bu ülkede Selahattin Demirtaş 15 gün savunma yaptı. Bu ülkede Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı hakaret yargılamasından yargılamasın. Bir hafta boyunca savunma yaptı. Yani biz bunların hepsine şahit olduk. Bunların olduğu bir dönemde veya atıyorum bu İBB davasında yani bazı meslektaşlarımız ve kendi işte şeyleri sanık müvekkili toplam bir gün savunma yaptılar. Olması gereken de budur. Sonuçta kişi hakkında bir karar verecek. Savunma hakkı da kutsaldır. İnsan
0: Yani
2: her şeyi
0: belki şu,
2: söyleyebilir.
0: belki çok çarpıcı olan konu şu: İmamoğlu tamam örgüt üyeliği, yani yasal yapılanmanın dışında paralel bir örgüt üyeliğinin yöneticisi, ama bir de 400 küsur tane suçlama var. Her suçlamayla ilgili yani bir dakika konuşsa 476 dakika eder, değil mi?
2: Ya şöyle 143 eylem var baktığınız zaman.
0: 143 pardon,
2: 143 eylem.
0: 143 pardon.
2: Ama yine dediğiniz neler yani? Yani bakın her şey için bir dakika deseniz sadece 2 saat yapıyor. Sadece hepsine bir dakika konuşsa 2 saat yapıyor. Siz diyorsunuz ki 8 saatte bitirin. Şimdi bu 143 eylemin dışında bir de örgüt üyeliği var. Örgüt liderliği var. Bundan atması gerekiyor. Yani 144 eylem diyelim. Ya bu mantıklı mı hiç? Yani mahkemenin yapmaya çalıştığı şey hiç mantıklı değildi. Ekrem Bey'e gelmeden zaten başlamış. Tekrar söylüyorum. Fatih Keş'e de aynı muamele yapıldı. Murat Ongun'a da aynı muamele yapıldı. Yani bunlar örgüt üyelerine, hatta üye olmayan kişilere gösterilen müsamaha ne yazık ki aslında yargılamanın temelini oluşturan kişilerde gösterilmedi. Çünkü bakın çok basit bir örnek. Ekrem Bey ile alakalı bu dosyada doğrudan eylem 5 veya 6 yanılmıyorsam GK'nın hepsi tamamen örgüt üyelerinden, örgüt liderinden geliyor. TCK 225 kapsamında. Bir kere aslında belki de bir gün boyunca örgütün var olmadan anlatması gerekiyor. Zaten örgütün var olmadan anlatıp örgüt olmadan ikna ederse 140 çeyen düşecek 5 eyleme. Yani mahkeme şu an buna da izin vermiyor.
0: Evet, o zaman şimdi müzik arası verelim ve
2: Tamam.
0: ondan sonra da tekrar konuşmaya başlayalım. Hatta tek telefonla Aynur Hanım'la beraber üçümüz birlikte bu dava ile ilgili önemli noktaları birlikte konuşalım.
2: Tamam,
0: Şimdi
2: tamamdır.
0: kısa bir müzik arası.
2: Teşekkür.

0: Eylül 2026 Apaçık Radyo'da
1: Ben
0: Hukuk
1: açın
0: Güvenliği
1: şey.
0: programı
1: Adını
0: bugün
1: soy.
0: fidyesi Ekrem İmamoğlu ve diğer yöneticilerin yargılandığı dava ile ilgili avukat Yiğit Gökçen Koçoğlu'yla ve Aynur Hanım'la birlikte konuşuyoruz. İlk bölümde davanın bütünüyle ilgili bir değerlendirme yaptık. Hatta İmamoğlu'nun sorgusunun yapılması arkasından işte 17 Ağustos'ta savunma hakkının kimsenin engellenemeyeceğine ilişkin başkanın açıklamasına karşın sözlü olarak yapılamayan İmamoğlu savunmasının bir kitap haline getirilmesi durumunda bunun daha matbaadan çıkmadan toplatılması kararını konuştuk. Avukat Yiğit Gökçen Koçoğlu arkadaşımızla beraber. Şimdi bu davayla ilgili daha başta Aynur Hanım'la işte kimlik tespitinden, iddianamenin özetlenmesinden, işte arkasından sorguların yapılmasının başlanış biçiminden itibaren birçok değerlendirmeler yapmıştık. Bugün Yiğit Bey'le özel belli konularda yine konuştuk. Aynur Hanım, duyuyor musunuz beni Aynur Hanım?
1: Bir saniye, şimdi duyacak sizi, bir saniye. Ben şimdi kulaklığı çıkarayım, duyacak bir saniye. Ben kulaklığı çıkaracağım. Evet, bir
0: Evet.
1: saniye. Kulaklık bağlantımı keseceğim. Çok kısa bekletiyorum sizi.
0: Evet,
1: Duyuyorsun.
0: çünkü programımıza yerinden yani
1: Olmadı ya.
0: hukuk güvenliği programı yerinden yayın yapıyor. Çünkü
1: Sesiniz var ya.
0: hem Aynur Hanım hem de
1: Sesiniz geliyor mu
0: avukat
1: Bahri Bey?
0: geliyor. Ben duyuyorum. Aynur
1: Yok
0: Hanım'ınkini
1: şu
0: duymadım
1: anda.
0: ama hem Yiğit Bey
1: Sesi
0: hem de
1: sıkıntılar.
0: Aynur Hanım
1: Ses full gitti zaten şu anda.
0: Silivri'de duruşma salonundan
1: Bir dakika.
0: duruşma salonunun baroya ayrılan bölümünden bağlanarak konuşuyoruz. Yani duruşma ile ilgili sıcak aktarımlar yapıyoruz. Bugün
1: Bahri Bey, bir
0: evet.
1: saniye. Şu an seste bir sıkıntı yaşıyoruz. Çok kısa bekleyebilir misin? Şu an seste bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Çok kısa
0: Evet.
1: bekletiyorum size.
0: Evet.
1: Böyle tamam. Sesi dışarı vermeyeyim.
2: O zaman gidip kendi telefonumdan da alabilirim.
1: Ha, o da olabilir. Bir saniye çünkü.
0: İki telefon olunca yapıyor, eko yapıyor. Onun için tek telefondan konuşalım dedim.
1: Bir saniye
0: Evet.
1: Bahri Bey. Çünkü sesi şu an dışarı veremiyoruz ne yazık ki. Telefon arızasından geliyor ses. Aynı anda kulaklığı kullanamadı. Bir saniye.
0: O
1: Benim
0: zaman
1: telefonum geldi. Tamam. Biraz
0: ha.
1: sonra telefonumu benim için. Tamam, aynı anda bir yer değiştirecek. Başka bir yerden bağlanacak. Bilginiz olsun. Çok kısa
0: Tamam.
1: bekletiyorum size.
0: Tamam. Biz konuşmaya devam edelim. Aynur Hanım bağlanınca bize ses versin. Şimdi yani bu davada önemli iki şey var, olgu var. Birincisi işte efendim etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler ve bu etkin pişmanlıkla ilgili ifadelerini hep değiştirmek zorunda kalanlar ki bir örneğini son olarak siz verdiniz. İşte
1: Evet,
0: tutuklu
1: doğrudur.
0: sanıklardan savunmasını yapan bir sanıkla ilgili işte savcılığın bununla ilgili tutuklama istemi üzerine hemen ben o gün

0: işte sarhoştum, aydım, bu işten caydım deyip yeniden dilekçe verip ifade vermek isteyen, yani ayın 17'sinde ifade veren değil mi? Bir
1: Evet,
0: sanık
1: aynen.
0: bugün yeniden konuştu. Biri bu var. Bir de gizli tanıklar var. O zaman Aynur Hanım'dan önce hem soruşturma evresini hem de kovuşturma evresini, yani mahkeme aşamasındaki evreyi yakından takip eden bir meslektaşımız olarak bu iki olayın, etkin pişmanlıktan yararlanma ve de gizli tanıkların davanın esasıyla ilgili etki ve önemini sizden bir dinlemek istiyorum ben de.
1: Yani şöyle Bahri Bey, baktığınız zaman bu yargılama zaten ne yazık ki beyanlar üzerine kurulu. Ve bizler şu anda beyanların gerçek olmadığını ispat etmeye çalışıyoruz. Ellerimizde deliller var, evraklar var. Kimse evrakları, delilleri kale almıyor. Ne yazık ki beyanları kale alıyorlar şu anda. Orada da geçen ben gene mahkemeye sormuştum. Yani A şahsının B şahsının beyanını üstünlük tanırken C, D şahsının beyanını niye üstünlük tanımıyorsunuz diye. Mesela benim vekilimle ilgili gizli tanık ilke bir şey söylemiş. Sürekli karşımıza çıkıyor. Biz bunun tam aksini beyan olarak 7-8 kişiden aldık duruşmada ve ben hepsini tahliye beyanında ekrana yansıtarak gösterdim. 7-8 ayrı beyan gösterdim ve sordum. Bir kişinin verdiği beyana itibar edip neden bu 7-8 kişiye itibar etmiyorsunuz diye açık açık da sordum. Ama tabii karşımıza duvar olduğu için bir şey de diyemiyorlar. Ve göreceğiz bunları aslında biz yani.
0: Benim duvar olduğu için değil de ihsas-ı reyde bulunmak
1: Evet.
0: istemiyorlar.
1: Evet ama bir şey söyleyeceğim. İstedikleri zamanlar çok güzel bulunuyorlar.
0: Evet.
1: Mesela çok yakın zamanda oldu. Bir meslektaş işte bu Ertan Yıldız'ın savunması sırasında soru hakkımız elimizde alındığı zaman istinaf edersiniz dedi. Yani ve Hüseyin Ersöz meslektaşımız çok güzel söyledi. Biz avukatlar dosyaya ne zaman istinaf ederiz? Müvekkilinizin aleyhine karar çıktığı zaman istinaf ederiz. Beraat edip de istinaf eden var mı? Ben görmedim. Demek ki ceza
0: Evet.
1: verecekler bunlar. Bu
0: Ay
1: ihsas değil mi?
0: bir de gerekçesizliğin kendisi de ihsas-ı rey değil mi? Şimdi bunlar Aynur Hanım.
1: Aynen, sesi yerde kaldı.
0: Çok çok güzel geliyordu. Birdenbire kesildi.
1: Aynen, rüzgar gibi geldi ve gitti.
0: Evet, yani şimdi buradan tam da yargılamanın yapıldığı yerden bağlanarak böyle bir program yapınca böyle ufak tefek aksamalar ve kazalar olacaktır ama Apaçık Radyo dinleyicileri bu işin sıcağı sıcağına ve yerinden seslerle yapılmasının değerini takdir edip bizi mazur göreceklerdir. Evet.
1: Ya aynı an gelene kadar ben şunu söyleyeyim. Bu yargılama gizli tanıklara etkin pişmanlığa dayanıyor. Ne yazık ki bu şekilde ve gizli tanıklar daha dinlemeye geçmedik biz. Onları elbette ki dinleyeceğiz. Gizli tanıklar bakalım belki bazılarının kimlikleri ifşa olacak. Etkin pişmanlık yapanlar da aslında duruşmaya tel tel döküldüler. Sürekli birbirini tutmadı. Hatta birbirine düşen etkin pişmanlıkçılar oldu. Basit örnek vereyim. Ertan Yıldız'ın şoförüyle Ertan Yıldız birbirine düştüler. Çok basit bir örnek bu ve aslında bu etkin pişmanlık müessesesinin ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir şey. Şimdi etkin pişmanlık meselesi ne kadar kötü bir şey, şöyle anlatayım ben size. Ertan Yıldız'ın şoförü 30 Haziran 2025 tarihinde tutuklanıyor. 3 Temmuz 2025'te etkin pişmanlık yapıyor ve diyor ki ben işte yemek sepeti gelirdi. Yemek sepetinin içerisinde ben paralar gelir giderdi. Bu paralar da işte Fatih Keleş'in şoförü, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü, Murat Ongun'un şoförüyle vasıtasıyla giderdi. İşte Mustafa Akın da orada olduğu gibi beyanı var kendisinin. Bu beyanın üzerine 9 Temmuz tarihinde şoför tahliye oldu. Peki 9 Temmuz'da ne oldu? 9 Temmuz'da ifadesinde bahsetmiş olduğu tüm şoförleri gözaltına aldılar. Ve 9 Temmuz tarihinde bu şoförlerin tamamı tutuklandı. Ve bu şoförler ne yazık ki 30 Mart 2026'ya kadar tutuklu kaldılar. Yani 9 Temmuz'dan 30 Mart'a kadar tutuklu kaldılar. Biz geçen hafta bu şoförü dinledik ve bu şoför dedi ki ben o yemek sepetlerinin içerisinde şey görmemiş. Bir şeyden bilgisi yok. Ama vermiş olduğu bir ifade sebebiyle kendisi tahliye oldu. bir tahmini sebebiyle 4 tane şoför 9 Temmuz'dan 30 Mart'a kadar tutuklu kalmış. İşte beyan
0: Şimdi
1: değil.
0: burada Yiğit Bey, şunu söyleyeyim. Yani sadece bu dava açısından değil. Bu yasal düzenleme yapılırken, ki bu yasal düzenlemenin gerekçesi özellikle İtalya'daki mafya ile mücadele edebilmek için bu işin başka çaresi yoktur diye, hem gizli tanık açısından hem de bu etkin pişmanlık açısından konulan normlardır. Ama özellikle etkin pişmanlıkla ilgili bu düzenlemenin, kanuni düzenlemenin, yasal normun gayri ahlaki olduğunu iddia ettim. Ve aslında kanundaki düzenlenen şekliyle bile doğru uygulanmayan bir yasal düzenleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanları tutuklama tehlikesiyle yüz yüze getirip sadece soruşturmanın amacına yönelik ifade verme konusunda iradelerinin ifsad edildiği açıktır. Yani onları aman tutuklanmayalım ama ne istiyorlarsa ona uygun bir beyanda bulunalım diye ifade verildiğini artık, yani doğan güneş batan ay gibi açık ve seçik olarak iddia edebiliriz. Yani bu davalarda bu etkin pişmanlıktan yararlanma ve itirafçılık dediğimiz şeyler bu şekilde kullanılıyor ve bunların hukuka hiçbir şekilde uygun olmadığını, hatta yasal düzenlemenin ahlaka aykırı bir düzenleme olduğunu iddia ediyorum baştan beri. Sadece bu davada değil.
1: Bahri Bey, ben size çok zaman somut bir örnek vereyim. Yine bir belediye davasında ben bu sefer bir iş insanının avukatıyım. İş insanı da baktığınız zaman bana göre irtikap suçunun net bir şekilde mağduru. Çünkü oradaki belediye başkan yardımcısı benim müvekkilim iradesini fesada uğratmış ve benim müvekkilim de orada bir ödeme yapmak mükellefiyetinde kalmış. Ödeme yapmaması gereken bir ödemeyi yapmış. İrtikap suçunun net bir şekilde mağduru. Biz ifademizi de verdik kollukta. Sonra savcıya çıktık. Biz girer girmez savcı dedi ki benim müvekkilime, senin de dedi avukatın da savunmasını okudum dedi. Avukatın dedi belli ki bu işleri de biliyor. İrtikap savunması yapmış. Seni mağdur anlatmış. Mağdur gibi duruyorsun ama sana inanmam için varsa belediyede başka bildiğim bir şey bize onları anlat. Ben de seni serbest bırakayım dedi savcı. Benim müvekkilim ben bir
0: Yani
1: şey
0: böyle bir
1: bilmiyorum.
0: pazarlık hem de.
1: Evet, benim müvekkilim ben bir şey bilmiyorum. Ben sadece kendi yaşadığımı bilirim. Bu olay böyle de ben başka bir şey bilmiyorum dedi. Savcı tekrardan sordu. Dedi ki işte şu X belediyesinde yaşadığın başka bir şey var mı? Veya duyduğun bir şeyler var mı? Bize yardımcı ol dedi. Bizimkisi de dedi ki ben bir şey bilmiyorum. Bizimkisini tutuklamaya sevk etti. Bizimki tutuklandı bu arada. Haziran ayından düne kadar tutukluydu
0: Yani
1: müvekkilim.
0: irtikap suçunun mağduru olmasına rağmen
1: Evet.
0: tutuklandı.
1: Haziran ayından düne kadar tutukluydu. Dün tahliye oldu. Ve tahliye olmadan önce
0: Dün mü?
1: savcı
0: Dün mü
1: evet.
0: tahliye oldu?
1: Evet, dün tahliye oldu. Ve dün de aynı şeyi söyledi savcıya. Biz ilk gün ne dediysek hala aynı noktadayız. Şimdi bakın, benim müvekkilimin bu kadar süre içeride kalmasının tek sebebi ondan bir itirafçı yaratmaktı. Çok net.
0: Evet. Evet. Şimdi ben bir de şunu sorayım. Zamanımız da az kalıyor Yiğit Bey. Şu anda bugün işte İmamoğlu'na da söz verilirse, yani zaten bu verilen söz bir savunma kapsamında olamayacaktır. Belki de tutuklamanın değerlendirilmesiyle ilgili olacaktır ama yine de İmamoğlu hem 8-9 Temmuz'daki tutanakla ilgili hem bugüne kadar yargılamada süren hukuksuzlukla ilgili genel değerlendirmeler yapacak, inanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Peki bugünkü duruşmadan sonra tahliye istemleriyle ilgili bir karar verecek. Peki tutuksuz sorgusu yapılmamış kaç kişi kalmış olacak o zaman?
1: 244. Bir
0: Kişi
1: tekrar
0: daha
1: bakayım bir
0: kaldı.
1: saniye. Çünkü biraz önce söylemiştim, notlarında var. Bir çok kısa bekletiyorum sizi. Evet, 244 kişi kalmış.
0: Evet ve yine duruşmalar yarın duruşma yapılmayacak Cuma
1: Evet,
0: günü.
1: cuma günleri yapılmıyor.
0: Evet. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe olarak yine devam edecek. Bu şeylerin söyleyiniz, sorguların tamamlanması için. Herhalde bunlar yapıldıktan sonra usule göre, usul açısından dosyadaki yazılı delillerin okuması lazım. İşte sizin söylediğiniz gibi gizli ya da açık tanıkların dinlenmesi lazım. Ve sonunda da CMK, işte Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 216. maddesi çerçevesinde okunan yazılı deliller, dinlenen tanıklarla ilgili, yani mağdur olanların ve vekillerinin, sanık olanların ve müdafiilerinin ve de savcının karşılıklı bu delilleri değerlendirme aşaması sürecektir. Bunun devamı da yani ilk bu dava ne kadar sürebilir diye tepede yazılan 11-12 yılı buluyordu. Herhalde bu kadar süreye kalmayacak bu dava ve yani bir yıl içinde sonuçlanabilir mi sizce?
1: Allah Beşiktaş davasını çok kısa sürede bitirdiler biliyorsunuz. Yanlış olmasın galiba onun tensibi Kasım'da yapılmıştı diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. Kasım'da tensip ve geçen hafta da karar çıktı. Benzer bir şeyi öngörebiliriz çünkü çok hızlı ilerliyorlar. Karşınızda sadece savunma almak için oturuyorlarsa eğer bu yargılamayı sene sonunda bitirirler. Ama karşımızdakiler delil toplamak için karşımızda oturuyorlarsa bu da bu yargı bu kadar süre bitiremezler. Çünkü
0: Veya delil toplamak demeyelim de delil mevcut delilleri tartışmak için
1: evet, o da olabilir.
0: ve
1: Çünkü
0: savunma delillerini dinlemek
1: evet,
0: için.
1: tüm meslektaşlarımızın çünkü talepleri var. Bir sürü talebi var. Ya bakın çok basit bir örnek vereyim. Şimdi tekrar kendime müvekkilime dönecek ama 13. eylem dediğiniz şey inanılmaz teknik bir konu. Ve 13. eylemde bir takım terimler var. İşte mix panel, adjust, segment, sentry gibi terimler var. Ben mahkeme başkanı bir gün duruşmada şunu söyledi. Ya sen bunları konuşuyorsun da biz anlamıyoruz dedi bir sanığa. Bu nedir? Aslında mahkemenin bir kişi raporu alması gerekliliğinin bir şeyi
0: Bundan
1: gizli.
0: somut bir şeysi olamaz
1: Evet.
0: diyorsunuz.
1: Ve ben mahkemeye kendi savunma yaparken müvekkil için dedim ki rapor alın dedim. Almak zorundasınız dedim. Mahkeme başkanı da evet mahiyetinde kafa sağladı alacağız anlamında.
0: Yani
1: Bakın.
0: mahkeme başkanının ya da üyelerinin ve hatta savcılığın ve hatta davanın taraflarının bilmediği teknik bir konu üzerine mutlaka bir bilir kişi, tarafsız bir bilir kişiye bunu sorup yani buradaki şeyleri anlaması lazım. Aksi halde
1: Aynen öyle.
0: delilleri sağlıklı değerlendirme imkanı yok ve belki de müdafi arkadaşların bu konuda özel mütalaalar alıp hatta o özel mütalaaları veren bilir kişilerin uzman kişilerin duruşmada dinlenmelerini istemek gibi bir yolu kalıyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet, bakın ben 9 Nisan'da büyük rapor almasını talep ettim bu konuyla alakalı. İşte mahkeme başkanı alacağız mahiyetinde kafa salladı. Bugün 3 Eylül rapor falan alınmadı hala. Buna yönelik bir ara karar da yok. Ve en son ben pazartesi günü gene sordum. Neyi bekliyorsunuz rapor almak için? Rapor almamaktadır sizin dedim, müvekkilin için tutukluk devam karar verme sebebi. Rapor almıyorlar. Alması gerektiği çok açık. Ama almıyorlar. Şimdi ve diyor ki zaten Ankara soruşturma bir tane rapor var. O yüzden almıyorum diye olabilir ama şu değil miydi bizim hepimizin bildiği? Soruşturmadaki raporun bir de aslında mahkeme aşamasında tekrardan alınması ve onun doğranması gerekmez mi? Daha da önemlisini söyleyeyim. Şimdi bu yargılamayla alakalı bir siyasi dava olduğu iddiamız var. Siyasi dava olup olmadığına en nihayetinde mahkeme karar verecek. Ama siyasi dava iddiasının olduğu bir ortamda siyasi bir kurumdan rapor alabilir misiniz? Alamazsınız. Bu dosyanın soruşturma aşamasında 13. eylemle ilgili dosyaya giren rapor USOM'un raporu. USOM nedir? Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Birimidir. Nereye bağlıdır? Siber Güvenlik bir Başkanlığı'na bağlıdır. Orası Cumhurbaşkanlığı'na bağlıdır. Yani aslında siyasi bir kurumdan rapor alınmış, bu dosyaya koymuş. Biz diyoruz ki siyasi dava. Şimdi bu yarın öbür gün gerçekten bozma sebebi değil midir? Ya
0: Şimdi
1: siyasi.
0: tabii siyasi dava olup olmadığı konusunu mahkemenin betimlemesi veya nitelendirmesi çok önemli değil. Burada yani herkesin hemfikir olduğu bir konu bu ki bu dava zaten siyasi bir dava. Önemli olan siyasi bir davada bile hukuk kurallarının doğru uygulanması. Çünkü ben her yerde söylüyorum yani Faruk Erem diyor ki dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zamanında. Bundan 200 önce de, 200 yıl önce de, 200 yıl sonra da. Amerika'da da, Afrika'da da, Suudi Arabistan'da da, işte Çin'de de, Rusya'da da. Ceza muhakemesi kanunu kuralları kadar yaşamsal olan veya bu kurallar doğru ama yanlış uygulandığı zaman sonuçları kadar yaşamsal olan bir hukuk disiplini yoktur diyor ve bu kanunun doğru olmadığı zaman ve bu kanunun uygulamasının yanlış olması halinde o toplumda huzur ve güvenlik yoktur diyor. Şimdi burada dava siyasi olarak nitelenir nitelenmez. Önemli olan özellikle yargılamada sanıkların güvencesi olan muhakeme kurallarının doğru uygulanmasıdır. Ama bugüne kadar benim gördüğüm, yukarı dışarıdan gördüğüm kadarıyla bu muhakeme kuralları ile ilgili güven verici bir süreç yaşamıyoruz diye düşünüyorum.
1: Ne
0: Şimdi
1: yazık ki.
0: süremiz çok çok az kaldı. Aynur Hanım'ın da bağlanamayacağı anlaşılıyor. Sizin
2: Ben
0: davanız
2: bağlıyım.
0: için
2: Ben bağlıyım. Ben beri
0: bağlanamadınız
2: insan
0: ya Aynur Hanım,
2: böyle
0: ben size.
2: o an için mikrofon kapandı ama siz çok güzel sohbet ediyordunuz bölmemek için.
0: Evet.
2: Dolayısıyla ben izlemeye devam edeyim. Buyurun efendim.
0: Evet, son yani sözlerinizi, söylemek istediğiniz şeyleri lütfen sizden dinleyelim ve programımızın sonuna geldik çünkü.
2: Yiğit Bey buyurun size. Yiğit Gökçehan Bey bir türlü sizi doğru söyleyemedik. Yiğit Gökçehan Koçoğlu gerçek
1: Ben
2: ismi bu.
1: o kadar alışığım ki Adıyaman'da deprem davalarına gidip geliyordum. Oradaki mahkeme başkanı bana Yiğit Han deyip duruyordu. Ben artık herkes diyorum, adım Yiğit Han benim, sorun yok diyorum.
2: Ben doğruyu biliyorum da söylerken ben de yanlış
1: Boş ver,
2: söylemişim.
1: hiç sorun değil.
0: Yiğit
1: Yani
0: Gökçen Koçoğlu.
2: Gökçehan,
1: o da
2: Gökçehan,
1: yanlış ama
2: Gökçehan.
1: hiç sorun değil.
2: Yiğit Gökçehan. Şimdi
0: Evet.
2: düşünle Yiğit Bey iyi özetledi ama tabii son derece devamı gelmeli bu programın. Son derece ele alamadığımız uzun bir liste var. Önemli ele almamız gereken. O yüzden son derece dedim doğru anlatamadım. Ben şimdilik biz duruşmaya kaçalım diyorum bize izin verirseniz ama bugünkü kararından sonra mahkemenin özellikle önümüzdeki hafta ne yaptığına da bakarak diğer etkin pişmanlara ne yaptığına da bakarak dosyayı bu kadar iyi bilen bir avukatı hazır ikna etmişken tekrar konuk edelim diyorum. Ne dersiniz?
0: Evet, evet,
2: Seve
0: evet.
2: seve.
1: Ne zaman isterseniz.
0: Yiğit Bey çok teşekkür ediyoruz zaman
1: Ben
0: ayırdığınız ve
1: teşekkür ederim davet
0: katıldığınız
1: ettiğiniz için.
0: için. Yeni bir hukuk güvenliği programında yeniden buluşalım ve izleyicilerimize de yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim. Teknik masadaki Salih arkadaşımıza da teşekkür edelim. Hoşça kalın.
2: Teşekkürler.
1: İyi günler diliyorum. Teşekkürler.
3: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karaköy Debrüğü'ne teşekkür ederiz.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
6: That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol.

0: Dil Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün yayın konuğumuz sosyolog Esra Gedik ile Türkiye'de büyük babaların babalığının yeniden inşası başlıklı çalışması üzerine sohbet edeceğiz. Profesör Doktor Gedik Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Türkiye'de şehit anneleri örneğinde annelik kurgusunun ideolojik ikircikliği başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını aynı üniversitenin sosyoloji bölümünden devlet, piyasa ve aile arasında sıkışmışlık, orta düzeyde eğitimli boşanmış ve dul kadınların deneyimleri başlıklı teziyle aldı. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Araştırmaları militarizm, milliyetçilik, kadın emeği, erkeklik ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet meseleleri üzerine yoğunlaşmakla birlikte bakım emeği, duygulanım teorisi, damgalanma, kadın kooperatifleri ve insan-hayvan ilişkileri alanlarına doğru genişlemiştir. Bunun yanı sıra Bozok Çevre ve Doğa Topluluğu'nun akademik danışmanlığını üstlenerek sürdürülebilirlik ve hayvan refahı alanında kampüs temelli projeler üretmektedir. Merhabalar.
1: Merhaba, beni tekrar konuk ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Evet, bundan bir önceki programımızda da boşanmış kadınların gündelik hayat deneyimlerini üzerine sohbet etmiştik sizinle. Bugün de büyük babalar ve aile erkeklik üzerine sohbeti derinleştireceğiz. Öncelikle ailenin bir aktörü olarak büyük babalar üzerine çalışma fikri nasıl gelişti? Biraz bundan bahsederek isterseniz sohbetimize geçelim. Söz sizde.
1: Tabii şöyle aslında bu çalışma bu sefer biraz kişisel bir yerden başladı. Kendi babam ve babamın dedelik deneyimi üzerinden bu çalışmayı yapma konusunda bir fikrim oldu. Şöyle benim babam asker ve her asker baba gibi disiplin ve otoriteyi hayatının merkezine koyan bir babaydı. O nedenle biz küçükken kız kardeşim ve ben oyuncaklarla oynarken ya da evin içinde oyun oynarken odamızın dışına, salona ya da başka bir yere oyuncak götürmemiz yasaktı demeyeyim ama çok hoş görülmezdi. Babam bu konuda katı kuralları olan biriydi. Ama ne zamanki kız kardeşimin bir çocuğu oldu, yani torun bakmaya başladı. Birden babamın o bize uyguladığı disiplin mekanı olan ev adeta bir kreşe döndü. Salonda oyuncaklar, kapılar, duvarlar boyandı. Ve o asker disiplini bir anda Pamuk Dede'ye döndü. Ben de bu noktada şey sorgusunu sormaya başladım. Doktora yaptıktan sonra erkeklik çalışmalarına yönelince. Acaba bu sadece benim babama özgü bir şey mi, münferit bir şey mi? Yoksa Türkiye'de bu babalara atfedilen disiplin ve otoriter olma rolü dede olunca bir değişime uğruyor mu? Kendi babalıkları, kendi dedelikleri, kendileri dedeyken, torun bakarken kendi damatlarının ya da kendi oğullarının babalık deneyimlerini nasıl yorumluyorlar? Bu sorular kafama takıldı. Bunları cevaplamak için başladım.
0: Peki, hoş bir yola çıkış hikayesi aslında. Peki, büyük babaların torunların bakımını daha fazla üstleniyor olması aslında geleneksel erkeklik anlayışını nasıl dönüştürüyor? Ne gibi işaretler buldunuz siz?
1: Şöyle diyebiliriz. Aslında büyük babaların ya da işte dedelerin torun bakımına katılması... Artık Türkiye'de herhalde bu kavramı bilmeyen yoktur. Hegemonik erkeklik kavramını düşündüğümüzde aslında ilginç bir kırılma ortaya koyuyor. Çünkü Türkiye'deki hegemonik erkeklik modeline baktığımızda tabii ki bölgesel ve yerel olarak değişebilir ama erkeği geleneksel olarak eve ekmek getiren, duygusal emekten uzak, bakımı kadına devreden bir özne olarak kuruyor Türkiye'deki hegemonik erkekliği. Ancak büyük babaların bakım pratiklerine baktığımızda bu modelin katı sınırlarının yumuşadığını, hatta yer yer tersine döndüğünü görüyoruz. Ama burada iki süreç iç içe geçiyor. Bir yandan yaşlanma ve emeklilikle birlikte erkeğin o üretken etkinliğinin ya da üretken kimliğinin geri planda kalması Diğer yandan da yaşlılıkta üretkenliğin yeni bir biçim alması. Yani bir anlamda üretkenlik geri planda kalırken bu yaşlı erkekler ya da dedeler üretkenliği kuşaklar arası bakım yoluyla yeni bir anlam katarak bir kendilerine anlam üretme aracı ihtiyacı olarak ortaya koyuyorlar. Yani aslında büyük babalar bakım emeği vererek erkekliği reddetmiyorlar ya da Türkiye'deki bu hegemonik erkekliği reddetmiyorlar. Ama daha çok bu erkekliği yeniden müzakere ediyorlar ve onlara bu erkeklik modelini alternatif anlamlar kazandırıyor diyebiliriz.
0: Peki bu büyük babaların bakım pratikleri aile ilişkilerini ve kuşaklar arasındaki bağları nasıl dönüştürüyor ya da dönüştürüyor mu?
1: Şimdi literatüre baktığımızda aslında karşımıza iki temel kavram çıkıyor. Bir tanesi babalık pratikleri, bir tanesi babalık kültürü. Yani tam sanırım Türkçe'ye bu şekilde çevrilebilir daha net olması açısından. Şimdi babalık pratikleri dediğimizde erkek bireyin kendi çocuğuyla ya da işte bizim örneğimizde olduğu gibi torunuyla kurduğu o babalık dedelik ilişkisi aslında ortaya çıkıyor. Yani bu Türkiye literatüründe ilgili babalık olarak yeniden çevrildi. Yani bir babanın çocuğuna vakit ayırması, çocuğuyla oyun oynaması, çocuğunun bakım emeğini gerçekleştirmesi. Ama babalık kültürü dediğimiz şey ise kültürel olarak aktarılan bu pratikler. Şimdi baktığımızda Türkiye'de bu babalık kültürü otoriter olmak üzerinde ve bakım emeğini kadına devreden bir babalık kültürü var. Ancak dedeler işin içine girdiğinde yani katılımcı yani bu dedeler bu bakım emeğine katılmaya başladıklarında aslında aile içi ilişkilerde şöyle bir dönüşüm yaşanıyor. Kendi babalarından ya da çocukların babalıklarından farklı olarak torunlarının sadece yardımcı figürü olmaktan çıkıp aslında hem duygusal olarak onlara destek veriyorlar hem de kadına atfedilen bu bakım emeği, duygusal emek dediğimiz tanımlamaların pek çoğunu yapıyorlar. Ama burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu tanımlamayı biz bu dedeler üzerinden ya da dedeler kendi pratiklerini böyle tanımlıyor mu? Buradaki temel sorunumuz bu. Bir değişim, dönüşüm olduğu aşikar ama bu tabii ki şöyle bir şey. Kadınların ya da büyük annelerin emekler üzerinde ya da görevler üzerindeki yükü alıyor diye bir iddiam yok. Ya da bu çalışmanın öyle bir iddiası olmadı. Ama bir kavram, yani bu bakım emeğinin dedeler tarafından da icra edildiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'de olan babalık kültürü nedeniyle dedeler kendi bakım emeklerine ya da kendi pratiklerine kadınlara atfedilen bu bakım pratiği olarak yorumlamadıkları için hala hem kendileri hem aile içerisinde yardımcı figür ya da yardımcı aktör olarak yer alıyorlar. Böyle bir değişimden bahsedebiliriz.
0: Yani merkezde değiller. Yani bakım emeğinin merkezinde değiller.
1: Evet, bakım emeğinin merkezinde büyük çoğunlukla büyük anneler ya da anneanne ve babaanne diyelim. Tam literatür Türkçe çevirince büyük anne büyük baba oluyor ama anneanne ve babaanneler aslında bakım emeğinin merkezinde. Ama benim anlatmaya çalıştığım şu, aslında dedelerin yaptığı da bakım emeği ama ne kendileri ne çevresindekiler bunu bu şekilde anlamlandırmıyorlar. Bu anlamlandırma babaanne yani kadın bireye ait olduğu için. Oysa ki bunu bu şekilde anlamlandırmaya başlasalar bu görmeye başladığımız değişim gerçekten köklü bir şey. Hem kendilerine hem damatlarına hem de kendi oğulları babalıklarına da sirayet edecek diye düşünüyorum.
0: Peki tam da buradan yani bu torun bakımı, büyük babaların torun bakımı size göre geleneksel aile ve erkeklik rollerini nasıl etkilemiş oluyor?
1: Aslında şöyle, şimdi büyük babalar torun bakımını biraz önce söylediğime ek olarak belki şunu yapabilir. Geçmişte gösteremedikleri babalık pratiklerini yani günümüzdeki ilgili babalık kavramı üzerinden düşünürsek yani kaliteli zaman geçirme, sadece sadece otorite ve disiplin figürü olmaktan ziyade o şey kızlarının ve oğullarının her türlü ihtiyacını eşleri gibi karşılayamadıkları için zamanında aslında torun bakarken dedelerin bir telafi kaybettikleri o zaman ya da o zaman göremedikleri babalık anlayışını bir telafi şeklinde yorumladıklarını görebiliriz. O anlamda aslında geleneksel babalığın bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. Bu dedeler torunlarına bakarken sadece kendi babalıklarını yani kendi babalıklarını sorgulamıyorlar. Kendi damatlarını ve kendi çocuklarının, oğullarının babalıklarını da eleştiriyorlar. Yani bu anlamda geleneksel babalık figürünün ya da babalık pratiklerinin değiştiğini söyleyebiliriz. Biraz daha ilgili babalık yönüne doğru kaydığını söyleyebiliriz. Ama dedeler üzerinde düşündüğümüzde dedelerin bunu hani bunun böyle olması gerektiği düşüncesinden daha çok kendi zamanlarında kendi çocuklarına veremedikleri ilgi, emek ve zamanı torunlarına vererek bir anlamda telafi ettiklerini dile getirdi birçok katılımcı. Onu söyleyebilirim. Biraz karışık oldu galiba ama kusura bakmayın.
0: Yok yok, hiç karışık olmadı. Zaten biraz sonra yöntemi sorduğumda da belki biraz bize sahanızdan böyle daha anekdotlar da anlatabilirsiniz sahanın sesinden. Ama yine buradan devam edersek aile, bakım, toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde büyük babaların bu torun bakma pratikleri daha görünür hale geldikçe aslında bu durum bize Türkiye'de dönüşen aile yapısı hakkında neler söylüyor? Yani ya da Türkiye'de gerçekten çünkü sizin sadece bu çalışmanız değil, biraz önce de söyledik, daha önce yaptığınız söyleşi, sizin doktora çalışmanız. Aslında siz aile kurumu hakkında çalışıyorsunuz doktora çalışmanızda. Yani Türkiye'de aile yapısı değişiyor, dönüşüyor mu? Ya da hani bu kentlerde mi böyle, yani sınıfsal aidiyete göre değişiyor mu? Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Biraz karışık bir sürü soruyu aynı anda sordum ama.
1: Yo, estağfurullah, anladım demek istediğinizi şöyle cevaplamaya çalışayım. Türkiye'de bakım emeğinin kadınlar üzerinden yürütülmesi hem kültürel hem yapısal bir gerçeklik. Yani karşımızda böyle bir gerçeklik var. Ve buna ek olarak da kreş ve bakım hizmetlerinin yetersizliği ya da uygun ücretlerde olmaması nedeniyle çalışan annelerin bakım açığını kapatması gerekiyor. Bu bakım açığını büyük çoğunlukla anneanneler ve babaanneler yani çoğunlukla kadın özne üzerinden desteklenerek kapatılmaya çalışıyor. Ancak bizim çalışmamız şunu gösterdi ki büyük babaların bu tabloya dahil aslında toplumsal cinsiyeti icra etmek. Buna doing gender kavramını Türkçeleştirilmişi olarak söyleyebiliriz. Yani şunu demek istiyor bu kavramla. Bakım sabit bir kadın işi olmaktan çıkıp belirli koşullar altında mesela büyükannenin sağlık sorunları olduğunda, ailenin ihtiyacı olduğunda, büyük baba emekli olduğunda erkekler tarafından da tırnak içinde yapılabilir hale geliyor. Bu da o anlamda aslında Türkiye'deki geleneksel aile modelinin tek bir çekirdek model üzerinden değil, çok kuşaklı ve esnek bir dayanışma ağı üzerinden işlediğini bize gösteriyor. Yani biz bu modele geniş aile demiyoruz. Türkiye'nin geçmişindeki yani sanayileşme öncesi, neoliberal politikaları öncesi tarım ağırlıklı Türkiye'den farklı olarak. Ama bu yapıya tam çekirdek aile modeli de diyemiyoruz. Yani Avrupa ve uluslararası literatürde karşımıza çıkan kavramıyla daha çok alternatif aile modellerinin ortaya çıktığı. Çünkü bunun temelde sebebi biraz önce saydığım şeyler olmanın yarısında demografik yapı da dönüşüyor. Yani uzayan yaşam süreleri, erken emeklilik, azalan doğurganlık, çalışan anneler, biraz önce söylediğim gibi çocuk bakım pahalı olması, yetersiz kurumsal bakım desteğinin olmaması gibi durumlarda Bakımın artık kim tarafından, kime, hangi koşullar altında verildiği toplumsal cinsiyetten bağımsız değil ama onunla da sınırlı olmayan bir hale geliyor. Yani aile tek bir çekirdek model olmaktan çıkıp çok kuşaklı, esnek bir dayanışma ağı üzerinden ilerliyor Türkiye'de diyebiliriz aslında.
0: Peki. Peki şimdi aslında geniş bir araştırmanıza dair aslında bize daha çok aslında bulgulardan başlamış olduk ama siz bu araştırmada nasıl bir yöntem izlediniz, kimlerle görüştünüz, nerede yaptınız, biraz onlardan bahseder misiniz? Araya girmeyeyim. Bir hani yöntem ve metodolojinizden bahsettikten sonra da biraz bize hakikaten sahada karşılaştığınız durumlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, elbette. Kısaca araştırmayı nasıl yürüttüğümden bahsedeyim. Ben nitel yöntemciyim. Yani saha araştırmasında nitel yöntem kullanırım. Yani şunu demek istiyorum. Derinlemesine yüz yüze görüşmeler üzerinden yürüttüm bu araştırmayı. Ankara'da yürüttüm. Çünkü başlarken söylediğim gibi bir noktam babamın dedelik pratikleri üzerindendi. Babam da annem de Ankara'da torun baktıkları için Ankara'da Ankara'da daha kolay ulaşabileceğimi düşündüğüm için dedeleri Ankara'da yürüttüm. Orta sınıftan yine kendi ailemin bulunduğu sınıfsal konum hani buna yönlendirdi. Bir de biraz önce söylediğim ekonomik zorluklar aslında sınıfsal olarak orta sınıfın çalışan annelerinin ya da bu çocuk bakımının nasıl alternatif yollarla değerlendirdiğine dair de bir merakım olduğu için orta sınıftan yaklaşık demeyin 13 kişiyle yani 13 dede ile görüştüm. Burada temelde hani bu dedeleri belirlememde temel şey şuydu: en az bir yıl torun bakmış olmak. Ama bu torun bakmadan kastım şu: anneanne bakılacak torunun evine gitme gibi bir şeyden ziyade torun anneanne ve dedenin yaşadığı evde bakılması şartı ile bu dedelerle görüştüm. Çünkü dedelerin aktif olarak bu sürece dahil olması ya da nasıl dahil olduğunu merak ettiğim için. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu idi. Görüşmede dedelerin kendi babalık deneyimlerini dedelik deneyimleriyle karşılaştırmalarını, bakımı nasıl tanımladıklarını, hangi pratikleri bakım olarak gördüklerini, toplumsal çevrelerin bu yeni edindikleri role nasıl tepki verdiğini anlamaya çalıştım. Temel kavramı biraz önce söylediğim konunun erkeklik kavramıydı ama buna bakım literatürünü ve erkeklik literatürünü de ekleyerek babalığın ve erkekliğin yaşam seyri boyunca nasıl yeniden kurulduğunu aslında anlamaya çalıştım. Bu yöntem kısmımdı. Sahadan bilgi, yani sahada karşılaştıklarımı anlatmak gerekirse şöyle, bir önceki görüşmemizde kadınlarla görüşmesi bir tık daha kolay oluyor. Ama erkekler, özellikle yaşlı erkeklerin kadın görüşmeciye ve benim gibi hani o zaman da yani bu görüşmeyi yaptığımda da bekardım. Bekar, çocuğu olmayan, yani tırnak içinde anne olmayan bir kadınla konuşmaları biraz zor oluyor. O nedenle bu noktada aslında babamı, yani babamın dedelik pratiklerini gatekeeper diye İngilizce kavram ama Türkçe'ye nasıl söyleyebilirim? Saha bekçisi ya da sahaya giriş
0: kapıyı açış,
1: ilgili insanı olarak.
0: Sahanın kapısını açan.
1: Kapıyı açan. Aynen, çok güzel tercüme ettiniz, kusura bakmayın. Sahanın kapısını açan figür olarak kullandım. O nedenle görüşmecilerime hani size başlarken de anlattığım şeyi anlatarak aslında biraz güven kazanmak, biraz kendimi tanıtmakla bir içeriden bir güven kurmaya çalıştım ve bu şekilde konuşmaya başladılar. Ama burada mesela şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte kendi çocuğunun bezini değiştirmeyen, yani hiç hayatı boyunca çocuğunun altını değiştirmemiş Hatta bunu kendi babalığı döneminde kendisiyle dalga geçilecek bir unsur olarak gören, tırnak içinde kılıbıklık olarak gören pek çok dedenin kız torunu olsun, erkek torunu olsun altları değiştirmeye başladığını mesela gördüler. Ama burada şöyle bir şey, bunu neden anlatıyorum? Kendi babalıkları döneminde kadınları denetlerken, yani kadınların nasıl çocuk baktığını, nasıl eğittiğiyle ilgili bir denetim, disiplin, otorite figürü orada olarak dururken, torunlarına bakarken aslında anneanneler bir denetim, kontrol haline gelmiş oluyor. O da
0: Terse
1: şimdi,
0: dönüyor. Terse
1: evet,
0: dönüyor.
1: tersi dönüyor. Hani bir tamamen bir otorite figürü olduklarını söyleyemem ama kontrol elinde bulunduran ve dedelerin tırnak içinde hesap vermek, hani sorumlu oldukları kişi haline geliyor. O da şu, mesela bir dede dedi ki yanlış bağlamış şeyi, o bebek bezini ve doğal olarak çocuk alt atletine, işte kıyafetlerine falan akmış, ıslatmış. Karısından azar işittiğini söyledi. Hani hayatında ilk defa hani böyle bir şey konusuna hanımından azar işitmesinden bahsetti, ama şunu söyledi: bu onu o eylemi yapmaktan hani ket vurmamış. Bir dahakine karısından öğrenerek, yani anneanneden öğrenerek yapmaya devam ettiğini söylüyor. Ama burada yine dediler kendilerini şey olarak görüyorlar. Sıklıkla yardım ediyorum diye tanımlıyorlar. Yani eğlendiriyorum, vakit geçiriyoruz ifadeleriyle kendi bakım emeklerini, bakım pratiklerinden bahsediyorlar. Oysa bu dedeler beslenme, uyku düzeni, hastalık takibi, ev ödevi gibi konularda torunlarına destek oluyorlar. Bunu düşündüğümüzde aslında bunlar kadınların yaptığı aynı işler doğal olarak beklenen bir sorumluluk olarak görülürken, dedelerin özelinde ya da erkeklerin yaptığı iş ekstra, gönüllü, takdire değer ama esas iş olmayarak karşımıza çıkıyor. O nedenle büyük dedelerin kendi yaptıkları işleri aslında toplumda var olan toplumsal cinsiyetlendirilmiş doğasını yeniden üreterek aktardığını gördük. İşte pek çok dede, toparlamak gerekirse, mesela hikaye okumuş, işte bilgisayardan oyunu oynamayı öğrenmiş. O zamana kadar cep telefonun bile hani tuşlarını zor öğrenen dedeler. Ondan sonra hastaneye götürmüşler, uyutmuşlar. Mesela ayağında salladığını söyleyen dede vardı. Hayatı boyunca hiç çocuğunu kendi ayağında sallamamış, hep eşi yapmış. Yani burada şunu özetle söyleyebilirim. Evet, dedelik pratikleri Türkiye'de erkekliğin bir değişim uğradığını gösteriyor. Ama bu değişim tamamen geleneksel erkeklik algısının değiştiğini göstermiyor. Çünkü bu çalışma hani şunu söylemiyor: dedeler anneannelerin ya da kadınların yükünü omuzlarından alıyor demiyor. Ama hafiflettiği ve dedelerin kendi babalıklarına ve babalık anlayışına daha farklı baktığını ortaya koyuyor. Ama bu ortaya koyma, biraz önce de söylediğim gibi, bir telafi etme ya da yardım etme gibi ifadelerle dile getirildiğinde Türkiye'deki babalık kültürünü beklenildiği gibi değiştirmediğini de söyleyebiliriz özetle.
0: Çok teşekkürler. Bir programın sonuna geldik. Bize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bir başka programda görüşene kadar sağlıcakla kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Ben yaşıyorum falan dediğim bile oluyor yani açık radyonun sesini duyunca. İyi ki var diyorum. Herkesin de çok istiyorum destek olmasını. Çok dinleyeni olduğunu biliyorum. Ama herkesin çok isterim destek olmasını. Çünkü destek olunca çok farklı dinliyorsunuz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Behiç Babacan'a teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı'nda bugün çok yeni bir albüm var. Bu albüm Tunuslu ud sanatçısı Anwar Brahim'e ait, daha doğrusu Anwar Brahim Trio'ya ait. Anwar Brahim ud çalıyor, François Couturier piyano, Jean-Louis Matinier akordeon ve bu üçlü çok çalışmada birlikte oldular Anwar Brahim'in liderliğinde genelde. Bu albüm ECM'den bu ay içinde yayınlandı. Bu konudaki kaynaklar genelde Amerika bağımlı olduğu için tam yayın tarihini söyleyemiyorum ama bu araştırmayı yaparken şunu fark ettim ki Amerika'da 4 Nisan'da çıkması bekleniyor. Bu albümün bu kadar çabuk bizim elimize gelmesi için de Akusta Müziğe huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Anwar Brahim Trio'nun Le Voyage de Zahar adlı albümünün ilk parçasıyla açıyoruz programı Sur la Fleuve.

Sur le Fleuve, Anwar Ibrahim Trio'nun Le Voyage du Sahara adlı yepyeni çıkmış albümünden, ECM'den çıkmış albümünden dinliyoruz bugün. Anwar Ibrahim veyahut Türkçe'de tercih edilen adıyla Enver İbrahim, Tunus'ta Hafouin kentinde 1957'de doğmuş. Üstad Utçu, Udi demek daha doğru tabii, Ali Sriti'nin öğrencisiymiş. Ve kısa zamanda Arap klasik müziği konusunda geniş bir yeteneğe ulaşmış. 1980'lerin başında Paris'te yaşamış ve orada caz müziğine, caz müziği dikkatini çekmiş ve ECM'in yaptığı daha Avrupa ve çizgi dışı, daha doğrusu ana akım dışı caz müziğini çok beğenip ECM'in yapımcısı, sahibi Manfred Eicher'le tanışmış, onunla ilişki kurmuş ve 1990'da da ECM şirketiyle Anwar Ibrahim'in ilişkisi, ticari ilişkisi de başlamış olmuş böylece. İlk albüm Barzak, arkasından Conte d'Incroyable Amour, Jean Garbarek'le birlikte yaptığı Madar, Komsa, Timar albümleri, ki Timar albümünü John Sermon ve Dave Holland'la beraber yaptı Anwar Ibrahim. Arkasından Astrakhan Cafe ve bundan bir önceki albüm Le Pas du Chat Noir adlı albümleri ECM'den çıkardı Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ve müzik arkadaşları hakkında biraz daha konuşuruz ama bir parça daha gönderelim albümden şimdi. Ete Andalus.

Le Voyage du Sahara dinledik aslında albüm adını veren parça. Benim kafamdaki akışla sevgili Fergel'e yayın teknisyenimize verdiğim akış arasında, yazılı akış arasında fark vardı. Benim hatam, özür dilerim. Albümle aynı adı taşıyan parçayı dinledik Anwar Brahim Trio'dan. Anwar Brahim Trio, üçlüsü daha doğrusu Anwar Brahim üçlüsü. Anwar Brahim'in o güzel uduyla François Couturier piyano ve Jean-Louis Matinier akordeonda olmak üzere kurulmuş bir üçlü. Akustik Gitar dergisi Brahim Couturier Matinier triosuna çağdaş Arap müziği çalan en garip üçlü olarak nitelendirmiş. Fakat Akustik Gitar dergisindeki yazı şöyle devam etmiş. Sonuç farklı ama demiş. Akordeon, ut ve piyano devamlı rol değiştiriyorlar ve hepsi ayrı ayrı melodi, ritm ve süslemeli tınılar sunuyorlar. Neticede Arap müziğinin çok üstünde bir şey dinlemiş oluyoruz. Erik Satie, Paris kafeleri, flamenco ve Balkan müziği melodilerin içine yerleşmiş durumda diye övmüş bu albümü. Daha doğrusu bu üçlüyü Akustik Gitar dergisi. Şimdi biraz önce yanlışlıkla anons ettiğim parçaya geçiyoruz. Endülüs yazı Ete Andalus.

Ete Andalus, Endülüs yazını dinledik. Anwar Brahem Trio'nun Le Voyage du Sahar adlı yepyeni çıkmış, bu ay içinde yayınlanmış, ECM'den çıkmış albümünden. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızı bu yepyeni albüme hasrettik. Anwar Brahem'in, yani öbür adıyla veya bizim kullanmayı tercih ettiğimiz adıyla Enver İbrahim'in müzisyen arkadaşlarına gelince onlar hakkında da kısa biraz bilgi vereyim isterim. Piyano çalan François Couturier, Fransa'nın en önemli müzik ödüllerinden biri olan Django Reinhardt ödülünü 1980'de almış. Ve John McLaughlin'in gruplarında çalışmış ve bütün dünyayı gezmiş John McLaughlin'le birlikte. Couturier, François Couturier'in Anwar Brahem'le ilk çalışması 1985'te olmuş ve bu projede de Türk müzisyenler Barbaros Erköse ve Kutsi Ergüner de bulunmuş. Ve ondan sonra Anwar Brahem'in Komsa adlı albümünde çalışmış François Couturier. Onun dışında kendi bir albümü var, kemancı Dominique Pifareli ile yaptığı ve sık sık çalıştığı bir kişiymiş. Onun dışında Robin Kenyatta, Eddie Lewis, Jean-Marc Larcher ve Didier Levallée ile çalışmış piyanist François Couturier. Sıradaki parça Şafak Anlamı'na gelen Laube.

Loeb adlı parçayı dinledik. Anwar Brahim Trio'nun Le Voyage du Sahar adlı yepyeni albümünden. Bu albümdeki parçaların hepsini Anwar Brahim bestelemiş. 13 tane track var. Hepsini çalamayacağız tabii bugün. Bunların 10 tanesi yeni beste, fakat 3 tanesi Anwar Brahim'in daha önce bestelediğinin yeni yaklaşımla yorumlanışları. Şimdi onlardan birini dinleyeceğiz, bu eski bestelerden birini. Fakat iki bestesini birleştirip bir medley olarak yorumlamışlar. Vak bir tanesi, öbürü de Ölünavva.

Vag, El Hünavva adlı iki parçanın birleşik yorumunu dinledik. Anwar İbrahim üçlüsünden Le Voyage du Sahar albümü, yepyeni bir albüm bu. Bir sonraki parçamıza geçmeden önce akordeoncu Jean-Louis Matigny hakkında da biraz bilgi vereyim bulabildiğim kadarını. ECM'le ilk çalışması Anwar İbrahim'in bir önceki albümüyle olmuş, Jean-Louis Matigny'nin. Le Pas du Chanoir albümünde birlikte çalışmışlar. Onun dışında yine dünyanın cazında zaman zaman çaldığımız Gianluigi Trovesi ve Enrico Rava'yla çalışmış. Bir de Luis Scavis'le çalışmış Jean-Louis Matigny'e. Bu kadar bilgi var elimde. Şimdi çalacağımız parça Le Voyage du Sahar albümünden Ziryap Bahçeleri, Le Jardin du Ziryap.

Le Jardin du Ziryab'ı dinledik. Le Voyage du Sahar Anwar Brahim Trio'dan geldi. Ve bugünlük sadece bir parçamız kaldı. Çalacak vaktimiz kalmadı daha doğrusu. Ve bu yepyeni albümü bize ulaştırdığı için Akusta Müziğe tekrar teşekkür etmek istiyorum. Son dinleyeceğimiz parça Cordoba. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Behiç Babacan'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. Yayınımızda 1,5 derece eşiğinin aşılacağını söyleyen Birleşmiş Milletler raporu, Amazon'da yerli toprağına yapılan işgal, Filipinler'de hızlandırılan madencilik, Lagos'ta stok alanların yok oluşu, Uşak'ta bir güneş santrali davası, Ankara'da tartışılan bir yol ve Türkiye'nin doğa envanteri konularını ele alacağız. İlk durağımız Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın dün yayınladığı aşımı sınırlamak raporu. Rapor dünyanın önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,5 derece eşiğini aşacağını, en iyimser senaryonun bile 1,8 dereceye işaret ettiğini ortaya koyuyor. Mevcut politikalar 2,3 dereceye götürüyor bizi. Net sıfır taahhütleri tutulursa artış 2 derecenin altında kalabilir. Rapor bir çıkışta tarif etmiş, emisyonlarda derhal kesinti, metan ve fosil yakıtların kademeli terki ve atmosferden karbon geri alımıyla kurulacak aşım, zirve ve düşüş patikası dünyayı yeniden eşiğin altına çekebilir. Ama eşiğin üzerine geçirilen süre buz katmanlarının dengesizleşmesi, aynen daha önce Nepal'de gördüğümüz gibi Amazon'un tahribi ve Atlantik'teki devri daim dolaşımının bozulması gibi geri döndürülemez kırılma noktalarını tetikleyebilir. UNEP İcra Direktörü Inger Andersen etkilerin daha hızlı geleceğini, daha sert vuracağını ve daha uzun süreceğini söylüyor. Rapora ilk tepki ise 350.org'dan geldi. 350 Pasifik Direktörü Fenton Lutunatabua, eşiğin üzerinde geçen her günün yutulan bir kıyı şeridi, sular altında kalan bir tarım alanı, yok olan bir mercan resifi demek olduğunu söyledi. 350 Türkiye Direktörü Efe Baysal ise Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinin Türkiye'ye sorumluluk yüklediğini, samimi bir iklim liderliğinin kömürden çıkış takviminden yeni fosil yakıt yatırımlarının durdurulmasından ve ulusal katkı beyanının 1,5 derece hedefiyle uyumlu kılınmasından geçtiğini vurguladı. Aşımın bedelini kimlerin ödediğini Amazon gösteriyor. Brezilya'da Para eyaletinde Ituna Itata yerli toprağına temas kurulmamış halkların yaşadığı korumalı alana Ağustos ortasında yaklaşık 200 kişi girip kapıları ve levhaları söktü. İşgal eyalet meclisinin 12 Ağustos'ta yerli toprağıyla çakışan bir çevre koruma alanı ilan etmesinin ardından hızlandı. 24 Ağustos'ta sayı 500'e çıktı. Hayvancılık kampları kuruldu. Yalıtılmış Halklar Gözlemevi'nden Helena Palmquist bu durumun bu kadar hızlı tırmandığının ender göründüğünü söyledi. Mahkemenin verdiği 48 saatlik süre ise yanıtsız kaldı. Madencilik baskısının yeni bir örneği de Filipinler'de. Devlet başkanının 18 Ağustos'ta imzaladığı kararname ile kritik mineral projelerinin izinleri hızlandırılıyor ve ülke yüz ölçümünün %30'una denk gelen 9 milyon hektarlık arama sahası hedefleniyor. Onaylı maden sahalarının 424 bin hektarı atalardan kalma toprakla çakışıyor. Hukuk ve Doğal Kaynaklar Merkezi'nden İM Takeban, toplulukların çevresel etkileri görmeden onay veremeyeceğini söylüyor. Palawan halkından Victor Colli ise adada ormana ya da atalarının toprağına denk gelmeyen maden sahası bulunmadığını anlatıyor. Bu arada kentlerin suyla ilişkisi de bozuluyor. Nature'da yayınlanan bir çalışmaya göre Lagos'ta 1984 ile 2023 arasında yapılı alan %38 büyüdü. Orman örtüsü %32 azaldı. 2050'de kentsel alanın %60'ından fazlası sel riski altında. Wild Africa'dan Mark Ofua kenti çevreleyen sulak alanların ve mangroveların yerini dolgunun ve inşaatın aldığını söylüyor. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak da seller gelecek tabii. Gelelim Türkiye'ye. Uşak'ın Bağbaşı köyünde kurulmak istenen güneş santrali davasında bilirkişi heyeti çevresel etki değerlendirmesi kararına uygun bulmadı. 15,3 hektarlık alanda 24.976 panel ve pil depolaması öngörülüyor. Heyet proje alanını kesen dereyi raporda yok sayılmış buldu. Her iki yakada 20'şer metrelik koruma bandı önerdi. Flora ve fauna çalışmasını sahaya değil yalnızca literatüre dayandığını ortaya koydu ve mevsimlik su yollarının kurbağalar ve kuşlar için öneminin gözetilmemiş olduğunu gösterdi. Yer seçim tartışması Trakya'da da benzer bir şekilde sürüyor. Mesela ekoalandaki Trakya'nın göç yoluna res yapmayın, rüzgar enerji santrali yapmayın kampanyası kuş göç yollarındaki projelere itiraz ediliyor. İster güneş ister rüzgar, önemli olan aynı zamanda bunu da doğru yapmak. Yoksa yenilenebilir diye doğru anlamına gelmiyor. Ankara'da ise Bilkent-İncek bağlantı yolu tartışılıyor. İklim uzmanı Önder Algedik, Büyükşehir Belediyesi'nin savunmasının resmi istatistiklerle örtüşmediğini söylüyor. Son dönemde 690 bin otomobilin trafiğe katıldığı, toplu taşıma yolculuğunun ise günde 700 bine gerilediği, yeni yol yapımında bu yıl ayrılan kaynağın 23,6 milyar lira olduğu, Algedik 4,8 kilometrelik yolun hiçbir şekilde trafiği azaltmayacağını savunuyor. Kapanışta çok değerli bir çalışma var. Doğa Derneği'nin koordinasyonunda 2023'te başlayan önemli doğa alanları güncellemesinden bahsediyoruz. 9 canlı grubunda 7144 önemli alanı belirledi bu çalışma. 2006 envanterinde bu 305 alan vardı. Çalışmayla 12 sivil toplum kuruluşu ve 11 üniversite katıldı bu çalışmaya. Kayıtlar 2333 bitki, 875 yumuşakça türünü kapsadı. Yumuşakçalar ilk kez dahil edildi. Şafak Arslan bulguların endemik ve tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarını belgelediğini söylüyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Eylül 2026 tarihli yayınımız A Certain Ratio ile başlamış bulunuyor. İngiliz Disco Funk ekibi The Joy of Sextet ve Force Majeure plaklarıyla bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda 40-45 yıl kadar önce ard arda yayınlanan bu albümler yeni plak formatlarıyla dinleyiciye sunuldu geçtiğimiz Cuma günü ve önümüzdeki günlerde efsanevi disco topluluğunun bir İngiltere turnesi de olacakmış. Biz önden plak çıkar çıkmaz bunu bir dinleyelim istedik. Çığır açıcı bir topluluk A Certain Ratio. Tumba Rumba isimli kayıtla bu akşamın açılışını yaptı Açık Dergi'de. Kültür ve sanat çevresinden notlarla sürecek şimdi yayın. Açık Dergi'de elimize son ulaşan haberleri sizlere aktaracağız. Bültenimiz kültür ve sanat çevresinden haberlerle geçecek. Saat 6.30'a kadar geçecek sürede belki de onu aşacak şekilde ne var ne yok hep birlikte bakacağız. Akbank Jazz Festivali'nin programı açıklandı. Salon İKSV kuvvetli bir sezon girişi yapmaya hazırlanıyor. Bozcaada Jazz Festivali yaklaşıyor. Keza Mubi Fest bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleşecek. Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin program detayları bugün basınla paylaşıldı. Ve İstanbul'da Gitar Günleri 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bir başka festival olarak o da kapıda. Bunlara değinerek bir bülten sunacağım sizlere. Açık Dergi'de Eylül ayına geçtik. Hareketlilik iyice hissettiriyor kendini kültür ve sanat çevresinde. Elimize haberler ulaştıkça biz de bültenlerle karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Bu akşam Melis Behlil de yayına katılacak. Her perşembe akşamı olduğu gibi yarın vizyona girecek filmleri kendisinden duyacağız. Kent takvimine o da eklenecek ve A Certain Ratio parçalarıyla saat 7'ye ulaştığımızda mikrofonu Deniz Gündoğan İbrişim'e

0: teslim edeceğiz orada. Eko Kozmopolitan kuşağında yer alacak Deniz. Veronique Tajo'nun sarsıcı romanı In the Company of Men bu akşam onun konusu. 2014 yılında Batı Afrika'da yaşanan Ebola salgını anlatıyordu In the Company of Men. İnsanların gezegene nasıl davrandığının yıkıcı sonuçlarını gözler önüne sermekteydi. 7.30'da ise Can Kantarcı yayından, canlı yayından Homo Ludens'te bekliyor sizleri. Video oyunları tarihinin kült yapıtı GTA Grand Theft Auto'ya bakıyoruz bugün Homo Ludens'te. Zira GTA 6 yaklaşıyor. Hatta bir extended look videosu yayınlandı dijital medyada. 30 yıla yaklaşan bu serinin özgürlük, kaos, en kibar ifadesiyle hiciv ve acaba bunu yaparsam ne olur duygusuyla kurduğum ilişkiye bakacak sevgili Can. Canlı yayında kaçırmamanızı tavsiye ederim. 7.30 itibariyle Homo Ludens'te GTA konuşacağız. Hadi şimdi notlarımıza geçelim. Akbank Jazz Festivali ile başlayalım. İstanbul'un sonbahar kültür sanat takviminin en uzun soluklu buluşmalarından birisi Akbank Jazz Festivali 36. yılına giriyor. 26 Eylül'de başlayıp 11 Ekim'e kadar sürecek festival boyunca Akbank Sanat BKM işbirliğiyle 200 sanatçının katıldığı 36 konser organize etmiş. Tabi paneller, söyleşiler ve atölyelerde bulunmakta. Ve cazın geleneksel mirasından çağdaş doğaçlamaya, elektronik müzikten hip-hop, soul, Akdeniz, Anadolu, Hindistan ve Orta Doğu müziklerine uzanan geniş bir yelpazeyi görüyoruz. Çok kuvvetli hakikaten program. Arturo Sandoval, James Carter, Bugge Wesseltoft, Zafer Yusef, Savina Yanatu ve Nikola Zuraitis gibi dünya sahnesinin farklı alanlarından pek çok ustayı programda görebiliyoruz. Yanı sıra Danaya Palaka ya da Jamzey Project gibi genç müzisyenlerin projelerine de yer vermiş vaziyette ekip. 26 Eylül'de festival Korda Quintet ile açıyor kapılarını. Danaya Palaka ve Joe Armon Jones festivale kuvvetli bir açılış getirecek diye düşünüyorum. Hemen ardından Ada Kanata, Miles bir caz ikonunun anatomisi projesiyle sahne alacak. Momoko Jill da burada yer alıyor. Avrupa'nın en önemli bence caz plak şirketlerinden Act Müzik'in de bir buluşması bu senenin festival programına alınmış. Yanı sıra Sarati Kor var. İstanbul'a geliyor drum ensemble ile konser verecek. Ben Lamar Gay Ensemble, Jakob Mans, Young European Stars bu senenin uluslararası diğer buluşmaları. Evet, Ekim ayı boyunca da Türkiye sahnesinden müzisyenlerin de katılımıyla epey kapsamlı bir caz festivali müzikseverleri beklemekte. Programın önemli başlıklarından biri şüphesiz Jamze projesi ya da Jams projesi. Akbank ekibi geçtiğimiz gün, iki gün kadar önce Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki MSA restoranında programı açıklarken Jams ekibinden genç caz müzisyenlerini de duyma imkanını bulduk. Evet, genç caz müzisyenlerinin eğitim, sahne deneyimi ve uluslararası bağlantılar kurmasına yönelik bir program Jams projesi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilmişti festivalin 35. yılında. 7 genç müzisyen bu yıl yeniden aynı sahneyi paylaşıyor Jams kapsamında. Sadece tabii basın özel bir buluşmada sahne almıyor Jams toplulukları. 4 Ekim'de Akatlar Kültür Merkezi'nde de bir konser var. Saksafonda İdil Duruk Oyuncu, trompette Kemal Mutlu Ergil, gitarlarda Efe Selvi ve Emre Başar Alp, kontrbasta Muhammed Habib Haznedar, davullarda Emin Poyraz Urhan ve Abdullah Öz sahne alacak. Hepsi caz sahnemizin yeni isimlerim. 16-17 Mayıs'ta, yani geçtiğimiz Mayıs'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nin Pera sahnesinde üniversitenin konservatuarı ve Berklee College of Music işbirliğiyle bir eğitim gerçekleşmişti bu Jams katılımcılarıyla. Burada çok kıymetli müzisyenler Türkiye'den ve Berklee'den hocalar onlarla bir araya gelip özel bir program sunmuşlardı. Hatta burada bu program sunumunda jüri kararıyla piyanist Eyüp Efe Nurlu ve davulcu Selami Baysal Akbank Jazz Festivali'nin desteğiyle Umbria Jazz Clinics'e katılma hakkını kazandılar. Berklee ile birlikte Umbria'da sahne alacaklar. Bu da çok önemli tabii ki. 17 Mayıs'ta da bu arada Bova'da bir konser olmuştu. Jam Session projenin katılımcılarıyla sahne almıştı. Geçen yıldan bu yana bizi de aslında en çok heyecanlandıran kanadı Boom, Akbank Jazz Festivali'nin tabii ki bir dinleyici olarak, bir caz sever olarak programdaki isimlerin pek çoğunu da heyecanla karşıladığımızı belirtmemiz lazım. ama evet, Türkiye'de İstanbul'daki caz sahnesinin devamlılığın gelişmesi ve yeni ufuklar kazanması için de GEMS projesi ne mutlu ki ikinci yılda da sürüyor diyebiliyoruz. 36. senesinde dediğimiz gibi Akbank Caz Festivali kuvvetli bir program sundum. Detaylar Akbank Caz'ın web sitesinde de bulunabilir. Festival yaklaştıkça biz de konukların müziklerine yer vererek sizlere buradan bir festival havası iletmeye çalışacağız. İstanbul müzik sahnesinin önemli alanlarından Salon İKSV'de de bir gelişme var. Daha doğrusu sezon programı açıklandı ve mekan da adı değişti artık. FIBA Salon İKSV olarak anılıyor. Ve ilk dönemde de bu yeni formatla birlikte müziğin ötesine geçtiğini görüyoruz salonun sunduklarının, Salon İKSV'nin. Bir yandan tabii ki çok kuvvetli bir müzik programı sunuluyor. Cazın avantgard tınılarından Londra ve Berlin'in yeraltı kültürüne, Ukrayna halk ezgilerinden Beyoğlu'nun köklü bağımsız müzik mirasına uzanan bir seçkiyi Rana Uludağ'ın direktörlüğünde Salon İKSV yine sunmakta. Açılış mesela The Bad Plus'ta yapılıyor 12 Eylül Cumartesi akşamı. Evet, veda turnesindeymiş bu arada The Bad Plus, onu da söyleyelim. 2000 yılından bu yana caz, rock ve pop arasında kendine özgü geçişler yapan topluluğu açık dergi dinleyicileri çok iyi bilir zaten. İşte onlar sahneye veda ederlerken İstanbul'a bir kere daha uğruyorlar. Salon İKSV'de izleme şansını bulacağız. Bu da çok çok heyecan verici. Sonra da Eylül, Ekim ve Kasım ayları boyunca pek çok topluluğu sahnede, Salon İKSV sahnesinde görmek mümkün. Tek tek isimlerini ben bu akşam saymayayım. Salon İKSV'nin web sitesinde detaylı bilgi bulunabilir. Ama yeni uygulamalar var. En azından onlara değinmem lazım diye düşünüyorum. Caz severler için yeni bir uygulama var mesela burada. Ferit Odman'la Caz Kulübü serisi başlıyor. Çok kıymetli bir isim caz sahnemiz açısından. Quintet'i ile birlikte önümüzdeki Ekim ve Kasım ayları boyunca farklı müzisyenleri sahnede ağırlayacağı Caz Kulübü akşamlarını salona taşıyormuş Ferit Odman. Bu sene salonun programındaki ilk yeniliklerden biri olarak bunu anabiliriz. Hazır Akbank Caz demişken. Ama dediğim gibi salonun müziğin ötesine programını taşıması galiba esas haber olarak görülebilir. Disiplinler arası yeni dönem diye anlatıyorlar zaten. İKSV ekibi böyle anlatıyor. Tiyatro, edebiyat, felsefe ve güncel tartışmaların merkezine alan ayrı ayrı uygulamalar var. Evet, sesler ve harika şeyler listesi. Bu iki oyundan da sıklıkla Açık Dergi'de geçtiğimiz yıllar boyunca hep bahsettik. Bu sene tiyatro salonda, bu sezon daha doğrusu sahne alacak iki gösterim. Salih Bademci'nin tek kişilik performansı Sesler ve Bora Akkaş'ın çok sevilen harika şeyler listesi. Tiyatro uygulamasında ilk karşımıza çıkan oyunlar. Bunun yanı sıra Didem Bayındır'la Edebiyat Salonu etkinliklerinin de başladığını görüyoruz. Sevgili dostumuz, akademisyen ve de yayıncı Didem Bayındır, aynı zamanda Apaçık Radyo programcısı, küratörlüğünü üstlenmiş vaziyette Edebiyat Salonu etkinliklerinin, salonun yeni uygulamasının 6 Ekim'de Sema Kaygusuz'la psikiyatrist ve psikoterapist Gülcan Özer mesela bir araya geliyorlar. Shakespeare'in ölümsüz tragedisi Hamlet'e bakacaklar. Bunun yanı sıra bir başka açık radyocu, mimar Cem Sorguç'u da yazar Murat Mungan'la Edebiyat Salonu'nda görmek mümkün olacak 15 Aralık akşamı. Onlar da Calvino'nun Görünmez Kentlerini konuşacaklarmış. Bunun yanı sıra Behçet Çelik'le Pelin Esmer, Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını konuşacakken, Yiğit Bener'le Serra Yılmaz da Albert Camus'un Vebasını masaya yatıracak. Hepsi Didem Bayındır küratörlüğündeki Edebiyat Salonu etkinlikleri kapsamında olacak bunların. Neoskala ekibiyle de bir işbirliğine başlamış salon. Çevrimiçi bir eğitim platformu Neoskola bundan böyle Salon İKSV'de de etkinliklere imza atacaklar. Mirgün Cabas ve konuklarının tek bir cevabı olmayan zor soruların peşine düşeceği bir sohbet serisi olarak anlatılıyor. Hem evet hem hayır başlığına taşıyan bu yeni formatı salonun önümüzdeki Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Levon Bağış, Nazlı Ökten ve Saadettin Eski Çorapçı'nın Mirgün Cabas'ın sorularıyla karşı karşıya kalacağını görmekteyiz. Evet, bunlar öne çıkan yenilikler tabii ki Salon İKSV'de. Başkaca buluşmalarda olacak. İstanbul Film Festivali işbirliğiyle bir özel gösterim var. İstanbul Tiyatro Festivali'nin festival artı etkinliklerinin de burada yer aldığını görüyorum. Akbank Caz'a da bu arada ev sahipliği yapacak Salon İKSV. 3 aylık program oldukça yoğun, çok disiplinli bir alan olarak vaat ediyor kendini, ortaya koyuyor kendini. Salon İKSV Eylül 2026'dan Ocak 2027'ye uzanan programını dün akşam detaylı bir şekilde duyurdu. Sizleri iksv.org üzerindeki salon web sitesine yönlendirmiş olayım şimdi. Evet, Akbank Caz'ın ardından İstanbul müzik sahnesiyle ilgili böyle güzel bir haber var. Katmanlanarak yoluna devam ediyor Salon İKSV. Bolca'da Caz Festivali yaklaşıyor. Yarın başlıyor hatta. 10. yılını kutluyor etkinlik. 4, 5, 6 Eylül tarihlerinde Bolca'da da müzikseverlerle buluşacak. Evet, her yıl Eylül ayında müziğin doğaçlamasında, adanın rüzgarında, yeni fikirlerin ve karşılaşmaların eşiğinde binlerce katılımcıyla bir araya geliyoruz diyorlar. 10. yıl devamlık arz ediyor tabii ki böylelikle festival, ama tema olarak kendini de bu 10. edisyonda geçicilik kavramını tutmuş festival ekibi. Hatta Murat Sezgi ile festivalin koordinatörü ve kurucusuyla da geçtiğimiz aylarda Açık Dergi'de buluşup 10. yıl ve geçicilik üzerine konuşmuştuk. Evet, şu an buradayız ve bu çok güzel diyor ekip. 3 sahnede müzik olacak Bolca'da. Pek çok caz müzisyeni sahne alıyor burada, hem Türkiye'den hem de yurt dışından. Keşif etkinlikleri de var tabii ki, geçen yıllarda da olduğu gibi. Paneller, atölyeler, ada yürüyüşleri ve özel projelerim kapsıyor keşif programında. Bu senede adalılık, bağcılık, girişimcilik, yapay zeka ve kültürel politika üzerine sohbetler tasarlanmış. Ayrıca atölyeler var, caz söyleşileri var. Evet, Bolca'da Caz Festivali. 3 ayrı sahnede müziğe dinleyiciyle buluştururken bir yandan da keşif etkinliğiyle geçicilik teması etrafında şu gün burada olmayı değerlendiriyor. Burada sahnelerde Ayazma Manastırı, geçen yıl festivale dahil olan Habele Beach ve Salhane sahnesi. Evet, keşif mekanlarının yanı sıra ana alanlarda bunlar Bolca'da Caz Festivali'nde. Yarın başlıyor etkinlik dediğim gibi. Cuma günü, cumartesi ve pazar günü boyunca da devam edecek. 10. yılını kutlayan topluluğu biz de Açık Dergi'de bu vesileyle bir kere daha anmış ve kutlamış olalım. Şimdi ne yapalım? Evet, Ayvalık'a bir uğrayalım. Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin 2026 programının detayları ulaştı bugünlerimize. Seyir Derneği tarafından düzenlenen festival 14 Eylül'de başlayacak. 76 film izlenebilecek 20 Eylül tarihine kadar. Festivalde gösterecek yerli kurmaca filmler özel bir tema etrafında toplanmış. Bu güncel bülteninde konusu bu. Ona değineceğim zaten. Festival bir yandan dünyanın dört bir yanından festivallerden son dönem yapıtları izleyiciyle buluştururken yerli kurmaca filmler için de bir alana dönüştü yıllar içerisinde. Bu sene Orta Sınıflar Nereye Gidiyor başlıklı özel bir tema etrafında yerli kurmaca filmlerin toparlandığını notlar arasında buluyorum. Yanı sıra kısa metrajlı filmlerin bu yıldan itibaren Akbank Sanat'la Kısalar başlığı altında göstereceğim haberi de önümüzde duruyor. Mumyaların Hayal Görmeye Gittiği Yer başlıklı bir özel bölümde animasyon severler yeni yapıtlarla karşılaşabilecekler. Ve az evvel de söylediğim gibi uluslararası seçkide de dünya festivallerinden filmlerin, yapıtların Ayvalık Film Festivali'nde yer alacağını görüyorum. Ayvalık Film Festivali'nin web sitesinde programa ilişkin detaylı bilgi bulunabilir. Ama söylediğim gibi yerli uzun metraj kurmaca filmlerin özel teması üzerine belki biraz daha durmak lazım. Evet, 7 film var bu alanda. Ağırlıklı olarak orta sınıfların hali üzerine düşündürten bir seçkiyle karşı karşıyayız. Çoğumuzun toplumun temel direği kabul ettiği orta sınıflar krizde diyor festival. Türkiye'nin orta sınıflara atfettiği önem giderek küçülmüş. Durum hem yaşlı hem de genç kuşaklar tarafında endişe verici bir manzara arz etmekte festival kapsamında. Film gösterimlerinin yanı sıra bu başlıkta bir de konuşma düzenlemeye değer bulmuşlar bu tartışmayı. Fatih Özgüven moderatörlüğünde akademisyen Polat Altman, senarist yönetmen Arda Ekşigil, yapımcı Enis Köstepen ve yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun bu konuşmada yer alacağını görüyorum. Evet, filmlerde sırasıyla bakalım. Berlin'de büyük ödül Altın Ayı'yı kazanan Sarı Zarflar, İlker Çatak'ın yapıtı. Yanı sıra Ela ile Hilmi ve Ali ile tanıdığımız yönetmen Ziya Demirel'in yeni filmi En Güzel Cenaze Şarkıları. El Yazısı ve Saf filmlerinin yönetmeni Ali Vatansever'in dünya premierini Tallinn'de yapan ve burada en iyi yönetmen ödülünü kazanan Bir Arada Yalnız'ı. Melik Kuru'nun İsimsiz Eserler Mezarlığı ki İstanbul Film Festivali'nde pek çok ödüle layık görülmüştü. Güvercin'le ismini duyuran Banu Sıvacı'nın ikinci filmi Gün Yüzü ve Pınar Yorgancıoğlu'nun ilk uzun metrajı Karanlıkta Islık Çalanlar ki bu filmde orta sınıf bir çekirdek ailenin yaşamını konu almaktaydı. Elif Eda'nın Süt Çiftliği ile beraber bu sene uzun metraj yapıtlarda orta sınıflar nereye gidiyor teması etrafında bir araya gelmiş yapıtlar olarak önümüzde duruyor. Evet, kurmacada böyle bir şey var tabii ki, odaklanma var. Belgesel alanı ise çok daha farklı, geniş bir alanı kat edecek gibi gözüküyor. Filmlerden tek tek bahsetmeye şimdi zamanım kalmadı tabii ki. Ama söylediğim gibi festivalin web sitesinde detaylı program bulunabilir. Çok yaklaştı zaten etkinlik. 14 Eylül'de başlayacak. Artık her şeyi biliyoruz. Festivalle ilgili ve epey de heyecanlıyız. Takip etmeye, orada olup bitenleri de sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Evet, kısa bir araya gidelim şimdi. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi'de geriye kalan notları da aktarmak istiyorum sizlere. Mubi Fest başlıyor bu hafta sonu. Kısaca ona değineceğim. İstanbul Gitar Günleri 4-6 Eylül tarihleri arasında Müze Gasa'yında gerçekleşecek. Ve Pera 77 İstanbul sahnesini yeniden caz severlere açıyor. Kent takviminin ikinci kısmı ikinci yarım saatimizde sizlerle birlikte olacak. Ama önce kısa bir ara.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Müzik
3: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan. İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda 6'sı yeni 7 film var. Bunlardan biraz zayıf bir vizyon olduğunu söyleyelim. Bunlardan biri aslında dün gösterime girdi. Fall 2, Dead Point, Fall 2, Ölümcül Tırmanış. Spirig kardeşler yönetmiş. Michael ve Peter Spirig. Başrollerde Harriet Slater ile Arsema Thomas yer alıyorlar. İlk filmde ki ölen karakterin kız kardeşi ablasının bir arkadaşıyla o da bir tırmanış yapmaya karar veriyor. Tayland'da Kuan Dağı'nın uçurum kıyısında böyle bir tahtalardan oluşan bir yol var. Orada yürüyüşe başlıyorlar ama tabii ki bir takım aksilikler oluyor, orada kalıyorlar vesaire. Şimdi ilk film derseniz Fall 2022'de Netflix'e gösterime girmiş. Orada da bir hayli popüler olmuş. Bizde de bu ay sonu vizyona girecek gibi görünüyor. Yani önce devam filmi, sonra ilk film. O yüzden ilk filmde kimin öldüğünü de şimdi biliyoruz. Çünkü bu filmde hikaye onun üzerine kurulu. Böyle bir hikaye var. Bu dün vizyona girdi. Yarın gireceklerden Onslaught, Saldırı biraz daha tanıdık isimler barındırıyor diğerlerine göre. Bu böyle bir aksiyon gerilim filmi, Adam Wingard yönetmiş. Başrollerde Adria Arjona, Rebecca Hall ve Dan Stevens yer alıyorlar. Adria Arjona'nın karakteri eskiden orduda keskin nişancılık yapmış bir kadın. Karavan parkında yaşıyor. Küçük bir oğlu var ve yakındaki bir askeri tesisten genetiğiyle oynanmış süper askerlerden oluşan bir birlik gelince çocuğunu onlara karşı ve oradakileri işte korumak için bir şekilde o eski becerilerini kullanmaya başlıyor. Yine gerilim, daha korku filmi tadında Ice Cream Man var, Dondurmacı. Eli Roth hem yönetmiş hem Dondurmacı'yı oynuyor. Ona Charlie Zeltzer, Ryan Allen ve Ari Mellon eşlik ediyorlar. Daha çok çocuk oyuncular bunlar. Çünkü Roth'un canlandırdığı gizemli bir dondurmacı işte mahallelerde kamyonuyla gelip dondurma satıyor. Ama o dondurmayı yiyen çocuklar bir takım değişiklikler geçiriyorlar, dehşet saçmaya başlıyorlar. Bir de yerli korkumuz var. Azem Altı Mühür, Özgür Akbaş yönetmiş. Başrollerde Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan ve Şükran Çavman yer alıyorlar. Burada da çocukluğun geçtiği köye dönen Ceren adlı bir kadın geçmişinden biraz uzaklaşmak istiyor. Daha da geçmişe gidiyor onun için. Ama tabii ki bir takım saklanan gizemli şeyler var köyünde de. Sonra da cinler geliyor haliyle. Japonya'dan bir animasyonumuz var. Doraemon. Doraemon Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi. Bu Doraemon serileri çok popüler. Önce manga olarak, sonra dizi ve film olarak. Tetsuo Yajima yönetmiş. Nobita ve arkadaşları okyanusun derinliklerinde bir sualtı kalesi keşfediyorlar. Onların hikayesi. Bu daha önce de çekilmiş. 1983'te onun tekrar yapımı. Bir de yerli animasyon var. Çılgın Böcekler adında. Burak Kaan Şimşeker yönetmiş. Seslendirenler Mediha Nurdere, Sıla Keçeci, Burak Kaan Şimşeker ve Ramazan Emir Erol. Yeraltı şehrinde yaşayan 4 arkadaş hamam böceği yeryüzüne çıkıp üniversiteli kızların evine düşünce ortalık biraz karışıyor. Böyle hani 20-30 santimlik böceklerden bahsediyoruz animasyon. İnsan karakterler insan olarak görünüyor ama aslında onlar da animasyon. Zira bu film tamamen yapay zeka ile yapılmış. Bu son dönemlerde yerli yapımlarda çok gördüğümüz bir şey animasyonda yapay zeka. Bunda artık gerçek görünümlü kişiler de yapay zeka ile animasyon. Bir de tekrar vizyon var. Bence sinemada görülecek bu hafta film o. La La Land, Aşıklar Şehri görmediyseniz ya da tekrar izlemek isterseniz 2015-2016'da vizyona girmişti. 2025'te geçen sene tekrar yazın böyle bir tekrar vizyon gördü. Şimdi yine vizyonda o senenin Oscar'larında en iyi filmi alamasa da büyük bir karışıklık sonrasında o senenin en iddialı filmlerinden biriydi. Müzikleri de hala kulaklarımızda. Evet, bu hafta herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Yarın vizyona girecek filmler bu şekildeydi. Sinemalardan kuşandı. Melis Behlil'den duyduk. Filmlere ilişkin daha fazla bilgiyi ve detayı Sinefil'de yarın yani 3.30'da Melis Behlil ve Yeşim Bulut'tan tabii dinleyebileceğinizi de Açık Dergi'de bir kere daha hatırlatayım. Şimdi kente geri dönelim. Melis'in az evvel söylediği gibi vizyon biraz zayıf bu hafta sonu. Ama sinema severlerin bunu telafi edebileceği bir festival var. 5-6 Eylül tarihli Mubi Festival düzenleniyor. Paribu Art'ta. Evet, dünya sinemasından çok konuşulan yapıtlar. Geçen sene özellikle kendinden çok bahsettirmiş pek çok filmi burada görüyoruz. Rose mesela İstanbul Film Festivali'nde ilk defa izleyici karşısına çıkmış. Hayli etkileyici bir Alman filmi. Yanı sıra Mubi'de Mubi Festival'e dahil olan Sirat isimli yapıt Cannes Film Festivali'nde bu yıl değil ama önceki yıl gösterildiğinden bu yana tüm dünyada çok büyük yankı uyandırmıştı. Bu seneki festivalin gösterimde yalan programlar. Bakıyorum. Evet, henüz bu filmlerin özellikle Rose ve Sirat filmini öne çıkarıyorum. Biletleri tükenmiş değil. Aslında ciddi bir ilgi de var Mubi Fest'in programına. Mesela açılış filmi Fatherland, Pavel Pavlikovski'nin yeni filmi Ata Yurdu çoktan sold out olmuş vaziyette. Hakeza Na Hong Jin'in Hope isimli yapıtı, Lucas Dont'un Covered'ı. Biletleri tükenen filmler olarak önümüzde duruyor. Evet, Mubi Fest'in dünyanın önemli sinema yapıtlarını bir araya getirdiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu festival 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Sinema severler için de bir buluşma alanı olarak festivalin konumlandırıldığını belirtelim. Bu hafta sonu hazır. Vizyonda zayıfken Paris Buart'a uğramak hiç fena bir fikir olmayabilir. Mubi Fest'in etkinliğine katılmak için. Buraya çok uzak olmayan bir alanda müze gazhanede ise gitar severler buluşuyor. Uluslararası İstanbul Gitar Günleri 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu sene 3. kez düzenlenmekte festival. Konserlerin yanı sıra atölyeler, söyleşiler ve gitar teknolojilerine odaklanan özel bir program da tasarlanmış vaziyette. Festivalin uluslararası konukları arasında Almanya'nın önemli gitaristlerinden Martin Miller ve Finlandiya'nın önde gelen gitaristlerinden Ben Granfeld'in ismini anmak lazım. İki gitarist kendi gruplarıyla festivalin ana konserlerinde sahne alacaklar. Fakat bundan da ibaret değil, yaptıkları gündüz saatlerinde de birer saatlik klinik atölye çalışmalarıyla deneyimlerini gitar tutkunlarıyla paylaşacaklar deniyor. Martin Miller Festivali'nin açılışını yapıyor bu arada. Yarın akşam saat 9'da Martin Miller Session Band'le bir performansı olacak. Ayrıca 4 Eylül günü Cenk Erdoğan Trio'nun bir performansının da gitar severleri burada beklediğini görüyorum. 5 Eylül ve 6 Eylül tarihinde de yoğun bir program var. Detaylara yarın geri döneriz. Ama gitar severlere bir kere daha hatırlatma, pazartesi duyurmuştuk ama belki kaçırmışsınızdır. Müze Gazhane'de 3. Uluslararası İstanbul Gitar Günleri düzenlenmekte. Ayrıca bu işte söyleşi ve atölyelerin yanında gitar ekipman ve aksesuar üreticilerin standlarının da Müze Gazhane'de hafta sonu boyunca yer alacağını meraklarına belirtmiş olayım. Opera 77 demiştik, hadi oraya uğrayalım şimdi. Evet, Beyoğlu'nun caz kulüplerinden bir diğeri. Geçtiğimiz yıllardan bu yana kendini belli bir caz müzik anlayışıyla Beyoğlu haritasına da oturttu Opera 77. Program, sezon programı yarın başlıyormuş orada. İstanbul Funk Unit'in sahne alacağını görüyoruz açılış etkinliğinde. Yahya Dayı sahnede onlara eşlik edecek. 5 Eylül gününde Seren Bilgi sahne alıyor burada. Eylül'ün programı tamamen durulmuş vaziyette. Usta müzisyenlerle genç ve güçlü sesleri aynı programda bir araya getirmeye özen göstermiş Pera 77 grubu. Tepe başında yer alan Marmara Oteli'nin giriş katında yer alıyor bu arada Pera 77 sahnesi. Yaz boyunca ekibim, Pera 77 ekibinin Bodrum'daki caz akşamlarıyla kent takviminde takip etmeye, izlemeye çalışmıştık. Şimdi kendi mekanlarına, Beyoğlu'na döndüklerini duyurmuş olayım sizlere. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Bova'yı da unutmayalım. Tabii ki Bova da yaz boyunca İstanbullu Beyoğlu'nu hiç terk etmedi. Her akşam burada caz konserleri de sürüyor. Bu akşam yeni nesil bir caz topluluğunu görüyoruz. Burada hayli komik bir isimleri var. Grup ismi Four of Us Are From Ankara and Umut Is Not. Grubun adı bu. Trombonda Savaş Şahin, trompette Onur Yalçın, piyanoda Eyüp Efe Nurlu, basta Umut Oymak ve davulda Selami Baysal'dan oluşuyor. Bu topluluk saat 9.30'da dinleyicilerle Bova sahnesinde buluşacak. Yarın da iki konser var Bova'da. Umut İçigen Kuarteti 8'de. Jomi Jai Ensemble ise 10.30'da dinleyicileri beklemekte. Bu arada ayın 5'inde de koridor etkinlikleri var. Paris'ten İstanbul'a Photons ekibinin geldiğini görüyorum. Evet, Beyoğlu'nun caz sahnesi, kıymetli Bova alanı. Tabii ki caz severler için her zaman bir alternatif olmayı sürdürüyor. Biz de takip etmeye, ilgilenmeye çalışıyoruz burasıyla. Evet, bu akşam notlarımız böyle. Kültür ve sanat çevresinden son haberlerim. Bugün ve yarın için etkinlik önerilerini sizlere aktardıktan sonra A Certain Ratio'ya devam edelim. İngiliz disco, funk, post-punk ekibim The Joy of Sextet ve Force Major plaklarını yan yana geçtiğimiz cuma yayınladı. Buradan dinleyeceğimiz parçalar var şimdi saat 7'ye kadar geçecek sürede. Day One ve Below the Candle'la başlıyoruz.

0: İngiliz disco funk topluluğu A Certain Ratio'dan Day One ve Below the Kennel isimli parçaları ard arda sunduk sizlere. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında ilk bir saatimiz tamamlanmak üzere. The Joy of Sextet isimli A Certain Ratio plandan son bir parça var da size dinleteceğimiz, Waterline ismini taşıyor. Bunu dinledikten sonra kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi Eko Kozmopolitan kuşağıyla devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Bakır'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
3: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
4: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbiş'im ben. Bu hafta bugünkü Eko Kozmopolitan'da çok severek, heyecanlı olarak okuduğum bir yazarı sizlerle paylaşmak istiyorum ve biraz hem onu tanıtıp gene bir romanından bahsetmek istiyorum. Günümüzde de özellikle pandemi sonrasıyla da bence çok konuşacağını düşündüğüm bir romanı var. Veronique Taggio adlı bir yazar. Bu yazar hem akademisyen hem sanatçı kimliğinin yanı sıra öncelikle aslında çocuk ve gençlere yönelik kitapların yazarı. Paris'te doğmuş Taggio ama çocukluğunu ve gençliğini Fildişi sahilinin Abidjan kentinde geçirmiş ve burada da yerel okullarda eğitim görmüş. Abidjan Üniversitesi İngilizce bölümünden lisans eğitimini aldıktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Afro-Amerikan Edebiyatı alanında doktorasını tamamlamış. 1983 yılında da Fulbright araştırma bursuyla Washington DC'deki Howard Üniversitesi'ne gitmiş. Ben de kendi araştırmalarım için Taggio'yu okurken çarpıldım diyebilirim. O yüzden biraz da böyle Kozmopolitan'ı taşımak istedim açıkçası. İlkin Taggio çocuklar için kitap yazmaya ve resimlemeye başlamış. Ve 1988 yılında bir Afrika anlatısının yeniden yorumlandığı ilk kitabı Lord of the Dance ile yazarlık hayatına başlamış diyebiliriz. Onun bu alana yönelten temel motivasyonu da Afrika'daki çocuk edebiyatının gelişimine aslında katkıda bulunma arzusu. Daha sonra ikinci kitabı Mami Wata ve Monster 1993'te UNICEF ödülünü kazanmış ve 8 farklı çift dilli bir edisyon halinde yayınlanmış. Ve bu kitapta 100 yılın en iyi 100 Afrika kitapları listesine girmiş. Son yıllarda da Mali, Haiti, Fransız Guyana'sı, Burundi, Ruanda ve Güney Afrika'da da çocuk kitaplarının yazımını ve özellikle gene çocuk kitaplarının resimlenmesine yönelik atölyeler yürütüyor. Birçok uluslararası edebiyat ödülünün seçici kurulunda yer alıyor. Yaratıcı yazarlık atölyeleri veriyor. Yaşamının çok farklı dönemlerinde işte Paris, Lagos, Mexico City, Nairobi ve Londra'da da yaşıyor. Ama en çok da Güney Afrika'da da geçirdiği bir 14 yılı var. O 14 yıl boyunca da Witwatersrand Üniversitesi'nde Fransız ve Frankfon çalışmaları profesör olarak görev yapıyor. Şimdi de gene Londra ve Abidjan arasında yaşamını sürdürüyor. Benim bugün onun bahsetmek istediğim kitabım In the Company of Men. Yani insanlar arasında da diye çevirebiliriz, erkekler arasında da diye çevirebiliriz. In the Company of Men aslında gerçekten mitten gerçekliğe, mitolojiden gerçekliğe yönelen çok böyle sıra dışı bir anlatı. Kısa bir anlatı gibi gözüküyor. İnce bir roman ama çok çarpıcı bir roman gerçekten. Batı Afrika'daki Ebola krizini anlatıyor. Ebola salgınını anlatıyor. Ve aslında Ebola krizinin yarattığı umutsuz koşullardan bahsediyor. Kitabın ithafında salgından etkilenenleri de şu sözlerle anıyor, tacıyor. Ebola'nın dokunduğu herkese, doğrudan ya da dolaylı olarak dokunduğu herkese, başka bir deyişle hepimize, bütün insanlara. Aslında biz belki COVID-19'a kadar özellikle dünyadaki farklı salgınları, farklı krizleri sadece bir coğrafyayla sınırlı diye de anlıyorduk, biliyorduk. Biraz COVID-19 pandemisi sınırlarımızı, kendimizle olan ilişkimizi, dünyayla olan ilişkimizi, farklı coğrafyalardaki salgınlar, epidemikler, pandemiklerle olan ilişkimizi bence biraz hani ulus ötesine de taşıdı. Kendi kırılganlıklarımızla, yaralanmalarımızla, kendi kayıplarımızla belki de böyle bugüne kadar çok bize değdiğini düşünmediğimiz farklı coğrafyalardaki kayıpları da aynı anda düşünmeye başladık. Ve bence bu anlamda edebiyat bize çok çok çok güzel bir yer açıyor. Çok etik bir alan açıyor. Özellikle salgınların dokunduğu bütün yaşam canlı formlarına karşı çok farklı bir yerden adalet aslında tesis ediyor diyebiliriz.
Biraz bu kitap üzerinden gideceğim bugün. Kitap bir aslında kurmaca ama pek çok ayrıntıyı ve çok özenle kurulmuş ifadeleri biz bulabiliyoruz. Yani Ebola'nın aslında bütün gerçekliğini, bütün çıplaklığını orada okuyabiliyoruz. Anlatılanların mesela taşıdığı bir ağırlık var ve bu noktada da hani edebiyatın ya da böyle kurgunun görevinin belki tanıklık olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dünya literatüründe salgın edebiyatı diye bir tür var. Biraz belki bugünkü program ona da böyle bir girizgah olabilir. Salgın romanı, salgın aslında kurmacası dediğimiz zaman böyle çok tek tipten de bir şeyden bahsetmiyoruz kesinlikle. Ama hani seller, felaketler, krizler, epidemikler, pandemiklerin aslında anlatıldığı çok böyle dolaşık bir türden bahsediyoruz. Belki onun daha sonraki programlarda geliriz diye düşünebiliyorum. In the Company of Men'in çoklu bakış açıları var. Bu beni gerçekten büyüledi aslında okurken de. Ama bu roman birbirine böyle bağlanan öykülerden oluşuyor gibi de gözüküyor. O yüzden o çoklu bakışlar, farklı anlatıcılar ve ağaç anlatıcılar var tabii ki. Benim de romana en çok çekildiğim yerlerden biri tabii ki Afrika'daki ağaçların aslında bu salgın dile getirmesi. Birazdan ona da geleceğim. Kitaptaki her bölüm Ebola salgınına ilişkin farklı bir anlatı sunduğu için ve farklı anlatıcılar tarafından da dile gelen bir kriz olduğu için sanki böyle sonu gelmeyen bir kriz ortamında eş zamanlı olarak yaşanan farklı hikayeler önümüze açılıyor. Her bölüm Ebola salgınına ilişkin farklı bir anlatı sunduğu için ve farklı anlatıcılar tarafından da dile gelen bir kriz olduğu için sanki böyle sonu gelmeyen bir kriz ortamında eş zamanlı olarak yaşanan farklı hikayeler önümüze açılıyor. Tam da bu yüzden.

Talcud'un ben başka eserlerini okumadım ama artık şimdi bu romanla birlikte diğer eserlerini de okuyacağım. Ama onun edebiyatına baktığımda biraz böyle melez bir yapıdan bahsedebilirim gibi hissettim. Çevirisinden mesela bir kitap eleştirisini okumuştum. Queen Pouku diye bir şeyi var, bir metni var. Mesela Frankofon Afrikalı kadınların edebiyatıyla ilk karşılaşmayı aslında anlatıyor bu ve bir mitin, düz yazının ve şiirin iç içe geçtiği bir melez anlatı bu. In the Company of Men de galiba benzer bir üslupla yazılmış. Her anlatımın böyle bir denemeci sesi var, şiirsel sesi var. Hatta bence bazı anlatıcıların bölümlerine de gerçekten şiirler yerleştirilmiş. Onları şiir diye okuyabiliyoruz biz. Sürekli değişen anlatıcılar var, sürekli değişen bakış açıları var. Ve burada böyle kesin bir sonlanmadan bahsetmiyoruz. Ve böyle dolayısıyla gerilim romanı değil kesinlikle ama böyle bir kesin sonlanma duygusu vermediği için metin okura en azından bende devamlı bir merak ve gerilim içinde kalma hali oldu romanı okurken. Bölümlerin çoğu hastalara ve ölmekte olan insanlara şefkatle bakım veren farklı sağlık çalışanlarının hayatlarından bir günü aktaran, böyle günlük kesitleri aktaran günlükler gibi okunuyor. Dolayısıyla romanda hastalık, bakım ve ölüme ilişkin anlatılar çok fazla. Mesela bir mezar kazıcısının gözünden aktarılanlar var çok çarpıcı bir şekilde. Acil hastane yatışları var. Hızla artan Ebola'dan, hızla artan ölümlerin damgasını vurduğu günler var. Tam da o pandemi günleriyle çok konuştuğunu hissediyoruz. Bence ürkütücü biçimde hatta konuşuyor, örtüşüyor. Kitapta aslında böyle kendi kapasitelerinin üzerinde çalışan bir hastanede görev yapmanın bu koşullar altında Ebola krizi, Ebola salgını altında görev yapmanın nasıl bir deneyim olabileceği hakkında fikir veriyor. Dolayısıyla gerçekten yer yer kitabı okurken Ebola'nın ölümcül yayılımı COVID-19'u çok hatırlattı. Mesela bir başkasına yalnızca dokunmak bile enfekte olmak için yeterli diye bir ağızdan çıkan bir cümle var. Hani bize evet COVID-19 pandemisi gibi gerçekten de farklı şeyleri hatırlattı. İnsan ilk kayıplarımızla aslında nasıl başa çıkabileceğimizi belki tam olarak bilmiyorken bütün bu Ebola salgını ile birlikte yeryüzündeki kayıplarla nasıl başa çıkacağımızı bilemememiz aslında romanın bence kilit sorusu. Romanda şunu her cümlede hissediyoruz diye düşündüm. Yeryüzünün kayıplarıyla yüzleşmeye nereden başlayabiliriz? Belki de yeryüzünün kayıplarıyla yüzleşmeye hangi dille başlayabiliriz? Bize önden verili olan dille mi bunu yapacağız? Yoksa tamamen dilden çıkıp çok farklı bir dil kurarak mı başlayacağız? Tabii ki bu krizlerle birlikte derinleşen bir bağımsızlık da romanın kökeninde yatıyor. İyi ya da kötü bütün eski alışkanlıklarımızı unutmaya ve yenilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi kırılganlıklarımız, kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmekten kaçınıyoruz. Ve bu tarz mesela travmaların hem bedenlerimizi hem de aynı zamanda eş zamanlı bir şekilde yeryüzünü nasıl etkilediğini böyle çok sorgulamıyoruz. İşte bu kitap aslında bütün bunları birleştiriyor. Bütün bunları tamamen aynı en azından yatay ilişkilenmeye getiriyor. Tanju'nun eserinde Baobab ağaçları var. Tabii ki Afrika efsanelerinde Baobab hem aşkın hem de içkin olan kutsallığı çağrıştırıyor. Ebola salgınına ilişkin anlatıları ağaçların bakış açısından aktaran bölümler gerçekten çarpıcı. Tabii ki insanlar da anlatıcı, hemşireler anlatıcı, hastaların kendisi anlatıcı. Ama aynı zamanda ağaçların bakış açılarını da görüyoruz biz burada. Aslında

anlatının merkezinde çok güçlü, simgesel bir varlık kazanıyor. Hatta simgesel varlığın da ötesine geçiyor. Bir tanık aslında, tanık ağaç olarak orada var. Baobab bütün ağaçlar adına ve aynı zamanda biraz da insanlık adına konuşuyor. Ve şöyle söylüyor ilk cümlelerinde. Ben Baobab'ım, ilk ağaç, ölümsüz ağaç, totem ağaç. Ve bu cümle aslında romanda tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Böylece biz de onun aslında kim olduğunu unutmuyoruz okurlar olarak. Ve bir şekilde diyor ki korkmayın, biz burada size hem güç vermek için hem bu salgını ve krizi anlamak için buradayız. Size teselli vermek için buradayız diyor. Ve şöyle söylüyor ağaç bir yerde. Yumuşak, yaşamı besleyen ışığa doğru uzanıyorum. İnsanlığı aydınlatsın, karanlığı dağıtsın ve korkuyu yatıştırsın diye. Burada biraz ilginç biçimde belki Eko Kozmopolitan'ın bir önceki bölümlerinde Richard Powers'ın The Overstory, Her Şeyin Hikayesi adlı o bence hani epik sayılabilecek devasa romanından da bahsetmiştim ve oradaki yüzyıllık ağaçların bakış açısıyla nasıl birer tanık olduğu, özellikle ormansızlaştırma, iklim aktivizmi gibi meselelerde Kaliforniya bölgesindeki ağaçların her şeyi bildiği hikayesi ve her şeyi gördüğü ve her şeye tanık olduğu, kuşaklar arası açılan bir tanıklıktan bahsediyorduk Richard Powers'ta. Burada da biraz Richard Powers'a benzer bir jest var. İlginç biçimde ağaçın bakış açısı her şeyi bilir gibi. Şöyle söylüyor bir yerde de Baobab ağacı. Her şeyi görürüz, her şeyi hissederiz. Belleğimiz eksiksizdir. Belleğimiz aslında eksiksizdir diyor. Ben okurken bazen işte bu her şeyi görürüz, her şeyi hissederiz, belleğimiz eksiksizdir. Biraz fazla bir bilgi iddiası gibi geliyor. Belki bu bilgi iddiasının ağırlığı okura biraz ezicilik olarak da yansıyor olabilir. Çünkü biraz okuru sarsan ve belleğimiz eksiksizdir ağacın ağzının okurken insan ister istemez kendi belleğine geri geliyor ve kendi belleğinin de belki hiç eksiksiz olduğunu ya da eksik olduğunu, tabii ki parçalı olduğunu, yamalı olduğunu hissettiriyor. Dolayısıyla şunu sorgulayabiliyoruz romanda. Bir ağacın, baobab ağacının belleği nasıl ve neden eksiksiz olabilir? Ağacın belleğinin olması ne demektir? Ağacın belleğinin eksiksiz olması onu hem hatırlama işinde, hem tanıklık işinde, hem de özneleşmede nereye koyar gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Bunlar aslında biraz benim ilgilendiğim, kendi akademik çalışmalarımda ilgilendiğim aslında çok sorular. Yazdığım, uzun zamandır yazdığım sorular. Dolayısıyla böyle bir anlatıyla karşılaşmak bir ağacın düşünüp hissedebilmesini hayal etmekten ziyade bunun arkasındaki aslındaki felsefi sıçramaları birazcık merak ettim açıkçası. O sıçramalar zorlayıcı sıçramalar diye düşünüyorum. Dolayısıyla Baobab'ın bakış açısını anlamaya yönelik güzel bir alan sunuyor ama her zaman da anlayamayabiliriz belki de. Baobab'ın bakış açısını zaman zaman sert olduğunu da görüyoruz romanda. Şöyle söylüyor, gerçekten bununla karşılaşmak da ilginçti. Ölmesi gerekenler ölür, yaşaması gerekenler yaşar. Böyle bir şeyi de var, bakış açısı da var. Ama her şeye kadir de değil. Hatta olayları, bütün bu salgın yönetimini, kriz yönetimini, hastanede olup bitenleri, ölümleri, tutulamayan yasları, olağanüstü halleri, o olayları kontrol ettiğini de, ağacın kendisi bütün bu olayları kontrol ettiğini de hiçbir zaman iddia etmiyor. Şöyle söylüyor, kendim çevirdim. Olması yazılmış olan benim iradem dışında ve erişemeyeceğim bir yerde gerçekleşiyor.
Dolayısıyla kavrayışımın ötesine kalan gizemlere değer veriyorum diyor. Sonunda Baobab kendisini aslında yaşamsal bir güç olarak tanımlıyor. Ama bilgelik ağacı olarak da biliniyor Afrika mitlerinde elbette. Ama burada da benim iradem dışında ve erişemeyeceğim bir yerde gerçekleşiyor derken de aslında kendi kısıtlılığını da işaret ediyor diye düşündüm. Tabii ki romanı okurken Baobab efsanesinin sözlü geleneksel sözlü tarihte, geleneksel tarihte kültürel olarak ne kadar geriye uzandığını da görüyoruz. Aralarda bu bilgiler böyle hiç didaktik bir şekilde verilmiyor. Çok güzel bir şekilde romana yedirilmiş. İncil'deki Aden anlatısıyla nasıl karşılaştırabileceğini mesela merak etmiştim ben. Bilgelik ağacı olarak bilindiğini gene romandan okuyoruz. Çoğu yerde de ağaç Ebola'yı anlatırken insanların zamanla birbirlerinden ve doğadan nasıl uzaklaştıklarını, ağaçları nasıl terk ettiklerini anlatıyor. Baobab hem ağaçlar hem de insanlar adına insanlıkla bir zamanlar kurulan yakınlığın kaybının yasını tutuyor aslında. Ve şöyle hissediyorsunuz okurken, yeniden bir aidiyet duygusu yaratmanın özlemiyle ağaçların bir zamanlar insanların sırdaşı olduğunu hatırlatıyor. İşte bu aslında Richard Powers'da Overstory'de de vardı. İnsanların sırdaşı olduğu, yoldaşı olduğu. Ve ağaç şöyle söylüyor romanda, insanlar eskiden biz ağaçlarla konuşurlardı. Ve hatta içinde bulunduğu köyden samimi bir ses, ağacın kendisi de köyüm dermiş. Yani bu birazcık empatik bakış açısı. Bir şekilde o köyüm söylemi, ağaçların sırdaş olması da Ebola krizinin aslında bir tanıklığına dönüşüyor romanda. Ağaçlar insanları dinlemek, insanları teselli etmek, o bütün köyüm sözcüğünün içindeki duyguları, bütün o yükleri, o bütün onlara aslında kulak vermeye çalışıyor. Ağaç yeryüzüne kök saldığı için anlattığı hikaye de yeryüzüne aslında sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Daha sonra gene Baobab özellikle insanların ölümle kurdukları ilişkinin nasıl değiştiğini anlatıyor. İnsanlar bir zamanlar ağaçlar arasında hikayeler anlatır, kederlerini ormana taşır, ölülerini törenlerle doğanın içine gömerlermiş. Ama daha sonra bugün her şey farklı diyor ağaç. Artık kimse ölümden söz etmek istemiyor. İnsanlar ölümle yüzleşemez hale gelmiş diyor. Ve ölümü inkar etmeyi tercih ediyorlar diyor. Çok hoşuma giden bir yer oldu romanda. Ağaç diyor ki Baobab ağacı, örneğin artık aramızdan ayrıldı denir diyor. Ağaç ölümle kurulan bu ilişkideki bu temel değişimin nedenini de modern yaşamın telaşında görüyor. Ölüm bir başarısızlıktır çünkü onların çılgınca hayatlarını sekteye uğratır. Yani o aramızdan ayrıldı sözü aslında modern hayatta ölümün bir başarısızlık olduğu. Aramızdan ayrıldı, artık aramızda değil, artık burada değil. Yani artık o düştü. Ve yani bütün bu çılgınca akan modern hayatı sekteye uğrattı bir başarısızlık diye öyle olduğunu söylüyor. Ve yavaş yavaş da şeye geliyoruz. Ağaç aynı zamanda tutulamamış, işlenememiş yas ve travmanın yavaş yavaş böyle psikolojik sonuçlarına da dikkat çekiyor. Ahlak ki sonuçlarına da dikkat çekiyor. Yani bir ağaca çok şey yükleniyor bu romanda. Belki o konudan biraz eleştirilebilir. Bir ağaç da bu kadar şeyi üstlenemez denilebilir belki. Ama bugün bütün o duygusal destek ve manevi beslenme için doğaya hani sıklıkla böyle başvurduğumuzu düşündüğümüzde romanın da bir zamanlar aslında herkesin, bütün insanların ağaçların arasında olduğu ve insanlık, doğa, kültür, doğa, akıl, ruh, beden, ruh, akıl, bütün bunların aslında zaten hiçbir zaman ayrı olmadığını
kültürelle doğal olanın da hiçbir zaman ayrı olmadığını ağaçların kendisi Ebola salgını üzerinden dile getiriyor. Burada tabii sağlık çalışanlarının benzer kaygıları da işin içine giriyor. Anneler ve çocukların ağzından çıkanları da okuyoruz. Onlar da çok savunmasız bir halde. Hastalara çok fazla yaklaşan sağlık çalışanlarının hastalandığını ve öldüğünü okuyoruz. Küçük bir kız bebeğin çok trajik bir ölümüne yöneldiğinde mesela ağacın sesi çok daha gür çıkıyor. Ağacın sesi çok daha hatta elle tutulur bir hale geliyor. Sanki bir odada eğer onu okuyorsanız gerçekten ağacın konuştuğunu hissedebiliyorsunuz. Eserin de bütüne yayılan aslında bütün o Afrika inanışlarından gelen, Afrika kozmolojilerinden gelen çok güçlü bir maneviyat var. Çok güçlü bir maneviyat duygusu var. Baobab'da Ebola virüsünün bakış açısının aksine aslında umudunu bir şekilde bu maneviyata bağlıyor ve en sonunda umudunu ortak bir yaşam kurmaya, müşterek bir yaşam kurmaya bağlıyor. Farklı yollarla birlikte hem insan ibaret olmayan dünyaların bir arada oluşuna, bir arada dünya kurma kapasitesine bağlıyor. Tadjo bence yazar olarak çok ilginç biçimde Ebola'nın kendisine de yani hastalığın kendisine de ses veriyor. Ama burada enteresan bir jest de var. Baobab ağacı bazen Ebola'yı dinlemeyi reddediyor. Bazen ona alan açıyor ama çoğu zaman da hani birazcık böyle onu dinlemeyi reddediyor. Onun yerine insanları, insanla ibaret olmayanları böyle çok sevgiyle kucaklama kapasitesini nasıl açığa çıkarabilirim diye kendi kendine düşünüyor. Hani burada belki Ebola'yı da bir dinlese ne olur? Hani virüsün de kendi iradesi, kendi istencinin romanda onu da duyabilsek ne olurdu sorusu kitabı kapağını kapattığımda bende en çok yankılanan soru oldu açıkçası. Ama biraz belki böyle toparlamak gerekirse biraz şöyle bir şey var bence Tadjo'nun bu romanında. Çok cesur ve çok inançlı bir roman. Ve özellikle hastalar üzerinden, kadınlar üzerinden, çocuklar üzerinden ve ağaçlar üzerinden gerçekten birbirimizin acısına yaklaşmaktan ne kadar korktuğumuzu aslında mesele ediyor diye düşündüm. Birbirimize biraz daha yakından bakabilmenin imkanlarını, birbirimizin o belki de hani salgınlarda taktığımız maskelerini biraz daha yakından görebilme ihtimalini ve belki de o zaman birlikte bu dünyada bir şeyler hissetme ihtimalini daha gerçek bir şekilde elimizde tutabiliriz hissettirmeye çalışıyor roman. Çünkü şöyle bir şey vardı romanın sonlarına doğru. Romanın sonlarında hasta kadınlardan biri okura şöyle sesleniyor. Yani hepimize şöyle sesleniyor. Maskemi çıkartmak istiyorum. Kim olduğumu görsünler. Gözlerimin içine baksınlar ve onların acısını paylaştığımı bilsinler diye. Bu da çok vurucu gelmişti bana. Sadece yüzümüzdeki belki taktığımız tıbbi maskeleri çıkartmak değil ama asıl maskelerimizi çıkartmak meselesi gibi geldi bana. Belki de en yakınımız dediklerimizi hem insanları, yanımızda olanları hem de insanın olmayan bütün canlıları, bütün yoldaşlarımızı gerçekten görebiliyor muyuz? Belki de onları göremediğimiz maskeler takıyoruz. Kitabın kapağını kapattığımda maskelerimizi taşıdığımızı ve artık o maskelerimizi gerçekten çıkartmamız gerektiğini düşündüm. Talcu'dan belki bir sonraki programlarda biraz daha bahsedebiliriz. Belki salgın romanlarına biraz daha farklı gözle bakabiliriz Talcu'yu okuduktan sonra diye düşündüm. Bu akşamlık Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.

0: check it out then.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
3: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tülin Gürsoy ve Zafer Gürsoy'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.

Gece vakti. Vice City'deyiz. Altınızda 1977 model, iri gövdeli bir Buick. Kliması çalışmıyor. Cam açık. Okyanustan gelen nemli hava içeri doluyor. Yol, gündüzün sıcaklığını hala kusmaya devam ediyor. Sağınızda palmiyeler, solunuzda pembe neonlarla aydınlanmış moteller geçiyor. Bir süredir yavaş, sakince gidiyordunuz. Şimdi gaza biraz daha basıyorsunuz. Radyoda tabii ki Flash FM açık. Dora Brannigan Self Control çalmaya başlıyor. Şarkının girişindeki o birkaç saniye geliyor ve bir anda şehir, poligonlar ve dokulardan oluşan bir oyunun haritası olmaktan çıkıveriyor. Karşınıza bir kırmızı ışık beliriyor. Durabilirsiniz, geçebilirsiniz. Sağa dönüp görevinize gidebilirsiniz ya da görevi tamamen boş verip sahil yolundan devam edebilirsiniz. Sonra bir polis arabası yanınızdan geçiyor yavaşça. Şimdilik sizinle ilgilenmiyor. Biraz ileride, kaldırımın kenarında, 1986 model beyaz bir Ferrari Testarossa duruyor. Alçak, geniş, neredeyse yere yapışmış gibi. Sokak lambasının yan tarafındaki çizgili mazgalların üzerinden geçiyor ışığıyla beraber. Ve GTA oynayan herkesin çok iyi bildiği düşünce kafanıza düşüyor. Acaba şu arabayı alsam ne olur? İşte Grand Theft Auto'nun yaklaşık 30 yıldır yaptığı şey tam da bu.

Hepinize iyi akşamlar. Homo Ludens'tesiniz, ben Can Kantarcı. Açık Dergi himayesinde bir bölüm daha sizinle beraberiz. Girişten de anlayacağınız gibi bugün Grand Theft Auto, namı diğer GTA konuşacağız. Herhalde GTA konuşmak için daha iyi bir zamanlama olamazdı diye düşünüyorum. Çünkü artık 13 yıldan beri beklediğimiz GTA 6 gerçekten geliyor. Kasım sonu, umarız ki bu oyunu göreceğiz ve ister konsollarımızda ister diğer versiyonlarda oynamaya başlayacağız. 27 dakikalık extended look videosunu yayınladı. Video tabii ki bunun böyle bir şey olması başlı başına bir acayip bir olay. Yani çünkü biliyorsun Netflix'te dünya premieri yapıyor ve sonra da artık insanların deli gibi beklediği üzere birkaç gün içerisinde işte 20 milyon 40 milyon gibi bir şey izlenme oranı yakalıyor bu video. Ve bunun üzerine ben de şöyle düşündüm. Zaten Aralık ayında ya da Ocak ayında umarım bir GTA 6 bölümü yapacağız. GTA 6 bölümü öncesinde de GTA nedir diyerek bir giriş yapalım istedim. Şimdi biraz geri gidelim önce. GTA nedir'e adı Grand Theft Auto değilken noktasında bir dönüş yapalım. Hikaye 1990'ların ortasında İskoçya'nın Dundee kentinde DMA Design diye bir stüdyo ile başlıyor. O zaman oyunun adı Race and Chase. Yani kabaca yarış ve kovalamaca diyebiliriz bence. Ve burada ilginç olan şey şu. Siz polissiniz ve suçluları kovalıyorsunuz. Yani şu anda GTA'da alışa geldiğimiz o her taraftan herhangi bir karakter olma durumu burada yok. Yani araba kullanıyorsunuz tabii ki şu oluyor bu oluyor ama temelde oyun adaleti tesis etmek üzere. Sonra bu geliştirme sırasında ve oyunu oynanırken ekip şunu fark ediyor. Bir dakika ya diyorlar. Suçlu olmak daha eğlenceli. Ve bunun üzerine de GTA'yı GTA yapan o müthiş olay başlıyor. Ve artık siz bir noktadan sonra sadece polis değil suçlu olmaya başlıyorsunuz. Oyun ilk olarak 1997'de Grand Theft Auto adıyla çıkıyor. Ve o zaman şimdiki gibi 3 boyutlu değil. Tepeden görüyoruz. Ve işte 2 boyutlu şehirler tabii ki. Ufak arabalar var. İşte klasik telefonlardan yine görevler geliyor ama şu anda günümüzdeki gibi değil tam olarak. Ve tabii ki polisler kovalıyor sizi. Tam olarak GTA olmasa bile GTA yapan şeyler, temel DNA'yı, DNA'sı burada var aslında. Yine çünkü o yayalar var terörize ettiğiniz. O tür şeyler var. Sonra GTA 2 geliyor. Yine aynı formül üzerinde biraz daha bir şeyler oynuyorlar ama temel olarak o tepeden görünüm değişmiyor. Asıl olay 2001'de patlıyor. Çünkü 2001'de GTA 3 çıkıyor. Ve o zaman hakikaten video oyunları tarihinde de çok ciddi bir kırılma yaşanıyor. Zira o ilk oyunlarda gördüğümüz Liberty City, yani aslında New York'un farklı bir versiyonu diyebiliriz buna, artık 3 boyuttu. Arabada inebiliyorsunuz, başka bir arabaya binebiliyorsunuz, sokakta yürüyebilip başka yere dönebiliyorsunuz. Polis peşinize düşüyor. Bir ara sokağa kaçıyorsunuz, başka bir araç çalıyorsunuz ve yola devam ediyorsunuz. Bu arada bu söylediklerin bazı şeyleri oyunu oynayanlar için ya da genel olarak oyunu oynayan insanlar için çok bariz olabilir. Ama her zaman şunu düşmek istiyorum. Homo Ludens oyunu oynayanlara yönelik olmakla beraber bir yandan oyunlarla pek alakası olmayan insanlara da oyunlar nasıl bir şeydir'e de yönelik bir program. Dolayısıyla bazı şeyleri çok net açıklıyorum, fazla gelebilir. Ama onun da bir sebebi var. Neyse, 2001'de şu anda çok alışa geldiğimiz o sandbox dediğimiz açık dünya oyunu ilk defa aslında Grand Theft Auto 3 ile ortaya çıkıyor. Ve hatta Rockstar'dan Dan Houser, yani GTA'yı GTA yapan temel isimlerden birisi, şöyle çok önemli bir noktaya değiniyor. Yani önceden oyunlarda şöyle bir şey vardı. O oyun ya bir yarış oyunuydu ya bir işte tabanca, işte silahla ateş etme oyunuydu. Burada ilk defa kesintisiz bir akış yaşanıyor ve oyunda farklı modların tıkır tıkır anında değişebildiğini görüyorsunuz. Yani arabaya binerken illa bir sürme modu diye bir şey başlamıyor. Ya da arabadan indiğinizde ben bir anda işte atıyorum silah çıkarıyorum ve şu anda bir shoot'em up başlamıyor. GTA'nın ilk defa sunduğu şey inanılmaz bir şekilde farklı oyun modlarının aralarında hiçbir dikişsiz gözükmeden kendisini ortaya koyması oluyor aslında. Bugün oyunlarda bunu biz son derece doğal karşılıyoruz biliyorsunuz bunu ama o zaman öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla sanki yani GTA'nın asıl büyük yani kültürel bilince patlaması GTA 5 diye düşünse de insanlar aslında GTA 3 ile başlıyor. Ve tabii ki bu yanında bir sürü tartışma da getiriyor.
Şiddet, seks, suç, işte çocukların bu oyunu oynayıp oynamaması gerektiği gibi konular tabii deli gibi tartışılıyor oluyor. Bir yandan şu da var tabii ki, işte oyun dünyası değişiyor. GTA zaten bu oyun dünyasını değiştiren unsurlardan biri oluyor. Ve 2000'lerin başındaki o klasik video oyunları gençleri bozuyor mu tartışmasının da temel ortasına oturuyor bir yandan. Sonra 2002 yılında bu sefer GTA Vice City geliyor. Ve bu sefer ortaya inanılmaz bir atmosfer çıkıyor. Çünkü Vice City sadece işte Miami'nin bir muadili değil aslında. Evet, Miami'den esinlenmiş, Miami'nin sokakları var, Miami'nin ortamı var. Ama orada aslında bize bütün bir dönemi, yani o Scarface olsun, 80'lerdeki diğer kült filmler olsun, hepsini bir şekilde paketleyip o hissiyatı bize sunuyor. Girişte de bahsettiğimiz o neon lambalar, işte havai gömlekler, spor arabalar, palmiyeler, gece kulüpleri ve tabii ki Miami Vice. Ve tabii ki şu anda bir radyo programında olduğumuzu unutmayarak GTA'nın en kritik öğelerinden biri de ilk defa bu kadar ortaya çıkıyor. Çünkü o farklı radyo istasyonları şehirde kullandığımız, saatlerce kullandığımız arabalarda bize eşlik etmeye başlıyor. Ve bu arada tabii ki sadece GTA'nın radyoları üzerine bir Homo Ludens bölümü de yapılabilir ve belki de yapılacaktır. Bunu gelecekte göreceğiz. Ve bazen öyle şeyler oluyor ki bazı şarkıları biz ilk defa GTA'da duymuş olduk ve oradan adını tahmin etmeye çalıştık, doğru anlamaya çalıştık. Ve devamında bu şekilde pek çok şeye tanık olduk ve pek çok şarkı öğrendik ve bazı şarkılar da zihnimize kazındı. Gerek Billie Jean olsun, gerek işte girişte yine kullandığımız Laura Branigan'ın Self Control olsun. Sonra 2004'e geliyoruz. Bu sefer San Andreas oyunu geliyor. Bu oyunda oyunu oynayanların çok iyi bildiği CJ, Los Santos şehri, San Fierro, Las Venturas var. Burada diğer oyunlarda olmayan bisiklete binmek, yüzmek, yemek yemek, hatta karakterimizin kilo alması, spor yapması, bazen saç kestirmesi, saç tipini değiştirmesi, kıyafet değiştirmesi gibi öğeler ilk defa geliyor ortaya. Ve evet, o ekol bir şekilde uçak kullanmak da bu oyunda ilk defa kendisini ortaya koyuyor. San Andreas'ta GTA şehrinin içinde vakit geçirmek artık tek başına faaliyete dönüşüyor. Yani burası artık yaşayan bir şehir hissi veriyor insana ve buradan insanlar gerçekten çıkmak istemiyor. Ve 2008'de bu sefer dördüncü oyun GTA 4 geliyor. Bu sefer tekrar Liberty City'deyiz. Ama bu sefer daha bir, nasıl diyeyim, daha realist, daha gerçekçi, daha böyle bir gritty ortam var. İşte Niko Bellic adlı bir karakterimiz var. Daha önce bir savaş travması yaşamış. Orası biraz muğlak tutuluyor. Amerika'ya gelmiş. Göçmenlik çok önemli bir öğe. Para, suç, Liberty City'deki farklı ülkelerin orada yer edinmiş mafyaları. Ve burada bir Amerikan rüyasına dair farklı bir bakışla iyice karanlık bir halde kendisini ortaya koyuyor. Ve burada GTA 4'ün artık fiziği de çok çok önemli. Yani arabalar, bedenler, bütün o çarpışmalar kendisini çoktan müthiş bir şekilde hissettiriyor. Ve yani bir yokuştan yuvarlanırken bile aslında bunun nasıl bir şey olduğunu çok çok iyi hissediyorsunuz diyeyim. Bu arada bir yan bir not. GTA 4'ün bu arada The Wire adlı efsane HBO dizisiyle de çok çok ilginç kesişim noktaları var bence ve belki buna da ayrı bir bölüm yapılabilir diye bir not düşelim. Neyse, sonra 2013'e geliyoruz. GTA 5. Los Santos'tayız tekrar bu arada. Michael, Franklin ve Trevor adında 3 karakterimiz var ve onların arasında geçişler yapıyoruz. Haritamız bu sefer devasa. Hakikaten inanılmaz yapmışlar. Ben de ilk gördüğümde inanamamıştım açıkçası. Ve tabii ki bu sefer de o online oyun kısmı da geliyor. Ama şöyle bir şey, ben GTA benim için her zaman bir single player, yani tek başına oynadığınız ve o hikayeye kendinizi kaptırdığınız bir oyun oldu. Online'da saygım sonsuz olsa da ben GTA'yı her zaman daha single player, yani tek başına oynadığınız bir oyun deneyimi olarak tercih ediyorum. GTA 5 şöyle bir olay oluyor. Çıktığı ilk 24 saatte yaklaşık 800 milyon dolarlık bir satış yapıyor. 3 gün sonra ise 1 milyar doları geçiyor. Ya o dönem herhangi bir eğlence ürününün 1 milyar dolara en hızlı ulaşması olarak böyle bir şey rekoru da var sanırım. 2013'ten sonra artık bugüne geliyoruz. Take-Two adlı firmanın Ağustos 2026 yatırımcı sunumuna göre GTA 5 dünya çapında şu anda 230 milyon üzerinde satmış durumda. Tek bir oyun 230 milyon adet satmış. Öyle düşünün yani. Ve tabii ki oyunun GTA'nın ta başa dönecek olursak
Jenerasyon olarak da PC'ye falan yayıldığını da bir düşünün. Bu da inanılmaz bir şey. Ve 2018'de yapılan bir analize göre GTA 5'in toplam gelirinin yaklaşık 6 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor ve şu anda 10 milyar dolar gibi bir şey olduğu tahmin ediliyor bu arada. Gelmiş geçmiş en karlı eğlence ürünü olarak da kayıtları geçtiğini herhalde söylemek lazım burada. Burada şöyle ilginç bir şey var. Ya bir konsere gidersiniz. 2 saat, 3 saat, bilemediğiniz 5 saat. Mesela Venue'deki Sonic Youth konser aklıma geliyor. İzleyebilirsiniz. Ama oyun oynamak aynı şey değil. Yani burada insanlar bu şehre, hangi şehirde geçiyorsa o GTA, binlerce saatini veriyor. Hani online'ı katmıyorum bile ki onu katarsak zaten rakamlar iyice inanılmaz şeylere ulaşıyor. Artık GTA 5 ile beraber bu insanların hakikaten buluştuğu, yaşadığı, beraber soygun yaptığı, beraber bir yerlere kaçtığı, beraber kimlik değiştirdiği bir yere dönüşüyor. Ve tabii Türkiye'de de şöyle ilginç bir durum oluyor. Kendine has bir ilişkimiz var bizim de ülke olarak bu oyunla. San Andreas'tan itibaren Türkçe yamalar yapılıyor. Yeri gelince Türk polis arabaları ekleniyor. Ve tabii ki modifiye şahinler ve modifiye doğanlar da ekleniyor. Ve yeri geldiğinde Galata Kulesi'ni de görüyoruz burada. Kız Kulesi'nde. Ve hatta bazen Türkçe tabelalara kadar da her şeyini yapıyorlar. Dolayısıyla Los Santos varsa da bir Türkiye'lilik ve Türklük de işin içine giriyor. Bir de tabii ki bu işin yani GTA'nın çok ünlü şifreleri var. İşte Hesoyam, Ayaz Akmi ve Rocketman şeklinde bunları biliyorsunuzdur belki. Bu şifrelerin daha sonralarında farklı şekilde karşımıza çıktığını genel olarak gündemi takip eden okurlar ve dinleyicilerimiz biliyorlardır diye düşünüyorum. Ve hatta biliyorsunuz bazı parklarla ilgili durumlarda da GTA ve helikopter ve tank gibi espriler de yapılmamış değildi. Bu konuyla ilgili şöyle ilginç bir makale de var. Melike Demirbağ Kaplan ve Begüm Kaplan Öz'ün makalesinin adı. Political Activism in the Age of Video Games. Yani political ve ludic yani oyun oynama üzerinden bir kelime oyunu yapmışlar. Ve genel olarak da bu Türkiye'deki GTA'nın ilişkisinde ilginç bir şekilde ele alıyorlar. Onu da makaleyi bulabilirsiniz okumanızı tavsiye ediyorum. Ve daha sonra bu şifrelerin farklı ortamlarda da karşımıza nasıl çıktığınızı bence yine gündemi takip ediyorsanız ya da aratırsanız bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, peki bütün bunlarla beraber insanlar GTA'da bu kadar ne buldu? Neden bu kadar çok insan bu şehirlerde bu kadar uzun süre kalmak istiyor? Görevleri çok iyi olduğu için mi? Hikayeleri mi çok iyi olduğu için? Ya da belki başka bir ihtimal daha var mı? O yüzden programın ikinci kısmına girmeden önce GTA 4'ün müziğini dinleyeceğiz ve sonra da bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Birazdan görüşmek üzere.

0: Evet, Homo Ludens'te GTA konuşmaya devam ediyoruz. Ben Can Kantarcı ve hepiniz umarım bu oyunu oynamışsınızdır ya da oynayacaksınızdır. Evet, GTA diyorduk ve oyunu biraz olsun bilenler için hepinizin başına gelmiş bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Bir göreviniz vardır. Haritadaki işaret bellidir. Nereye gideceğiniz de bellidir. Size verilen arabayı almışsınızdır ve yola çıkarsınız. Ve sonra tabii ki bir şey olur. Bu bir yan görev olabilir. Ya da yanınızdan hoşunuza giden bir araba geçebilir. Ve onu gözünüze kestirirsiniz. Ve sonra tabii ki polis peşinize düşer. Bu sefer kaçarken yanlışlıkla bir yere belki fırlarsınız, bir kaza yaparsınız. Bu sefer oradan kurtulmaya çalışırken de ikinci bir suç işleyebilirsiniz. O bir yıldızınız ikinci yıldız olur. Ve bu sefer polis arabası gelir. Belki onunla bir ele geçirip yola çıkabilirsiniz. Üçüncü yıldızdan sonra ise bu sefer bir helikopter belirebilir. Ve belki bir yarım saat, belki bir saat geçmiştir ve siz ana görevin ne olduğunu unutmuşsunuzdur. GTA'nın benim en sevdiğim taraflarından birisi bu. Ve sadece GTA'nın da değil aslında. Bu türden işte yine sandbox dediğimiz açık dünya oyunlarının eğer düzgün yapıldılarsa insan en keyif veren taraflarından birisi bu hakikaten. Yani bir sürü oyunda oyuncunun dikkati aslında tasarımcının hazırladığı içeriğe yöneliyor. Siz hikayeyi ilerletmek istiyorsunuz, görev tamamlıyorsunuz, yeni bölüm açıyorsunuz. GTA ise size böyle sanki sürekli böyle küçük bahaneler sunuyor. Ya şu sokağa da girebilirsin aslında gibi bir şey oluyor. Ya da şuradan atla diyor. Çünkü bunu yapabileceğinizi biliyorsunuz siz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir videoda şunu gördüm. GTA 5 içinde sanırım. Bir arabanın kaportasının bir kısmını çıkarıyorlar ve sonra onu bir kaykay gibi kullanıyor birisi falan mesela. Onu bir şekilde hallediyorlar. Burada da aslında şehir meselesine geliyoruz. İşte o bahsettiğimiz New York muadili, Los Angeles muadili ve tabii ki işte Miami muadili olan işte Liberty City, Vice City, Los Santos. Yani bunlar sadece böyle bir harita ya da içinde dolaşılan bir yer demek böyle tam olarak hakkını vermiyor bence. Çünkü buradaki kriter sadece işte oradaki en müthiş, en büyük, en aynı şekilde yapılması değil. Öyle bir şekilde yapmışlar ki dükkan sahipleri genel olarak o yani şehrin o saatteki ışığı, dokusu, hissiyatı, arabanızda çalan radyo, trenin geçtiği saat ve sıklığı, ara sokakları ve sizin arabanızı herhangi bir sokağa çekip orada olan biteni izleyebiliyor olmanız. Burada siz kendinizi yani sadece bir oyunda değil aslında bir ilişkiler ağı içerisinde buluyorsunuz. Ve tam da işte o sandbox adını veren şey dev bir oyun kutusu ya da alanı nasıl düşünürseniz bunu kendinizi onun içinde buluyorsunuz. Ve tabii ki soru oluyor o zaman. Herhangi bir şey için şunu soruyorsunuz. Acaba bunu yaparsam ne olur? Bunu modifiye edersem ne olur? Buna dokunursam ne olur? Bunu alırsam ne olur? Bunu verirsem ne olur gibi. Arabayı denize sürersem ne olur? Araba batar mı çıkar mı? Siz boğulur musunuz? Kalır mısınız? İşte helikopterle şunu yaparsam ne olur? Trenin önüne araba koyarsam ne olur? GTA'nın bu yaptığı her şey insana inanılmaz bir özgürlük hissi veriyor. Ve siz artık böyle hikayeyi takip etmeyi tamam o da önemli oluyor tabii ki ama bir oyunun bir sistem olarak size nasıl bunu sunduğu üzerine düşünmeye başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Yani bunu şöyle de düşünebiliriz bir yandan. Ya çocukken bir oyuncağı nasıl elimize alıp hani tabii ki size bir üreticisinin öngördüğü bir şekil var. Onu öyle oynuyorsunuz. Ama aslında Lego'daki o uzay gemisini yaptıktan sonra siz bu sefer kendiniz bir şey yapmaya başlıyorsunuz. GTA işte bunun dijital dünyada nasıl yapılacağını gösteriyor aslında bize. Ve tabii ki bu programımız adını veren Huizinga'nın Homo Ludens'ine de tarif ettiği oyun alanıyla da çok güzel bir ilişkisi var. Oraya da bağlanıyor. Yani oyuna girdiğimiz an gündelik hayatın kurallarına geçici olarak başka bir alan kuruluyor. Huizinga buna büyülü çember diyor. Magic Circle. Ve o büyülü çemberin içinde buluyoruz biz kendimizi. Ve GTA'da bu çemberle her alanını son derece esnetiyor, kırmıyor ve bizi de içinde tutmak istiyor. Çünkü içindeki dünya bizim dünyamıza acayip benziyor. Yani burası fantastik bir yer değil. Yani sonuçta kırmızı ışıkları var, yani durmanızın beklendiği. Hastanesi var, arabaları var, yayaları var, dükkanları var, reklamlar dönüyor arkada, radyoda haberler var, bunlar güncelleniyor. Ve sonra bir oyuncu geliyor ve bunların hiçbirisini dikkate almamaya karar veriyor. Ve sonra da tabii ki siz bu nasıl oynadığınıza göre değişecek şekilde yeri gelince bir slapstick komediye de dönebiliyor bu. Ya da çok ciddi bir trajediye de. Çünkü her ne kadar yeniden ve yeniden yani doğsanız da diyelim hikaye devam ediyor. Ve o yıldız sistemi de burada devreye giriyor. Başınıza ne kadar bela açılacağına dair siz artık orada bir karar veriyorsunuz. Ve sistemin içinde ne kadar hayatta kalacağınıza bu şekilde karar veriyorsunuz diyelim. Evet, buradaki amaç illa ceza vermek değil. Sonuçta kaçabildiğiniz kadar da o yıldızlar bir süre sonra 5'ten 4'e iniyor, 3'e iniyor. Bazen tekrar 5'e çıkabiliyor. Artık orası size kalmış oluyor. Ve bütün bunlar olurken de siz şey diyorsunuz. Evet, bir ana hikaye akıyor. Hani hayatınızın hikayesi. Ama o yan görevler ya da adı yan görev olmayan yapabileceğiniz şeyler size oyunun kendisinden ya da oyunun ana hikayesinin kendisinden daha çok keyif veriyor oluyor. Yoksa tabii ki Nico'nun hikayesi var, CJ'nin hikayesi var, Michael'ın, Franklin'in ve Trevor'ın hikayeleri de var. Ama herkes şunu anlatıyor mesela GTA oynayan. Yani kimse o ana hikayede o wow ben böyle bir şey yapmıştım gibi bir şey girmiyor. Herkes yaptığı o fantastik şeyleri anlatıyor. Biri San Andreas'ta uçağı çaldığını anlatıyor. Diğeri Vice City'de işte polislerden kaçarken şu başına geldiğini anlatıyor. Ve bunlar senaryoda yok aslında. Senaryonun size sunduğu bir ihtimaller bütünü olarak sizin onu nasıl modifiye edeceğinize bağlı olarak orada sleeper agent şeklinde, uyuyan ajanlar şeklinde diyelim duruyorlar. Buna da aslında emergent gameplay deniyor oyun tasarımında. Tasarımcı size bir takım kurallar, nesneler ve sistemler hazırlıyor. Her oyuncunun yaşayacağı her olayı tek tek yazmıyor. Oyuncu bunları bir araya getirdiğinde o önceden tasarlanmamış ama tasarlanma ihtimali olan durumlar ortaya çıkıyor. GTA'da bunu inanılmaz yapıyor. İşte en başta dönecek olursak GTA 3 ilk çıktığında şunu ilk defa görüyordu oyuncu. Abi istediğin yere gidebilirsin, istediğin arabaya binebilirsin. Bu hakikaten baş döndürücü bir olay. Bugün artık bunu biz o kadar alıştık ki bunun ilk defa bununla karşılaşma anını, o encounter'ın nasıl bir şey olduğunu böyle biraz unutuyoruz bence. Tabii bunun da bir sınırları var bu özgürlüğün. Sonuç oyunun kodu neye izin veriyorsa biz onu yapabiliyoruz. Her binaya giremiyoruz. Her insanla konuşamıyoruz. Ve tabii kafamızdaki bir duvarı yıkıp ya da kazıp başka bir yerden çıkamıyoruz. Bu duvarlarla ve duvarları geçebilmekle ilgili de ayrı bir oyunlara dair bir derya var. Onu da başka bir bölümde umarım konuşacağız. Zira GTA insanda çok şey uyandırıyor. Ama diyeceğim şey şu. GTA'nın bu sınırları keşfetmeyi eğlenceli hale getirmekteki muazzam başarısı. Siz çünkü şunu biliyorsunuz. Bu duvarı geçemiyorsunuz. Tamam, şehir bir yerde bitiyor belki. Artık denizde bir süre sonra bir işte Zodiac'ta gittiğinizde artık bir yerden dönmek zorunda kalıyorsunuz diyelim. Ama siz, bu sizi rahatsız etmiyor. Çünkü size verilen dünyada inanılmaz bir olasılıklar bütünü var. Ve bundan hangisini zaten yapacağınızı belki yetişemiyorsunuz bile. Dan Houser'ın yani GTA'nın tasarım ekibindeki en temel insanlardan birisinin yıllar önce GTA 3 için anlattığı şey de bu, zaten buna baya yakın bir şey. Yani Rockstar zaten hiçbir zaman böyle tamamen serbest, başıboş bir dünya yarattığını düşünmüyor. Deneyimin dikkatli bir şekilde kontrol ediyor ama bunun içinde size bir ihtimaller silsilesi sunuyor. Ve her oyuncu da bunu farklı bir özgürlük deneyimi olarak yaşıyor. Burada da tabii ki bu özgürlük deneyimindeki kilit olay ister istemez Amerikan şehirlerinin ve Amerikan kültürünün çok geri gelince grotesk, geri gelince trajik, geri gelince trajikomik aslında karikatürleri. Yani GTA'da Amerikan rüyası var. Para, emlak, otomobil, silah kültürü, işte televizyon, reklam, ünlü olma, kaçma, kovalama, erkeklik, kadınlık, bunların işte o klasik alışılagelmiş mafyatik tavırlarda kendini yeniden göstermesi, sosyal sınıf atlama, atlamama. GTA'da özellikle çok kritik bir şey bu aslında. Neredeyse herkes bir şey satıyor. Radyo reklamları size abuk sabuk ürünler satmaya çalışıyor. Bunları biraz kulak kabarttığın zaman zaten hem bir yandan kopuyorsunuz, çok eğleniyorsunuz. Bir yandan da hakikaten de Amerika'nın böyle bir yer olduğunu unutmuyorsunuz. Televizyon programlarında abuk sabuk diziler olabiliyor ya da yeni reklamlar olabiliyor. İnsanlar tabii ki kendilerini satıyorlar. Ve şirketler de tabii ki neyse ürünleri onları satmaya çalışıyor. Oyuncu da bütün bunların içerisinde bir para kazanmaya çalışıyor. Ev almaya çalışıyor. Araba alıyor. Silah alıyor. Daha iyi araba alıyor. Ve tabii ki daha büyük silah almak istiyor. Ve istiyoruz. Çünkü oyunun bize sunduğu şey bu. GTA bir yandan tabii ki bu Amerikan tüketim kültürüyle dalga geçerken bir yandan insanın alışveriş böyle manyaklığını çevirmesinde de hoş bir arsızlık diyeceğim aslında, öyle bir durum da var. Şimdi biz tekrar GTA 6'ya doğru bir giriş yapacak olursak Vice City'ye geri dönüyoruz. Ve burada iki ana karakterimiz var. Jason Duval ve Lucia Caminos. Lucia hapisten yeni çıkmış. Jason'ın suç dünyasıyla eski bağları var. İşte birlikte yaşamaya, birlikte suç işlemeye ve giderek daha büyük bir komplonun içine girmeye başlıyorlar. Onu anlıyoruz bize verilen şeylerden, bilgilerden ve görüntülerden diyelim. Yani tabii ki bu yayınlanan Extended Look videosunda insan çok heyecanlanıyor. Zaten bir GTA dünyasını özlemişiz. GTA üslubunu özlemişiz. Tamam, grafikler çok çok güzel. Ama yani tabii ki işte kalabalıklar, ışık, animasyonlar, silahın ateş alması, arabaların ve kamera hareketleri, o Vice City'nin canlılığı muhteşem. Ama asıl biraz daha ilginç şeyler de var bence. Bu videoda gördüğümüz ve incelemelerden de fark ettiğimiz üzere. Bu işte insanın yakalanmak üzerine kurulduğu sistem. İşte 6 yıldızın geri dönmesi. Sonra 5'e indirilmişti bu GTA 5'te, tekrar 6'ya çıkarılmış şimdi. Ve tabii ki sizin peşinize düşen polislerin siz nasıl tanıdığına dair bir durum da var. Burada böyle daha işte yüzünüz, kıyafetiniz, kullandığınız araç, işte o sırada Jason ve Lucy birlikte mi değil mi? Bunların hepsi artık bir kriter durumuna dönüşmüş durumda. Yani araç değiştirmeniz yetmeyecek belli ki artık. Kıyafet değiştirmeniz belki yetmeyecek. O maskeyi çıkaracaksınız, ayrılacaksınız belki, öyle saklanacaksınız. Yani şehir sizi bu bir anda gözetim toplumuyla da ilgili olarak nasıl gördüğünü dönüştürmezseniz kaçamıyorsunuz belli ki. Ve burada yine NPC'lerle kurulan ilişkide de önemli bir şey var. İnsanlar size artık bayağı daha fazla karşılık veriyor. Yani önceki o evet burada bir GTA durumu var ve bu çok gerçeği artık bir tık daha üste taşımışlar gibi sanki. Tabii oyunu asıl olarak oynamadan bunu tam olarak teyit etmem mümkün değil. Ama göreceğiz. Ve tabii ki bu inanılmaz bir dönüşüm. Nereden başlamıştık? 97'de ekranda böyle tepeden gördüğümüz küçücük bir araba vardı. Şehirde dolaşıyorduk. İşte ilk başta polisken sonra araba çalabilir oluyorduk. 2001'de o şehrin içine girdik bu sefer. Vice City ve San Andreas'ta vakit geçirmeye başladık. Bu sefer GTA 5'te yüz milyonlarca insan Los Santos'a yerleşti ve bazıları bayağıdır hala orada yaşamaya devam ediyor diyelim yani, online olarak. GTA 6'da ise bayağı o işte gözetim toplumu dediğimiz surveillance state'in kendisini daha da yakından hissedeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü yaptığımız şey herkes tarafından görülüyor, sistem tarafından görülüyor. Ne giydiğimiz, hangi arabaya bindiğimiz, tipimizin nasıl olduğu. Ama şöyle temelde GTA'nın 30 yıl önceki durumu neyse bize sunduğu şey, oraya geri dönüyoruz. Race and chase demiştik. Kovala ve kaç. Arada 30 yıl geçmiş. Şehir büyümüş. Grafikler inanılmaz hale gelmiş. Hikayeler, karakterler, radyolar, sosyal medya, yüzlerce sistem eklenmiş. Ama şunu biliyoruz. Kasım sonu GTA 6 çıkıyor. Ve hepimiz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz bence. Bir görev işareti çıkacak. Arabamıza bineceğiz. Ama iki sokak sonra dikkatimizi başka bir şey çekecek. Ve biz yine yanlış yöne gideceğiz. Homoludens'teydik. Ben Can Kantarcı. Yeni GTA'da ve yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Homoludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bir GTA yayını dinledik hep birlikte. Acaba bunu yapsam ne olur duygusuyla oyunun kurduğu ilişki, özgürlük ve kaos üzerine düşünme imkanını bulduk hep birlikte. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tülin Gürsoy ve Zafer Gürsoy'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yusuf Bahar'a teşekkür ederiz.
1: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
3: Ben Aslı Kobaner.
4: Ben de Gökçe Uygun.
2: Siesta serimizin 12. bölümündeyiz. Yavaş yavaş yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve siestaların da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sondan 4. siestamızı bugün kaydediyoruz ve bugünün teması keşke ben yapsaydım dediğimiz şarkılar.
4: Keşke ben yapsaydım.
3: Keşke icra etseydim, içinde olaydım, her türlü yapaydım, yanına yataydım.
4: Yapmasam da beraber çalsaydım, kaydetmek olsaydım. Açmış olduk günümüzü. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Gerçekten.
2: Öyle sözlerinde gözümüz var bazen bu müziklerin, bazılarının besteleme pratiklerinde, altyapılarında, işte davullarında, piyanolarında, vokallerinde, bir yerlerinde bizi yakalayan bir şeyler var bugünkü seçkimizde. Eminiz siz de seveceksinizdir.
3: Evet ya, ben de mesela bu hafta hani bu keşke ben yapsaydım adı altında düşününce böyle aklıma benim de derya deniz şeyler geldi yani. Neyi bestelemek isterdim diye o kadar çok şey geldi ki, birini koysan öbürü dışarıda kalıyor falan. Hani siz de aynı şey yaşadınız mı ya? Örneklemek isteyeceklerim, bir türlü karar veremedim yani. Çok
2: evet,
3: zordu karar vermek gerçekten.
2: Çok zordu.
4: Bende tam tersi oldu.
3: Ha.
4: Bir tane parça var. Üzerine çıkacak, hani başka da yapmak istedim. Yok, ben bunu yapmak istiyorum. Ben şu an sadece bunu yapmak istiyorum dediğim tek bir parçayla geldim bugün ben de.
2: Çok tam güzelmiş. Tersi.
3: Çok güzel. Sen de tam tersi yerden geldin demek.
4: Evet. Şimdiden belirtelim de, her hafta siestalarımızın postunda paylaşıyoruz Instagram'dan bölüm bölüm içerikler. Sizin de ben yapsaydım, keşke dediğiniz parçalar varsa altına yorum atarsanız çok seviniriz. Biz de dinlemiş oluruz.
2: Çok iyi fikir.
3: Evet.
2: Evet, bekliyoruz yorumlarınızı. Ben de şey gibi bir zorluk oldu işte. Yani bazı grupların 7 tane birden şarkısını ben yapmak istiyorum. Ya da işte daha önce çaldığımız şarkılar arasında da çok fazla ben yapsaydım dediğim şarkı var. Onları tekrar etmemek adına onları da elemiş olduk. Kaldı işte. 7 tane birden şarkısını ben yapmak istiyorum ya da işte daha önce çaldığımız şarkılar arasında da çok fazla ben yapsaydım dediğim şarkı var. Onları tekrar etmemek adına onları da elemiş olduk. Kaldı işte diyelim ki 70 şarkı.

0: Sahne işleri, ne bileyim işte müzik tiyatrosu işleri falan filan da var böyle, veya görsel işitsel işler falan da var. Benim için şeydi yani, hani bu sadece buradaki bu işitsel sonik varlığıyla anlamlı olabilecek işleri baz almak hakikaten o taraf biraz beni zorladı. Yani orada besteciliğin mesleki deformasyonu beni gerçekten bayağı zorladı arkadaşlar. Hani o yüzden keşke şu albümü komple çalabilsem falan filan dedim. Ama bugün zaten benim tarafımda bir parçayla başlayacağız.
1: Merak ediyorum, neler dinleyeceğiz bugün.
0: Evet. O parçayı seçene kadar şöyle ilginç bir ayrım bende ortaya çıktı. Hani sadece dinleyici tarafında olup o dinleme edimine odaklanmakla bu edime bir de bestecilik pratiğini ekleyerek düşünmek, hani bestelemenin o kendine özgü böyle çoklu zamansallığını, o tüm ekonomik, sosyolojik vesaire katmanlarına odaklanmak böyle hakikaten, o yüzden hani ben bestelemek istesem aynı zamanda dinleyici olarak da çok severek dinlediğim bir şeyi mi bestelemek isterim acaba diye. Bu, o beni ilginç böyle bir uzun zamandır üzerine düşünmediğim bir şeye tekrar düşündürttü. Aslında muhtemelen hani icra ederken, doğaçlarken otomatik olarak düşündüğümüz bir şey belki bu. Yani zaten hani hem dinleyici hem icracı olduğumuz için, ama şimdi burada biraz daha o ayrım böyle biraz keskinleşiyor yani bazen bu şekilde baktığın zaman. O yüzden ben de böyle biraz bu kadar kalabalıklaşınca zihnim hani bir sadeleşeyim dedim. Ve böyle tekrar back to the roots, köklere dönüş falan gibi bir şey oldu. Ve dolayısıyla hani direkt aklıma gelen, sıklıkla böyle dile getirdiğim ve burada da daha önce de en az bir kere çalmış olduğumuz Necropsy'nin Mikubes'i albümünden bir parçayla geldim. Aslında hani bana kalsa ve hakikaten vaktimiz olsa veyahut da başka bir formatta belki bu albümü komple böyle çalmak isterim gerçekten. Belli açılardan hani ibretlik bir albüm olarak. Necropsy muhtemelen hani dinleyici kuşağımızdaki birçok insan tanıyordur. Yani Türkiye progresif müzik, deneysel müzik ve yani aslında genel anlamıyla deneysel müzik camiasının çok öncü gruplarından biri Necropsy ve her bir elemanı ayrı ayrı da alternatif alanlarda bir sürü işler üretiyor. Bugün çalacağım yani bu bölümün açılış parçası olan 94 Kor'da işte albümün gerçekten bence çok belirleyici parçalarından biri. Bu albümün özelliği olan o hani şey biraz aslında nasıl diyeyim, rock müziğin enerjisini koruyup rock'ın geleneksel song form ya da kendi anlatı gramerini terk etmesi ve böyle çok daha çağdaş ve kendine bir has bir müzik dili yaratabilmesi olayı. Yani bu hakikaten ilk dinlediğimden beri her dinleyişimde daha da çok sevmeme yol açan çok temel özelliği. Bu parçada da çok temel bir özellik. Yani melodik malzemeler var ama burada riff mantığından da uzak, hani gitar virtüözitesinden de kısmen uzak diyebileceğim, kısmen biraz virtüözite de gerektiren oldukça farklı, böyle kısa süre içinde yoğunlaşan ve böyle bir nevi boşalan bloklar gibi düşünebileceğimiz bir form içerisinde dinleyiciye sunuluyor. Ya aslında bir nevi şey diyebiliriz ya, ekstrem metal türlerinin enerjisini alıp onu böyle daha progresif rock, progresif müzik ve deneysel müzik bağlamına sokuyor ve orada daha kendine özgü bir enerji yaratıyor aslında. Ve şöyle bir şey buldum. Dönemin Cumhuriyet yazısında bir işte bilgi veriliyor. Mi kubbesindeki parçaların önemli bir bölümü zaten grubun deneyleri sırasında. Yani aslında doğaçlamaya yakın biçimde saatlerce, günlerce kapanılan stüdyo provalarında ortaya çıkıyor. Ve şimdi dinliyoruz Necropsy'den 94 Kor geliyor. 30 sene öncesine şöyle bir selam çakıyoruz.

0: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz. Ben Aslı Kobaner, yanımda Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak var. Yaz bitmek üzere ve bizim de Siesta serimizin 12. bölümünde son bölümlerimize doğru geri saydığımız bir bölümdeyiz ve keşke ben yapsaydım, keşke ben besteleseydim, ah yanına da yatsaydım dediğimiz müziklerle karşınızdayız. Az önce açılışı Necropsy 94 Core'la yaptık. Bakalım şimdi sırada ne var? Evet, sözü kime sallayayım arkadaşlar?
1: Yaren, topu ben alırım.
0: Yaren. Buyurun hocam, buyurun.
1: Yani madem Necropsy ile böyle dandum girdik konuya, bir tane de Portishead'den Machine Gun gelsin. Portishead benim biraz da,
0: Gelsin.
1: yani daha doğrusu belki de Bad Gibbons da demeliyim ama bir üçlü olarak Portishead de, yani ben keşke Portishead olsaydım gibi de bir yerde bu grup benim için. Sadece bu şarkıyı ben yapsaydımdan öte, yani albümlerden de öte, yani bence çok çok iyi bir, çok güçlü bir müzikal fikir üzerine kurulu her şey ve Bad Gibbons'ın vokalleriyle ve sahnedeki duruşuyla her şey daha da bir kıskanılası hale geliyor benim için. Bristol çıkışlı bir üçlüymüş Portishead. Ben aslında bir üçlü olduklarını yeni öğrendim. Bad Gibbons ve Geoff Barrow ve Adrian Attlee'den oluşuyor. 1994'te Dummy ile ortaya çıktıklarında trip hop denilen türün en önemli isimlerinden biri oluyorlar. Dummy'nin karanlık, yavaş dünyası oldukça güçlü ve hepimizin çok tanıdığı bir takım parçalar eminim vardır Dummy'nin içinde. Onu takip eden Third İçinde aradan 11 yıl geçmesi gerekiyor. Yani iki albüm arasında 11 yıllık bir uzun bir zaman var ve aslında bu zamanı verdiklerine değmiş diyebiliriz belki de. Ve aslında bu birbirinden farklı zamanlarda yapılmış iki albüm birbirinin estetiğini de çok tekrar etmiyor diyebiliriz. Yani oldukça yenilikçi ve kendi kendini yeniden var eden bir grup. Machine Gun da benim için, yani Portishead'in en önemli, en sert, en vurucu parçalarından bir tanesi. Seçmek zordu benim için Portishead'den herhangi bir şarkıyı. Aklıma işte, yani hani Drip seçmemek için çok zor tuttum kendimi ama Machine Gun'ın yeri ayrı gerçekten. Melodik dünyasını ve Bad Gibbons'ın vokallerini bir kenara bırakıyorum. Çok kuru ve mekanik bir ritim üzerine kurulu ve adını da biraz buradan alıyor. Bu davul fikri bana çok etkileyici geliyor ve işte yer yer herhalde kendi müziklerimde de biraz etkileniyorumdur ve belki de, yani işte keşke ben yapsaydım derken istemsizce tekrar tekrar yapıyorumdur onlardan aldığım fikirlerle bir takım müzikler. O zaman yani çok da çok da söze gerek yok. Portishead'den Machine Gun gelsin efendim. Keşke ben yapsaydım. Dinliyoruz.

0: Merhabalar, Odyo Parazit'teyiz. Ben Yaren Arambudak. Yanımda Aslı Kobanerciğim, Gökçe Uyguncuğum var. Ve bugün Siesta serimizin 12.sini yapıyoruz. Keşke ben yapsaydım dediğimiz müzikleri dinliyoruz ve onlar üzerine konuşuyoruz. Üçüncü sıramız, şarkımıza geldik.
1: O da benden geliyor. Ben bugün için tek bir
0: Evet.
1: parça seçtim. Çünkü en sevdiğim, en kendimi ait, içinde ait hissettiğim. Hem ben yapsaydım, keşke ben de orada olsaydım. Yapmasam bile kenardan köşeden dinleseydim kaydını. Canlı da dinleseydim, her konserlerinde olsaydım dediğim bir parçayla geldim bugün. Ne mutlu ki geçtiğimiz Temmuz ayında başka bir albüm konseptiyle geldiler. Beat konseriyle geldiler King Crimson. Canlı dinleme şansı da bulmuş oldum. Bu parçayı dinleyemedim. Çalmadılar. Keşke çalsalardı. Keşke olsaydı bu parça dediğim. Starless parçasıyla geldim ben bugün. Biraz da böyle bir yolculuk parçası gibi. Uzunca da bir parça. King Crimson Progressive Rock tarihinin ya bence de en etkili ve en değişken gruplarından da biri. 1969'da ilk In the Court of the Crimson King albümünü çıkarıyorlar ve işte rock müziğin içine caz, klasik müzik, deneysel yapı, böyle karanlık ve şiirsel bir form oluşturan kompozisyonlar ekliyorlar. Hani o açıdan da deneyselliği de çok hoşuma gidiyor. Grubun merkezinde gitarist Robert Fripp var. Ama King Crimson hiçbir zaman tek bir sabit sound'da yerleşen bir grup değil. Grup üyeleri de sürekli değişiyor. Yani bir kültüre dönüşmüş bir gruptan bahsediyoruz kendi içinde. Hani dağılma gibi bir mevhumu da yok. Değişiyor zaten yıllar içinde ve her biri sound da değişiyor. Aynı deneysellikte devam ediyorlar. Starless'ta grubun 1974 tarihli Red albümünün kapanış parçası. Bu albüm Crimson'ın hani en karanlık, en sert, en yoğun kayıtlarından biri diye geçiyor. O parçanın içinde de Robert Fripp bas ve vokalde, John Wetton davulda ise Bill Bruford var. Şöyle bir hikayesi de var aslında. Bir önceki albüm için yapılmaya başlanmış bir parça kendini bu albümde buluyor. Hani gecikmiş bir yayınlama sürecinin sonucunda ulaşabiliyoruz bu parçaya. Müzikal olarak da parça çok hani sakin, hüzünlü başlıyor. Sözleri çok fazla bir şey söylemiyor. Çok blurlu, böyle kaybolan yıldızlar üzerine yavaş açılan bir melodi. Daha sonrasında Starless'ın asıl olayı sözler bittikten sonra başlıyor. Bas tekrardan bir yürüyüşe giriyor. Gitar neredeyse tek bir nota etrafında böyle sadece büyüyor büyüyor. Orkestra genişliyor ve hani neye dönüştüğünü anlamadığımız geçtiğimiz bölümlerde yemek istediğimiz dedik, hikayesi olan dedik, yeni nedir dedik. Hepsini benim için barındıran, tüm Siesta bölümlerinin sonunda vardığım bir parça oldu da diyebilirim. Şimdi King Crimson'dan Starless dinliyoruz. Parça kadar konuşmuşumdur herhalde.

0: Odyo Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yanımda Aslı Kobaner ve Yaren Eren Budak var. Siesta serimizin 12. bölümünde yavaş yavaş yaz sezonunu kapatıyoruz. Geriye 3-4 bölüm kaldı ve şöyle bir güzelliği de var. Önümüzdeki 3 bölümü her birimiz solo bir şekilde kendi seçkimizde oluşturacağız. Onun için de çok heyecanlıyım. Bu haftaki seçkimizde, Siesta seçkimizde keşke ben yapsaydım, ben var etseydim dediğimiz müzikleri ayırdık. Biraz önce de King Crimson'dan Starless'ı dinledik. Ben şu an mutluyum. Şu an keyfim çok yerinde.
1: Yani Yıldızlar Geçidi gibi bir liste gerçekten. Necropsy ile başlayıp Portishead'e ve oradan King Crimson'a geldik. Bakalım daha neler olacak.
0: Nereye doğru gidiyoruz Aslı?
1: Evet ya, bu arada az önce işte King Crimson'ın ilk albümünden bahsettin. O da benim için çok önemli bir albüm. Ergenliğimde sanırım karşılaştığım ve ya böyle şans eseri CD'den kasete albüm çektirdiğimiz bir yerde, böyle aa dur şunu da bir test edeyim deyip çektirdiğim ve böyle günlerce, hani hatta bazen gece beraber uyuduğum falan bir albümdü. O yüzden aslında bir de bir arada belki beraber uyusam, ne yapsam da uyusam falan gibi bir isimle bir seçki düşünebiliriz diye şu an sesli düşünmekteyim arkadaşlar.
0: Aa, uyku müzikleri çok iyi
1: Ay
0: fikir.
1: kesinlikle, yani kesinlikle beraber uyunacak müzikler vardır. Uyunmayacak müzik de olabilir ama bu da...
0: Benim ninilerim var ya, ninni diyorum.
1: Ha ninni değil mi? Ninnilerim, gerçekten ninnilerimiz, hani türkülerimiz gibi ninnilerimiz diye de bir alt başlık düşünebiliriz hakikaten. Yani ben bu Yıldızlar Geçidi'ne şöyle bir belki çentik atacağım gibi hissediyorum şu anda. Çünkü ben de açıkçası birkaç tane ismi çok daha iyi bilinen noise sanatçısı, noise işte avantgarde deneysel müzik sanatçısıyla biraz daha az bilinen sanatçılar arasında böyle kaldım. Ama hani az bilinip bilinmemesi önemli değil. Müzik tarzları arasında ve parçaların yapıları arasında biraz kaldım. Ve en sonunda şu parçada karar kıldım. Yıllar önce böyle Miami'de ben orada okurken bir besteci ziyarete gelmişti. Berlin'de yaşayan Brezilya asıllı bir besteci ziyarete gelmişti. Ve ben çok keyifli bir seminer geçirdiğimizi hatırlıyorum ve böyle bazı parçalarını da dinletmişti. O parçalardan bir tanesi böyle aklımda kalmış. Sonradan internetteki çeşitli platformlardan bulmuştum. Chico Mello, kendisi böyle şu an hani 65-70 yaşlarında bir besteci ve hem gitarist, vokalist ve besteci olarak tanımlıyor kendini. 80'li yıllarda Berlin'e taşınarak burada bazı önemli bestecilerle çalışma şansı bulmuş ve yani 40 senedir deneysel ve doğaçlama müziğin yanı sıra bir müzik tiyatrosu ve Brezilya popüler müziği alanlarında ortak çalışmalarını sürdüren ve çeşitli festivallerde de kültürler arası böyle projelerde yer almaya çalışan, aslında hatır sayılır bestecilerden. Bu parçayı seçmemin en büyük sebebi gerçekten çok çok keyifli, tadından yenmeyecek. Yani geçtiğimiz bölümlerdeki o yeme odaklı temamıza da aslında uygun düşebilecek bence bir parça olması. Gerçekten böyle iki gitar ve iki vokalle başlıyor. Geleneksel bir Brezilya pop parçası, yani geleneksel pop parçası demek şu an acaba bir oksimoron mu, onu da başka bir tartışma konusu olarak buraya not alıyorum. Oldukça basit bir malzemeyle başlıyor. Şarkı söyleme hali, yani bir şarkı formunda başlıyor fakat süreç içerisinde şarkı yavaş yavaş parçalanıyor. Başta bize yani parçayı tanıtıyor aslında, yani şarkı olarak tanıtıyor fakat sonra farklı kademelerde eğip bükerek sesi, melodiyi, ritmi parçalıyor ve eseri biraz tanınmayacak hale getiriyor. Ama bunu da böyle çok kanlı bir biçimde, yani çok aşırı derecede parçalayarak hani ve yok ederek yapmıyor. Daha çok parçanın uyandırabileceği duygular ve tına hafızasına az çok sadık kalarak beceriyor. Bu da böyle dinledikten sonra insanın içinde böyle gene de tatlı hoş duygularla beraber böyle bir eğitsel bir şey de yaşadım ben hissini, böyle bir arada bıraktıran bir şey. O yüzden Chico Mello'nun Silvia, vokal sanatçısı Silvia Occhione'le ortak projesi olan 2001 yılındaki albümlerinden bir parça Yellow Dream'le o yüzden karşınızdayım. Mello ve Occhione'un 2001 tarihli Viola de Doa albümünden bu parça. Aynı zamanda ikilinin canlı ve doğaçlama çalışmalarında bir ürünüymüş. Yani besteleme süreci içinde böyle keyifli bir tarafı da var. Şimdi Chico Mello'dan geliyor Yellow Dream.
2: Cuando amor.

chance.

chove em tempo e o padre

0: Tekrar merhabalar. Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kobaner. Yanımda Yaren Eren Budak ve Gökçe Uygun canlarım var. Ve bugünkü Siesta serimizin 12. bölümüne tam gaz devam ediyoruz. Derken devamlılığımızın bir sonuna daha galiba yaklaşıyoruz. Çünkü zannediyorum son bir parçamız kaldı. Bugün birazcık hızlı geçti gibi geliyor bana şu anda.
1: Evet, süremizin sonuna geliyoruz.
0: Evet, az önce Chico Mello'dan Yellow Dream dinlemiştik. Bir Yıldızlar Geçidi'yle başladık. Sonra biraz daha avantgard kendi çapında tanınan besteciler gibi bir ben parantez açmış oldum. Şimdi acaba neyle kapatıyoruz?
1: Ya birdenbire yumuşuyor her şey. Şimdiye kadar dinlediklerimize bayağı tezat bir şarkıyla geliyorum. Aslında böyle Gökçe şey dedi, hani tüm siestaların karışımı bir şarkıydı King Crimson. Benim için de böyle Machine Gun ve birazdan dinleyeceğimiz şarkının tezatlığı belki biraz öyle. Yani spektrumun iki ucunda iki şarkı seçmişim galiba bugün. Regina Spektr'den Lady'yi dinleyeceğiz. Bunu daha önce Gökçe başka bir bağlamda dinletmişti Audio Paris'te.
2: Yine çok mutluyum ya. Yine çok sevdiğim bir parça geliyor.
1: Gerçekten gerçekten çok hoş. Ve bu vesileyle aslında biraz ben de Lady'nin hikayesini öğrenmiş oldum. Sizinle de paylaşayım. Lady Billie Holiday'e yazılmış aslında. Bu bir Billie Holiday'e saygı duruşu şarkısı gibi. Parçanın merkezindeki kadın, yani hikayedeki Lady, blues söyleyen, sigara içen, sokaklarda dolaşan ve şarkısıyla insanların bastırdığı duyguları ortaya çıkaran bir figür. Pitchfork'ta parçayı açıkça Billie Holiday'e bir övgü olarak tanımlıyor. Spectre'ın yanında girip çıkan hüzünlü caz grubu da eski bir radyo yayınından sızıyormuş gibi tasarlanmış. Şarkının anlatıcısı Lady'yi bir çeşit gezgin blues şarkıcısı olarak gözlemliyor ve böyle dumanla soğuk bir trajedinin aslında eğlenceden daha fazla ilgi gördüğü bir dünyada insanlar o trajik şarkılara inanıyorlar. Çünkü Lady onlara bir şey hissettirebiliyor. Buradaki, yani şarkıda ki imgelerden bir tanesi işte bebek omzundaki küçük ıslak gözyaşları. Çok yani, trajediyi işaret ediyor ve aslında işte insanlar tam da o hikayeye kapılıyorlar. Acıyı dramatize etmeden böyle küçük ve fiziksel bir takım imgelere indirgiyor. Ve sonra şarkının bir noktasında, sözlerin bir noktasında "Ama bu sahnede uçmayı, şarkı söylemeyi ve ağlamayı öğrendim" diyor. Yani keşke ben yazsaydım. Regina Spektr'dan Lady geliyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yusuf Bahar'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: İdi bir cephe. Şunu aşağı koyun. Eştovit zaneydi bu. Bitokut zanan abozuz orom. Bozok juk oçiz orom. Habe kabozu şaukot ilaksey. Yaşay çıkını a koyuz fido do bi ucaz.
7: Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Merhabalar, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Sina, program ortağım Gonca yok. O yüzden yalnız başımayım bugün. Öncelikle destekçimiz ya da destekçilerimize çok teşekkür ederim. Şimdi bu programda biraz değişik bir şey olacak. Stevie Wonder'ı irdeleyeceğiz. Uzun zamandır Stevie Wonder dinleyip tekrar 70'lerdeki albümleri, ünlü 5 albümünü dinleyerek çok mutlu oldum. Ve kendinden sonraki müzisyenleri, R&B müzisyenlerini, popçuları, cazcıları çok etkilemiş bir müzisyen Stevie Wonder. Bir dahi aslında, yani 20'li yaşlarında yaptığı böyle bir 5 albüm herkesi etkilemiş. Tabii ki cazcılar da bunun başında geliyor. O yüzden de caz yorumlarını dinleyeceğiz bu 70'li yıllardaki yaptığı parçaların. İlk yorumumuz Artemis'ten geliyor. Artemis cazın 7 büyük kadın müzisyeninden oluşan bir süper grup. Piyanoda René Rosnes, klarnette Anat Cohen, tenor saksafonda Melissa Aldana, trompette Ingrid Jensen, basta Noriko Ueda ve davulda Alison Miller. Hakikaten müthiş bir grup. Bu parçada vokalde Cecil McLaurin-Salvant eşlik ediyor. Vokalli bir parça. Songs in the Key of Life albümünden belki de en güzel parçalarından biri If It's Magic. Parçanın aslında ünlü caz arpçısı, efsane yani kişi Dorothy Ashby var. Onun üzerine Stevie Wonder vokal yapıyor sadece. Çok böyle hakikaten minimal bir parça, çok yumuşak bir parça. Albümün kendisinde de çok güzel. Harika olmuş, o yüzden onu açmak istedik. Evet, 2020 Artemis albümünden If It's Magic.

If It's Magic, Artemis'ten geldi, süper grup. Cecil McLaurin, Savan söyledi. Şimdi belki de bu programın en en değişik yorum diyeceğim. Stevie Wonder parçalarını genellikle aslında oldukça yakın bir şekilde yorumluyorlar ama burada inanılmaz bir farklılık var. Parçamız Songs in the Key of Life'dan I Wish. Çok da severim. Hatta yani en önemli parçalarından biri bence o albümün. Zaten o yani Songs in the Key of Life baştan sona bir hit fabrikası gibi yani. Otobiyografik bir konusu var. Çocukluğunu özlüyor aslında Stevie Wonder 50'lerde 60'lardaki. 76'da bir Motown'un pikniğine katılmış. O kadar hoşuma gitti ki o yüzden çocukluğu hatırladığım bir parça yapayım. Çok hakikaten de çok güzel bir parça. Parçayı kim yorumlayacak? Vietnam kökenli Fransız gitarist Nguyen Le. Caz ve füzyonun bu kadar iyi karıştığı, bu kadar değişik kaynaklardan etkilendiği bir yorum düşünemiyorum. Yani hem R&B var işin içinde, hem Afrika var. Burada bir de Hint ritmik düzenlemesi var, raga düzenlemesi var. Parabu Edward burada hem vokal yapıyor, hem perküsyon çalıyor, tabla çalıyor. Vokal derken de konakol dediğimiz işte ritmi heceleyerek söyleme ustası zaten kendisi. Hakikaten çok güzel olmuş. Çok çok değişik Nguyen Le'nin bu yorumu. Gitarda da kendisi var tabii. Dinleyelim. Nguyen Le Songs of Freedom albümü 2011'den geliyor. I Wish.

I Wish, Nguyen'le Songs of Freedom albümü. Çok, çok müthiş bir yorum yer gerçekten. Stevie Wonder'ın böyle parçasını böyle yapmak hakikaten büyük başarı. Şimdi Stevie Wonder'ın kendi albümlerinde yer almayan ama çok önemli bir bestesine geldik. Cause We've Ended As Lovers. Aslında ilginç bir hikayesi var. Syreeta Wright işte o zaman 70'lerde bir singer-songwriter, şarkı söylüyor ve Stevie Wonder'la evleniyor. 70-72 arasında eşi oluyor. Stevie Wonder onu çok destekliyor falan. Fakat sonra anlaşamıyorlar. Çok da hoş bir şekilde ayrılıyorlar. Ve ayrıldıktan sonra da Stevie Wonder desteklemeyi sürdürüyor. Bu parça da ona yazılmış. Cause we ended as lovers. Yani sevgili olarak artık bittik ama arkadaşız ve devam edeceğiz diye. Jeff Beck de Talking Book albümünde bir parçada çalıyor Stevie Wonder'la. Stevie Wonder ona bir şey, bir hediye etmek istiyor. Superstition'ı, yani o çok en ünlü parçalarından biri olan Superstition'ı Jeff Beck'e vermek istiyor. Fakat Motown diyor ki ya dalga mı geçiyorsun, bu şarkı bir hit yani nasıl verirsin falan. O da Cause We Ended As Lovers'ı veriyor. Kendisinin söylemediği ama Syreeta'nın söylediği bir parça bu.

75'te Blow by Blow albümünde enstrümantal olarak kaydediyor Jeff Beck onu. Hakikaten olağanüstü, yani müthiş bir parça. Şimdi bu yorumu ama sonradan 2007'de galiba Ronnie Scott, Londra'daki Ronnie Scott'la verdiği bir kaç günlük galiba bir konserden. Basta Tal Wilkenfeld var. Çok müthiş basçı, Avustralyalı basçı. Ve hakikaten olağanüstü bir yorum olmuş dediğim gibi. Burada parça Jeff Beck'in elinle ve işte barla ve işte volüm pedal şeyiyle oynayarak, volümle oynayarak çıkardığı, böyle konuşur gibi, şarkı söyler gibi çaldığı bir gitar var ki hakikaten efsanedir yani. O yüzden bunu çalmak istedim Jeff Beck ve 'Cause We Were Ended As Lovers.

Jeff Beck ve Cause We've Ended As Lovers. Evet, bu ünlü Ronnie Scott konserinden bir kayıttı. Hakikaten çok güzel. Şimdi Songs in the Key of Life'dan devam ediyoruz. Epey bir çaldık bu albümden. Bu böyle koşulsuz bir sevgiyle ilgili olağanüstü bir parça. Parçanın aslında, yani Songs in the Key of Life'da Fender Rhodes'da Herbie Hancock var. Buradan da böyle bir caz bağlantısı yine kurduk. Çalacağımız parçaysa Becca Stevenson. Becca Stevens bir singer-songwriter ama böyle çok caz tarafında biri. 2017'de Regina diye bir albüm çıkardı. İşte kraliçelere adanmış bir albüm. İşte tüm bestelerine ilham veren bir ilham perisinin adını koymuş. Kendi ilham perisinin adı Regina. Tabii ki prodüktör olarak da Michael League var. Snarky Puppy'nin ünlü işte lideri diyeyim. Bazı parçalarda da Jacob Collier var. Jacob Collier'in bu parçada aynı zamanda söylüyor da. Hem de sonunda Becca Stevens'ın kendi yeğenleri var. Onların da kaydı var. Çok ilginç bir kayıt. Evet, dinliyoruz. Becca Stevens ve Jacob Collier'den As.

Becca Stevens ve Jacob Collier. Regina albümü 2017'den geldi bu parça. Songs in the Key of Life albümü Stevie Wonder'ın. Bu ünlü albümünden çok çok güzel bir parça As. Şimdi hep Songs in the Key of Life'dan çaldık. Biraz da Stevie Wonder'ın daha böyle aktivist tarafının, daha politik tarafının ortaya çıktığı bir albüm. Inner Visions'dan birkaç bir şey çalacağız. Şimdi Inner Visions'ın sanırım açılış parçasıydı Visions. Bu böyle Stevie Wonder'ın ideallerini anlattığı bir parça. Yani nefretin hüküm sürdüğü dünyada sevgi ve birlik aslında gerçek olabilir mi? Böyle bir vizyon olabilir mi? Diye söylediği bir parça, bunu anlattığı bir parça. Parçanın yorumuysa ünlü saksafoncu Joshua Redman'dan geliyor. 1998'de çıkardı Timeless Tales for Changing Times diye bir albüm var. Hakikaten çok güzel bir albüm. Joshua Redman hep coverlar çalıyor burada, yorumlar çalıyor ve çok ünlü parçaların yorumlarını çalıyor. Bob Dylan'dan, Joni Mitchell'dan, Beatles'dan, Gershwin'den, değişik bir sürü yerden ve tabii kadro da efsane. Joshua Redman saksafonda, Brad Meldow piyanoda, Larry Grenadier basta ve Brian Blade davulda. Yani daha ne olsun, öyle söyleyeyim, rüya gibi bir şey. Ve albüm hakikaten çok etkileyici bir albüm. Evet, bu Timeless Tales albümünden Stevie Wonder'ın da hakikaten çok nefis bir parçası Visions'ı dinliyoruz.

Visions. Joshua Redman'ın Timeless Tales albümünden geldi bu parça. Stevie Wonder'ın Inner Visions albümündendi. Pop tarihin en karmaşık armoni şarkılarından biri diye geçiyor bu. Yani çok da pop diyemeyeceğim aslında. Inner Visions'ı dinleyince bu parça böyle ayrı bir yerde duruyor. Hakikaten çok güzel bir yorum olmuş. Şimdi biraz daha Inner Visions'dan gene başka bir parça. Higher Ground. Higher Ground Red Hot Chili Peppers'la da ünlü oldu. O yorum da çok etkileyici ama hani onu çalmadım ve çalmayayım dedim. Bu sefer Ida Sand'dan geliyor. İsveçli caz şarkıcısı ve piyanisti. 2007 albümü Meet Me Around Midnight'ta Higher Ground'u yorumlamış. Bu da hakikaten etkileyici bir yorum, değişik bir yorum en azından. Ama parçanın orijinali ilginç. Böyle reenkarnasyon, işte ikinci bir şans, tekrar yaşama dönme falan gibi konuları içeriyor. Fakat garip bir şekilde bu çıktıktan sonra parça 73'te 6 Ağustos'ta bir kaza geçiriyor. Stevie Wonder trafik kazası geçiriyor. Yolcu koltuğunda otururken bir kaza sonucu o kazanın yani trafik kazası sonucunda bir kütük ön camdan giriyor kafasına çarpıyor. Ciddi beyin travması geçiriyor. 4 gün komada kalıyor falan. Tur menajeri ve arkadaşı Ira Tucker hastanede devamlı kulağına Higher Ground'u söylüyor. Ve bir şekilde inanıyorlar bu nedenle kendine geldi diye. Hakikaten ilginç bir hikayesi var böyle. Evet, Ida Sand'dan dinliyoruz Higher Ground.

Higher Ground, Ida Sand'dan dinledik, İsveçli caz şarkıcısı ve piyanisti. Çok da güzel bir yorum olmuş bence. Bu funk hissini çok güzel vermiş. Şimdi programın en uzun parçasına geçiyoruz. Ve hakikaten de etkileyici bir parça. Öncelikle orijinalinin kaynağını anlatayım. Stevie Wonder 1979'da bir filme müzik yapıyor. Valon Green'in yönettiği bir belgesel aslında. Gerçekten işte bitkilerle ilgili bir belgesel. The Secret Life of Plants, yani bitkilerin gizli yaşamı gibi bir şey. Ve hakikaten de çok ilginç oluyor çünkü Stevie Wonder işte pop parçaları besteleyen biri birden böyle bir üstelik de belgesel, bir belgeselin film müziğini yapıyor. Kör olduğu için, görmediği için de film yapımcısı onu her görsel sahneyi ayrıntılı tarif ediyor. İşte ne kadar uzun olduğunu söylüyorlar falan ve yani dinleyerek bir nevi filmi ve anlatılanları hayal ederek bu besteleri yapıyor. Film çok başarılı olmamış ama albüm listelerde 4 numaraya kadar çıkmış. Biraz değişik bir albüm çünkü yani Stevie Wonder'ın klasik işte parçalar, böyle pop parçaları gibi bir parçalar değil. Sonuçta film müziği, bir sürü böyle büyük, ne diyeyim, sinematik öğeleri olan bir film ama içinde birkaç tane çok hoş bir şarkı, hoş parça var. Bunlardan biri zaten filmin de içinde bir bölümde böyle biraz garip bir şekilde bir belgeselden birden bir video klibe dönen The Secret Life of Plants parçası var. Hakikaten de çok güzel bir parça. Bu parçayı Stefan Belmondo 2003'te çıkardığı Wonderland albümünü de çalmış. Adından da belli olacağı gibi Wonderland, Stevie Wonder'ın parçalarına adanmış bir albüm, bir saygı duruşu gibi bir şey. 2003'te kaydedilmiş. Çok çok güzel yani, gerçekten. Belmondo zaten trompet, flügelhorn, bütün nefesleri çalıyor neredeyse. Ve hakikaten de çok olağanüstü bir parça olmuş. Zaten arkada başladı duyabileceğiniz gibi böyle bir girişi var. Ondan sonra da parçaya giriyor. Parça böyle birkaç seferde dur kalk dur kalk devam ediyor. Uzun bir parça. Neredeyse 13 dakikalık bir parça. Evet, dinleyelim. The Secret Life of Plants.

The Secret Life of Plants, Stefan Belmondo'dan dinledik, 2003 Wonderland albümünden. Evet, programın sonuna geldik. Sonunu Fusion'la bitirmek istedik. Dirty Loops, Jonah Nilsson, Henrik Linder ve Aaron Belengard, İsveçli ünlü üçlü, böyle çok hani sağlam Fusion bu. Inner Visions'ın yine yani en önemli parçalarından biri Living for the City. İşte bir çocuğun Mississippi'den çıkıp New York'a gidip orada ırkçılık, kirlilik, yozlaşma, hapis falan, böyle o hikayeyi anlattığı, böyle çok detaylı bir şekilde anlattığı bir parça bu, Living for the City. Stevie Wonder'ın bence en ilginç parçalarından biri. Dirty Loops da 2024 Beagle albümlerinde onu yorumlamış. Böyle bu şekilde veda ediyoruz. Evet, Living for the City. Hoşça kalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

Hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah, hamdülillah

0: Farsi Dünyanın Müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yine başlayan Lost Cosmonauts'un 220. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin duvarının doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu, geçen hafta Synthpop'un öncü isimlerinden İsviçreli duo Yello imzalı Stella Uzun çalarını 41. yıl dönümünde yeniden ziyaret etmiştik. Bu akşam İskandinav çağdaş elektronik müziğini yön veren sanatçıların tasarladığı modern akustik dünyada gezintiye çıkacağız. Yayın boyunca 1970'lerin sonuyla 80'lerin başına tüm Avrupa'yı kasıp kavuran klasik dönem Italo Disco, Ambient ve Krautrock ile Space Disco mirasını minimalist kuzey cazından ilham alarak buluşturan, bu janrı yaratan Todd Terje, Lindstorm, Welfare, Lauer gibi Nordik elektronik müziğinin güncel temsilcilerine ait 2005'ten bugüne bestelere kulak vereceğiz. Klasik dönem Space Disco kayıtları gibi Nordik bestelerde 5-6 dakikalık uzun kayıtlar, zaten türün doğası gereği dinleyiciye aktarılmak istenen hipnotik kozmik seyahat algısı da ancak bu sürelerde yakalanabiliyor. Şimdi hazırsanız İskandinav uzay diskosunun mimarlarından Norveçli sanatçı Prince Thomas, gerçek adıyla Thomas Moen Hermansen imzalı 2005 çıkışlı, adını Alman ambient sahnesinin efsanevi ismi Aşra'nın arkasındaki isim Manuel Götzsching'den alan kayıt Götzsching ve Norveç disco aleminin bir başka önemli figürü Lindstorm tarafından Fransız müzisyen Bertrand Calom şarkılarından Bayhu için yaptığı remix eşliğinde atmosferden ayrılıyoruz.

Yine bir perşembe gecesi, yine Apaçık Radyo'da Lost Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çağdaş bağımsız İskandinav elektronik müzik sahnesinden sanatçılara ayırdığımız bölümün açılışını Norveçli iki sanatçı Prince Thomas bestelerinden Göttingen ve birlikte albümler çıkardığı pek çok ortak çalışması olan Lindstorm imzalı şarkı By Who ile yaptık. By Who, French Touch sanatçılarından Bertrand Lacombe şarkılarından biriydi ve Lindstorm biraz önce dinlediğimiz olağanüstü düzenleme ile yeniden hayat vermişti. İskandinav kozmik disco olarak anılan janrın köklerini 1970 ve 80'lerin Fransız Space Disco, Italo Disco, Alman Krautrock ve Ambient akımlarına uzanan geniş bir yelpazeden alıyor. İskandinav cazı özellikle Norveç'te Oslo sahnesini dünyaya tanıttığı anlamıyla minimalist, akustik ama elektronikle dost ve deneylere açık yapısıyla da yolu kesişiyor diyebiliriz kaynaklarına baktığımızda. Şimdi müziğe ivme kazandıralım. Sıradaki parçalar İsveçli sanatçı Lae eliyle hayat bulan kayıt My Magic Number ve ardından biraz önce dinlediğimiz iki Norveçli isim Prince Thomas ve Lindstorm suç ortaklığının ürünü I Feel Space eşliğinde yeryüzünden uzaklaşıyoruz.

Apaçık Radyo'da İskandinav elektronik müzik sanatçılarına ayırdığımız Last Cosmonauts bölümü, Stockholm'lü Lauer bestesi My Magic Number ve Norveçli iki prodüktör Lindstorm ile Prince Thomas ortak çalışması I Feel Space ile sürdü. 1990'ların İskandinav New Jazz sahnesiyle Space Disco, kozmik elektronik müzik, ambient, krautrock öğelerini bir araya getiren, hepsine bir parça benzeyen ama yine de kendine özgü bu minik alt türde yolculuğumuza Norveç'ten bir başka önemli isim Todd Terje ve Todd Terje ile bu defa Lindstorm ortak parçası bir kayıtla devam edeceğiz. Fakat önce Terje hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kendisi 2000'lerin ortalarında klasik disco ve funk parçalarına yaptığı editlerle kariyerine başladı. 2011'de yayınladığı Raguş adlı başarılı albümle adını duyurmaya başlayan sanatçı, 2012'de birazdan dinleyeceğimiz Inspector Norse ile birlikte iyice ünlü bir figür haline geldi. Program boyunca dinlediğimiz Prince Thomas, Lindstorm ve Todd Terje yakın arkadaşlar ve sık sık birbirleriyle ortak işlere imza atıyorlar. İkinci parçada bir Todd Terje ve Lindstorm ortak kaydı Nothing But You, birazdan tekrar birlikte olacağız.

Norveçli sanatçılar Todd Terje, Inspector Norse ve Todd Terje ile Lindstorm ortak bestesi Nothing But You biraz önce Apaçık Radyo'da Lost Cosmonauts yayına konuk oldular. Gece ilerlerken yavaş yavaş bu akşamki bölümün sonuna geliyoruz. Zamanımız tükenmek üzere fakat hala iki harika parça dinleyecek vaktimiz var. Lost Cosmonauts yayın içerikleriyle playlistleri merak eden sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Spotify ve Instagram platformlarında Lost Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Bendeniz Sinan Kutlu. Bu hafta 220. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts gelecek Perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizleri İsveç yeraltı elektronik sahnesinden Velferd bestesi kayıt Returning ve Norveçli sanatçı Skateboard imzalı parça Volpi Polari ile baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine. Ay, ay, ay, ay. Apaçık Radyo.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Merhabalar, Evrendeki En Dayanıklı Metallerim programı Metallere hoş geldiniz. Ben Erdem Dilbaz. Bu akşamki yayını bir arkadaşımızla beraber yapıyoruz. Artık aramızda olmayan Cüneyt Bolak'la beraber radyomuzun da programcılığını yapmış. Müziksever, senarist, akıllı bir adamdı. Erken yaşta 29 Ağustos'ta kendisini kaybetti. Kendisiyle olan münasebetim dolayısıyla sevdiğini bildiğim, dalga geçtiğini bildiğim, sevip dalga geçebileceğini bildiğim birkaç parçayı bir araya getirdim. Heavy metal alanında kendisi çok farklı tarzlarda kaliteli müzikleri zaten yaşıyor, yaşatıyordu herkese. Ben bunu yapmamın nedeni Cüneyt'le biz tanıştığımızda kelimelerle anlaştığımız bir yerdeydik. İnternette 2005, 2004, 2006 forum kültürü vardı ve çok ufak bir web sitemiz vardı. 50 kişinin aktif oldu. Her konuyu tartıştığımız kendini çok iyi ifade ediyordu. O zamandan beri de çok iyi arkadaş olduk zaten. İşte derler ya, bir parçamız onda kaldı. Öyle bir insandı kendisi. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt'e dostluğu için, paydaşlığı için. Seveceğini düşündüğüm, dönem dönem hayatının farklı yıllarına değdiğini düşündüğüm bazı parçalar seçtim. İlk başta Whitesnake ile başlıyoruz. Still of the Night. Ardından Wasp, Love Machine. Ve sonra da Skid Row'dan Monkey Business geliyor. Hoş geldiniz.

Evet, Cüneyt'le beraber eğlenip dalga geçebileceğimiz, hatta eğer ortam uygunsa birlikte o diyebileceğimiz Iron Maiden'dan Fear of the Dark ve Guns N' Roses'tan E Strange'di.

Bundan sonrası daha hızlı, daha sert sevdiği müziklerden devam edecek. Judas Priest'ten Turbo Lover, ardından Man Over'dan Hail and Kill ve Probot'tan Motorhead'le attıkları Shake Your Blood.

Ve bu geceki yolculuğu Cüneyt'le beraber kapatırken artık iyice zamanadan çıktığımız ve heavy metal müzikle zehirlendiğimiz tepe noktalarda bırakıyoruz. Slayer'dan Seasons in the Abyss ve Megadeth'ten Pixies. Hepinize iyi geceler.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Taşıga cikkanı tabi rüzgarını.
2: 14.
3: Surrender or release the lesbians.
4: I can see my brain.
5: Apaçık Radyo.
6: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.
1: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
2: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi. We will make them see their injustice and it will hurt,
3: as all fighting hurts. Apaçık Radyo. Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
4: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.